o odada olan bir defter 11 günün kayıtlı olduğu defterdir. Medyumun söyledikleri bunlardır. Şirket devreye girer ve işte bu anahtara ulaşmaya çalışır. Ve bundan sonrası biraz karanlıkta kalır. Anahtar bulundu mu, bulunduysa alınabildi mi çok da ortaya çıkmış bir şey değildir. Ama her ne olursa olsun Agatha Christie'nin Pera Palas'la olan ilişkisi birkaç kez buraya gelip kalmakla sınırlı olmamıştır. Çünkü burada ünlü romanı Doğu Ekspresi'nde cinayet. Onu da o yazmıştır ve burada yazmıştır. İşte bu anlamda da Pera Palas Oteli edebiyat için çok önemli bir mekandır ve pek çok edebiyat eserinde de yerini bulmuştur. Ve otelin önemli özelliklerinden biri de az önce söylediğim gibi devlet adamlarının yanında Alfred Hitchcock'tan Greta Garbo'ya kadar sanat dünyasından da pek çok kişiyi ağırlamış olmasıdır. Aynı zamanda Pera Palas Oteli İstanbul'da pek çok ilke imza atmıştır. O ilklerden biri de buradaki asansördür. Ona yakından bakalım dilerseniz.

Pera Palas Oteli'nin en önemli özelliklerinden biri İstanbul'da pek çok ilke imza atmış olması. Örneğin ilk asansör burada kullanılmış 1892 yılı. Eyfel Kulesi'nden 3 yıl sonra. Ve bunun yanında yine ilk sıcak su, akar sıcak su bu otelde kullanılmış. Ayrıca ilk yılbaşı balosu 1925 yılında yine Pera Palas'ta organize edilmiş. Bunun haricinde bir otelde açılan ilk Türk resim sergisi Şekerahmet Paşa'nın sergisi olmuş. Bütün bu ilklere ev sahipliği yapan Pera Palas Oteli'nin koridorlarında, merdivenlerinde pek çok güzel tablo var. İşte o tablolar içinde bir tanesi çok ilginç detaylar içeriyor. Ben de madem Pera Palas Oteli'ndeyiz bir ilke imza atıp bu tabloyu bambaşka bir şekilde yorumlamak istiyorum.

Pera Palace Oteli'nde bulunan pek çok tablo içinde biri var ki üstünde çok fazla spekülasyon yapılmış. Hemen arkamda gördüğünüz bu devasa tablo. Kime ait olduğu üstünde zaten tartışmalar sürüyor. Rubens'e mi ait değil mi bilinmiyor. Kaç yılında yapıldığı bilinmiyor. Ve uzun süre ne anlattığı da yine bilinmeyenler arasındaydı. Geçtiğimiz yıllarda burada bir dizi film çekildi. Ve bu dizi sırasında bu diziyi çeken şirket bir araştırma yaptı. Ve ne anlattığını ortaya çıkardı. Burada anlatılan hikaye aslında Tevrat'ta geçen bir hikayeydi. Tabii ki bu onların söylediği bir şey değil. Onların söylediği bu hikayede iki kadın var, bir bebek var ve bir yargıcın karşısına çıkıyorlar. Belki de bir kralın. Her ikisi de bebeğin kendisine ait olduğunu söylüyor. Ve buna karar veremeyen yargıç ya da kral şöyle bir yola başvuruyor. Bebeği ortadan ikiye böleceğim, yarısını birine, yarısını da diğer kadına vereceğim. İşte bu sırada kadınlardan biri hayır hayır ben vazgeçtim, bebeği kesmeyin diyor. Ve oradan anlıyor ki kral, bebeğin gerçek sahibi işte bu fedakarlık eden kadındır. Ve bebeğin gerçek annesi odur diyerek bebeği ona veriyor. Demin de söyledim, az önce de bahsettim. Aslında bu hikaye Tevrat'ta geçmektedir. Ve işin ilginç yanı modern zamanlarda yapılan bu resimden çok çok çok önce Anadolu'da bir konakta bu resim karşımıza çıkar. Orası da Yozgat'ta Nizamoğlu Konağı'dır. Bugün müze olarak kullanılan bu konak keşişin evi olarak bilinir ve içinde pek çok Tevrat'tan sahne vardır. Onlardan biri de Kral Salomon'un bebeği seçme sahnesidir. İşte yüzyıllar sonra belki de bu resim karşımıza Pera Palace Oteli'nde çıkıyor. Şimdi dilerseniz Atatürk'ün odasına bir yakından bakalım.

Perapalas Oteli'nin kuşkusuz en önemli misafirlerinin başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. 1917 tarihinden itibaren pek çok kez otelde konaklıyor. Ama bu konaklamaları farklı odalarda yapıyor. Ancak son dönemde özellikle işgal günlerinde daha kolay kaçıp kurtulabilmesi için birinci katı tercih ediyor ve işte içinde bulunduğum 101 no'lu oda onunla özdeşleşiyor. 1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılında burası bir müze olarak düzenleniyor ve ona ait pek çok eşya burada toplanıyor ve sergileniyor. Bugün de burayı ziyaret etme şansınız var. Birinci katı tercih etmesinin bir başka sebebi ise o dönemde sıcak suyun verilebildiği İlk kat olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki bütün bunların dışında Atatürk'ün burayla ilişkisi bu odayla sınırlı değil. Burada ayrıca İngilizlerle işgal günlerinde yaşadığı bir olay vardır. Dilerseniz onu anlatayım size. İstanbul işgal altındadır. İşgal yıllarını yaşamaktadır. İşte o yıllarda Perapalas Oteli'ne bir ziyaret için gelir Mustafa Kemal Atatürk. Ve burada İngilizlerle karşılaşır. Onlar da bir başka masada oturmaktadır. Ve İngiliz komutanlar Mustafa Kemal Atatürk'ü masalarına davet ederler. İşte bu davet karşısında Mustafa Kemal Atatürk o unutulmaz cümleyi kurmuştur. Ve onlara cevabı şöyle olmuştur. Her ne kadar şu anda İstanbul'un sahibi onlar gibi görünse de yakında gidecekler. Bu nedenle kendileri burada misafirdir. Bizde de misafirler ağırlanır. Eğer arzu ederlerse onlar benim masama buyurabilirler, der Mustafa Kemal Atatürk. İşte bu olayın geçtiği otel Perapalas'tır. Ancak onun 101 no'lu odasında öyle bir hediye var ki Atatürk'e hediye edilen, işte o sizi çok şaşırtacak. Çünkü üstündeki detaylar bize bir hikaye anlatıyor.

1929 yılında bir Hindistan miracesi çok sevdiği Atatürk'ü ziyaret etmeye karar verir. Bunun için de kâhininden bir şey rica eder. Atatürk'e hediye edeceği halının üstündeki motiflerin nasıl olması gerektiğini kendisine söylemesini ister. Kâhin gerekli işleri yaptıktan sonra üstünde neler olması gerektiğini mihracıya söyler ve buna göre de iki tane halı dokutur mihracı. İşte onları yanında getirir ve Atatürk'e hediye eder. İşte ne olursa bundan sonra olur. İşte bu iki halı belki de Pera Palas Oteli'nin ve belki de 101 No'lu Oda'nın en ilginç parçası olarak karşımızda durur. Çünkü üstündeki detaylar birer semboldür ve her biri bize bir hikaye anlatır. İşin ilginç yanı anlattığı hikaye gerçeğe çok yakındır. Örneğin bir halının üstünde bir saat vardır. Saat 9'u 7 geçmektedir. Her ne kadar Atatürk 9'u 5 geçe vefat etmiş olsa da tıpta beyin ölümünün 2 dakika sonra gerçekleştiği gibi bir söylence vardır. Ve saat 9'u 07 geçmektedir. Bunun haricinde üstünde bolca kasımpatı çiçeğinin motifleri işlenmiştir. Kasımpatı Kasım ayında açar ve cenaze çiçeği olarak bilinir. Ölüm çiçeği olarak bilinir. Yine üstünde pek çok motiften biri de kanatları kapalı kuşlar ve hortumları eğilmiş, kapanmış fillerdir. Her biri suskunluğu, ölümü anlatan sembollerdir. Ama bunun yanında bir de 10 tane sönmüş mum olan bir şamdan vardır. 10 mumun olduğu bu şamdan belki de Kasım ayının 10'lu kasımpatılarda Kasım ayını anlatmaktadır. Ama bütün bunların yanında bir başka halı daha vardır ki o bize daha çok umut vermektedir. O halıda ise bu mumlar yanmaktadır. Yine kuşlar vardır ama bu sefer o kuşlar kanat çırpmaktadır. Her ne kadar Atatürk vefat etmiş olsa da bu halıya baktığımızda onun hala yaşadığını, en azından içimizde, zihnimizde yaşadığını bu halı sayesinde anlıyoruz. "101 No'lu Oda'da sergilenen eşyaların en ilginçlerinden biri de Atatürk'ün giydiği kıyafetler. Atatürk Orman Çiftliği'nde giymek için rahat kıyafetler diktirmek ister. Bunun için de bir terzi kız bulunur ve ona işte burada sergilenen kıyafetler diktirilir. O kadar beğenir ki Atatürk, daha sonra ordumun giyim kuşamını da sana yaptıracağım der. İşte o terzi kız Coco Chanel'dir."

Perapalas Oteli'ni burada sonlandırdık. Buradan sonra artık Mısır Apartmanı'na geçiyoruz. Mısır Apartmanı tıpkı burası gibi bize yine bolca hikaye anlatacak.

Perapalas Oteli'nden ayrıldık. Şimdiki durağımız Mısır Apartmanı. Orası da tıpkı Perapalas gibi hikayesi bol bir mekan. Tarih, efsane, söylence, insana dair ne varsa hepsi yapılarla, binalarla yakından ilişkilidir. İşte Mısır Apartmanı da onlardan biri. Şimdi onun için ona doğru yolculuğumuza devam ediyoruz.

Şu anda Mısır Apartmanı'nın önündeyim. 1905 yılında inşaatı başlar ve 5 yıl sürer. Yaptıran ise Mısır İdivi Abbas Halim Paşa'dır. Ermeni bir mimara burayı inşa ettirir. Ve o günden bugüne 100 yıl boyunca pek çok ünlü misafiri olur. İşte onlardan biri de 1930 yılında 10 yıl kaldığı Mısır'dan dönüp burada bir daireye yerleşen ve burada hayatı gözlerini yuman Mehmet Akif Ersoy'dur.

Mısır Apartmanı'nın en ünlü konuklarının başında Mehmet Akif Ersoy'un geldiğini söylemiştim. Ama ondan önce biri daha vardır. O da Mithat Cemal Kuntay'dır. Kendisi şair, hukukçu ve yazardır. Özellikle bir romanı vardır. Üç İstanbul. Son dönem İstanbul'u üç ayrı yönetim üzerinden anlatır. Ama önemli eserlerinin başında da biyografiler, monografiler gelir ki bunlardan 3-4 tanesi Mehmet Akif Ersoy içindir. Kendisini çok sever, yakın dostlardır. İşte bu binada Mehmet Akif Ersoy yerleşmeden çok önce bir yemek daveti verir. O yemek davetinin fotoğrafını biraz sonra göstereceğim. Mithat Cemal Kuntay'ı şu dizelerden tanıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Daha çok vatanseverlik şiirleri, hamaset şiirleriyle tanınan Mithat Cemal Kuntay özellikle bir şiiriyle dikkatleri üzerine çeker. O şiir 30 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde Atatürk tarafından son iki mısrası okunan Yurt Hisleri, Yurt Duyguları adlı şiirdir. Ve o şiirde bakın o iki mısra neler söylüyor. Ölmez bu vatan, varsayalım ölse bile çekmez dünyanın bedeni bu kocaman tabutu. İşte bu şiirle daha da tanınır hale gelmiştir. Ve buraya yerleştikten sonra 1924 yılında bir yemek daveti verir. O da Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Safahat'ın 6. bölümü, Asım'ın adına verilen bir yemek davetidir. Ve o yemek davetinde kimler yoktur ki? Gelin o yemek davetinin fotoğrafına yakından bakalım ve hikayesini onun üzerinden anlatayım size.

İşte o sözünü ettiğim yemekten kalan yegane hatıra. 1924 yılında Safahat'ın 6. kitabı Asım için verilen yemek daveti. Yemek davetini veren burada yaşayan Mithat Cemal Kuntay'dır. Ancak bu resimde dönemin çok önemli edebiyatçıları vardır. Cenap Şahabettin masanın en başında oturmaktadır. Hemen onun yanında Abdülhak Hamit Tarhan, namı diğer Şair-i Azam. Öbür tarafa geçtiğimizde ise baş köşede

Ve Mehmet Akif Ersoy'u görürüz. İşte bu yemek davetinden kalan bu resim aslında bize pek çok hikaye anlatmaktadır. Ama önce adına yemek daveti verilen, yemek verilen Asım'dan bahsetmek istiyorum. Asım, Fatih'te bir evde geçen dört kişi arasındaki konuşmaları anlatır. Ama bu konuşmalar bize Doğu-Batı sentezini ve biraz da ara bir dönemi anlatması bakımından ve verdiği önermeler açısından oldukça önemli bir kitaptır. Önemli bir bölümdür. Safahat'ın önemli bölümlerinden biridir. Bu dört kişi Köse İmam, Hocazade ve Asım'dır başrolde olanlar. Asım çocuklarından biridir ve işte Asım'a Berlin'de bilim okumasını önerir. Ve öneri zaten bize çok şey anlatır. Anlattığı şey, bilimi öğrenelim, İslam'a dayanalım ve İslam'la birlikte yaşayalım. İşte Mehmet Akif Ersoy'un da yapmak istediği tam da buydu. Doğu-Batı arasında bir yerde duruyordu. Ve bunu yaşamından da anlıyoruz. Bir tarafta Neyzen Tevfik gibi bir adamla arkadaştı. Yine bir tarafta Abdülhamit Tarhan gibi bir monşer sayılabilecek, Batı dünyasını temsil eden bir kişiyle yine yakın dostu. Ama öbür taraftan da yine bir takım tarikat ehliyle de yakın arkadaşlıkları vardı. İstiklal Marşı'nı yazarken bakın başına neler geldi. Artık bu ülkenin bir İstiklal Marşı'na ihtiyacı vardır. Bunun için meclis tarafından bir yarışma açılır. Öncesinde edipler yani şairler Çanakkale Şehitliği'ne ziyaret ettirilir ve ardından şiirler tek tek gelmeye başlar. Ancak içlerinde dişe dokunur bir şey yoktur. Abdullah Supi Bey bu şairin aslında Mehmet Akif Ersoy olmasını çok önceden dilemiştir, istemiştir. Ancak gelen şiirler arasında maalesef onun imzası olan bir şiir yoktur. Bir gün Balıkesir mevzusu Asan Basri Bey ile karşılaşırlar, Abdullah Supi Bey. Asan Basri, Mehmet Akif Ersoy'un yakın dostudur ve ona durumu anlatır. Der ki Asan Basri, yarışmadan rahatsızlık duymaktadır Mehmet Akif. Sebebi de verilen para ödülüdür. Böyle milli bir vazife için para ödülünün verilmesi ona ters gelmiştir. Bu nedenle bir şiir yazıp göndermemiştir. Daha sonra Abdullah Supi Bey devreye girer ve bu işin halledilebilecek bir mesele olduğunu söyler. Mehmet Akif'le iletişime geçerler ve beklenen şiir gelir. İşte o şiir İstiklal Marşı'dır. Ve ardından meclis kürsüsünde şiir okunur ve kabul edilir. Alınan 500 liralık ödül Mehmet Akif Ersoy tarafından bugünün Kızılay'ı olarak bildiğimiz o gün adı İlahi Amer olan cemiyete bağışlanır. Bu binanın sahibinin Abbas Halim Paşa olduğunu söylemiştim. Kendisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelmektedir. Ve Mısır'da inanılmaz bir mal varlığı vardır. Aynı şekilde İstanbul'da da pek çok yerde mülklere sahiptir. Kısacası çok zengin bir kişidir. Mehmet Akif Ersoy ise fakir bir şairdir aslında. Ama ikisi yakın dostlardır. Ve o kadar yakınlardır ki Mehmet Akif Ersoy kızlarına edebiyat dersi vermektedir paşanın. Ayrıca Hoca Halil Rıza da kızlarına resim dersi vermektedir. Kızlarını edebiyatla, sanatla iç içe yetiştirmek niyetindedir. Bu kadar yakınlıklarından sonra 1920'lerin ikinci yarısında Mehmet Akif Ersoy İstanbul'daki bir takım olaylardan rahatsızlık duyar ve Mısır'a gider. Onun davetlisi olarak. Ve Mısır'da daha önce de birkaç kere gitmiştir ama bu sefer 10 yıl kalır. Ve 1936 yılına geldiğinde Mısır'da uzun süre yaşayan yabancılarda görünen siroz hastalığına yakalanır. Bu hastalığın sebebi belki de çöl kumlarıdır, bilmiyoruz. Ama Mehmet Akif Ersoy bu hastalıktan sonra 1936 yılında, Haziran ayında İstanbul'a döner. Ve Abbas Halim Paşa onu bu daireye yerleştirir. Ve Aralık ayına kadar burada yaşar. Aralık ayı geldiğinde ise artık bu dünyaya veda etme zamanı gelmiştir Mehmet Akif Ersoy için. Ve nitekim burada hayata gözlerini yumar. Ardından onun daha tabutu buradan çıkarılmadan Mithat Cemal Kuntay apar topar gelir. Yerde tabut durmaktadır ve başında insanlar ağlamaktadır. Bakın o sahneyi Mithat Cemal Kuntay nasıl anlatıyor. Akif, benim doğduğum aynı ayın aynı

günde bir zamanlar oturduğum Mısır apartmanında, benim yatak odamda, benim yattığım yerde ölüyordu. Sadece bunlarla değil, ardından bir de şiir yazar. O da vefatına tarih ismini taşımaktadır. Bakın o şiirde bu ölümü nasıl anlatmış. Toprak onu sen kol kanat ol, öyle kucakla. Bilmezsin o gökten de adından da temizdi. Ey yeryüzü, mabet kesilip Tanrı'ya yüksel. Koynunda yatan gölge bizim Akif'imizdi. Mısır apartmanındaki Mehmet Akif Ersoy ana evinden ayrılmadan önce 1924'teki o yemek masasında bulunan iki kişi arasında geçen biraz da gülümseten bir hikayeyle buradan ayrılalım dilerseniz. Yemek masasındaki diğer iki kişiden biri Makber şiirinin yazarı Şair-i Azam Abdülhamit Tahran'dır. Diğeri ise Sami Paşazade Sezai'dir. İşte her ikisinin arasında geçen bir hikaye, belki de bir söylence bugüne kadar gelmiştir. Abdülhamit Tahran eşini kaybettikten sonra Paris'e gider. Ve onu ziyaret için başka bir şehirde görev yapan Sami Paşazade yanına gider ve gördüğü manzara onu şaşırtır. Çünkü gördüğü kişi karısını, eşini yeni kaybetmiş gibi biri değildir. Her zamanki gibi çok şıktır ve kolunda da siyahi bir hatun vardır. Onun bu halini görünce yanaşır ve sorar bu hal nedir diye. Abdülhamit Tahran'ın verdiği cevap çok ilginçtir. Biliyorsun Sezai'cim, eşimi yeni kaybettim ve yastayım. Bu yas durumunu gösterebilmek için yanıma siyahi bir hatun aldım der.

Terapalas Oteli'nden başlayan yolculuğumuz Mısır Apartmanı'na kadar sürdü. Yolculuğumuz boyunca yine rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka gezide tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

biletler İzmir'e gidecek olan SC9 İzmir uçağı kalkmak üzeredir. Sayın İzmir yolcularına duyurulur. Teşekkür ederiz.

0: Biliyor musunuz? Sizi yüzyıllardır tanıyor gibiyim.
1: Kim bilir? Belki daha evvelki asırlarda karşılaşmışızdır. Ruhların dirildiğine inanır mısınız?
0: Adım Kerem.
1: Benimki Ebru.

0: Bu gece hayatımın en güzel gecesiydi.
1: Ne yazık ki çok çabuk bitti.
0: Yeni bir gün başlıyor.
1: Yepyeni umutlarla.
0: Şimdiye kadar hiç tanımadığım duygularla.
1: Bugün bizim için doğacak.

0: Merhaba. Gelmeyeceksin sanmıştım.
1: Neye?
0: İnsan bir şeyi çok arzuladı mı muhakkak bir aksilik çıkardı. Sensiz zaman bir türlü geçmek bilmedi.
1: Oysa daha dün beraberdik.
0: Bir gün ayrılık bana 1000 yıl gibi geldi.
1: Duyan da bana aşık olduğunu sanacak.
0: Değil miyim sanki? Sensiz geçen günlerime çok acıyorum şimdi.
1: Senden önce hiç yaşamamış gibiyim. Biz daha önce neden tanışmadık sanki?
0: İngiltere'de tahsildeydim. Yeni döndüm.
1: İyi ki dönmüşsün. Yoksa tanışmamız mümkün olamazdı.
0: İşte o zaman hayatımın en güzel fırsatını kaçırmış olurdum. Seni sevmek harikulade bir şey.
1: Gerçekten seviyor musun beni?
0: Sevmiyorum, tapıyorum.
1: Böyle olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Daha düne kadar iki yabancıydık.
0: Kaderde aşık olmak da varmış.
1: Memnun değil misin?
0: Mutluyum. Çok mutlu.

0: Öylesine mutluyum ki. Elimden gelse şu anda dünyanın bütün saatlerini durdururdum.
1: Keşke bu an ebediyete kadar sürse.
0: O zaman hep kolların arasında kalırdım.
1: Seninle öylesine doluyum ki beraber olduğumuz her anı tekrar tekrar yaşamak istiyorum.
0: Kalbim her çarpışında adını tekrarlıyor. Kerem, Kerem, Kerem.
1: Adını haykırmak istiyorum. 10 kere, 100 kere, 1000 kere. Ebru, Ebru, Ebru. Dün gece seni rüyamda gördüm. Beyaz bir gelinlik giymiştim.
0: Efsanevi bir ormanda sana koşuyordum.
1: Ben de sevinçten uçarak adını haykırıyordum.
0: Ahşap şirin bir köprünün üzerinde birbirimize kavuştuk.
1: Hasretle birbirimizin kollarına atılarak kucaklaştık. Rüyamda sana karım demiştim. Sen de seninim diye cevap verdin.
0: Unuttun mu? Beni sevdiğini de söylemiştin.
1: O anda yeryüzünün en mutlu erkeği bendim.
0: En mutlu kızı da ben.
1: Keşke bu rüyadan hiç uyanmasaydık.
0: Keşke bu tatlı rüya bir gerçek olsaydı.
1: Eğer istersen hemen gerçekleşebilir. Benimle evlenir misin?
0: Evet, 1000 defa evet. Senden hep bunu bekledim.
1: Ne duruyoruz öyleyse? Gidip ailelerimize müjdeyi verelim.
2: Seni bekliyordum. Uzun zamandır görememiştim seni. Seninle konuşmak istiyordum.
0: Sonra konuşuruz.
3: Hoş geldin suçlarım.
4: Anneciğim!
0: Yavrum! Yavrum benim!
4: Babacığım!
5: Kızım, canım benim!
0: Size anlatacak çok şeyim var.

0: Size bir müjdem var babacığım.
1: Hayrola?
0: Yakında evleniyorum.
1: Öyleyim. Ona pek memnun oldum. Kimmiş bakayım benim müstakbel?
0: Onu ve ailesini çok yakında tanıyacaksınız.
1: Güzel.
2: Bu ne telaş oğlum, merak etme, gelirler.
0: Yok, hayır baba, telaşlı falan değil.

0: Anneciğim, babacığım size Kerem'i takdim edeyim.
1: Merhaba efendim.
2: Ateşoğlu değil mi?
1: Evet.
2: Tanışmamıza lüzum yok. Tam 100 yıldır tanışıyoruz sizinle. Yürü kızım, gidiyoruz.
0: Fakat babacığım...
2: Yürü dedim sana.
3: Eve gidiyoruz. Hemen.
0: Sözde en mutlu günümdü. Bir anda bütün sevincimi söndürdünüz. Kızınızı küçük düşürdünüz.
2: Ya sen, sen bizi ne duruma düşürdüğünün farkında mısın?
0: Hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle yaptınız?
4: Bu yaptığımız azdır bile.
2: Daha ağırını yapmalıydık. Hakaret etmeliydik. Ne yazık ki yeri değildi.
0: Ne hakkınız var, ne yaptılar size?
4: Düşmanımız onlar.
2: Tam 100 yıldan beri kanlı bıçaklıyız onlarla.
0: Bunda benim ne suçum ne günahım var.
2: Seni suçlamıyorum kızım. Bugüne kadar bu konuyu açmadık sana. Durumu bilmiyordun.
0: Şimdi her şeyi bilmek istiyorum. Açıklayın lütfen.
2: O halde dinle. İki aile arasındaki kan davası tam 100 yıl önce Çamlıbel'de bir düğünde başladı.
5: Deniz ellerin güzel kızı Elif, beşik kertiği sözlüsü dayısının oğlu Mahmut'la evleniyordu. Söylentilere göre kız gönlünü Ateşoğlu Mehmet'e kaptırmıştı. Mehmet kızı birkaç kere istetecek olmuş, red cevabı almıştı. Temel Ağa verdiği sözden dönecek adam değildi. Düğün geleneğe uygun olarak başlamıştı. Davullar vuruluyor, zurnalar çalınıyor, oyunlar oynanıyor, silahlar patlıyordu. Herkes gelinin gelmesini bekliyordu. Elif'in annesiyle babası kızlarını getirmek için kalkıp çıktılar. Temel Ağa ile Fatma kadın gelinin bulunduğu odaya girdikleri zaman şaşırıp dehşete düşmüşlerdi. Oda bomboştu. Uzaklaşan bir atın nal sesleri duyuluyordu. Deniz ellere olanlar olmuştu.
2: Böyle bir suç elbette cezasız kalmazdı. Temel Ağa onun altında kalacak adam değil. Onlar aşklarını hayatlarıyla ödediler. Fakat bu olay bu kadarla kalmadı. Bu yüzden iki aile arasında amansız bir kan davası başladı.
3: O zamandan beri çok kan döküldü. Nice ocaklar söndü, nice yuvalar yıkıldı. Son kurbanı bundan 30 yıl önce ver. Bu kurban benim kardeşim, senin de amcan. Hüseyin'in ölümünü dün gibi hatırladım.
6: Ben bir iş için seyahate çıkmıştım. Amcan yazıhanede yalnızdı. Bir ara denizellerin rıza içeri girmiş, 2 kurşunda amcanın hayatına son vermiş. Zavallı kardeşim gençliğine doymadan göçüp gitmişti. Kardeşimin ölümüne hala içim yanar. Amcan eşi bulunmaz bir insan, mert ve iyi yürekli bir adamdı. Seni ne kadar da çok severdi. Her gelişinde sana kucak dolusu hediyeler getirir, saatlerce seninle beraber oynardı. Gerçekten onun intikamını almak sana düşer. Fakat lanet olsun, bu uğursuz kan davasını durdurmak, bir yerde kesmek için intikamdan bile vazgeçtim. Seni bu pis işe karıştırmamak için bugüne kadar bu meseleden hiç bahsetmedim. Sense amcanın kanı ortada dururken düşmanının kızıyla evlenmeye kalkıyorsun. Olmaz böyle şey.
4: Vazgeç evladım ondan. Kız mı yok sana?
6: Fakat anneciğim,
3: hayır. Benim oğlum ailesine ihanet edemez. Düşmanının kızıyla evlenerek satmaz bizi. Senin böyle bir şey yaptığını görmektense ölmeyi tercih eder.
2: Bu düşmanlık kıyamete kadar devam edecektir. Bir Denizel'le bir Ateşoğlu hiçbir zaman birleşemez. Hele benim kızım asla, asla evlenemez düşmanının oğluyla.
0: Unut kızım o.

0: Saçma sapan bir düşmanlık yüzünden hayatımızı zehretmek istiyorlar.
1: İşlemediğimiz suçların cezasını bize çektirmek istiyorlar. Hakları yok buna.
0: Başkalarının nefreti bizim aşkımızı gölgeleyemez.
1: Aşkımıza hiç kimse mani olamaz.
0: Asla ayrılmayacağız. Ne bahasına olursa olsun.
2: Olamaz. Çıldırmışsın sen. Bir ateşoğlu kadını gidip deniz ellerden kız istemez.
3: Tanrı emriyle isteyeceksin onu anne. Başka yolu yok bunun. Seviyorum Ebru'yu. Vazgeçemeyeceğim kadar, unutamayacağım kadar seviyorum.
2: Sevgi fedakarlık demektir yavrum. Bu yoldan geri dönmezsen iki aileden kim bilir kaç kişi ölüme mahkum olacak.
3: Bizi ayırmakla zaten ölüme mahkum ettiniz anne. Yaşayamayız birbirimizin olmasak. Silahsız, kansız öldüreceksiniz bizi. Sevgiden öldüreceksiniz. Onu bana iste anne. Bir ümit ışığıdır bu. Bakarsın senelerdir süregelen kan davası da son bulur. Eğer sen gitmezsen ben...
2: Hayır, öldürürler seni. Bunca sene dizimden ayırmak istemedim seni. Babanla birlikte üzerine titredik. Her beladan bucak bucak kaçırdık. Şimdi bir kız yüzünden...
3: O kız benim hayatım anne. Her şeyim. Annem de olsan laf söylemeni istemem. Dizinden ayırmadığın oğlun ancak onunla mutlu olabilecek. Şimdi nasıl istersen öyle hareket et anne.

0: İlk defa babandan habersiz bir iş yapacağım Kerem. Kızı isteyeceğim.
1: Annem.
0: Buraya yalnız oğluma kızınızı istemeye gelmedim. Size dostça elimi uzatıyor. İki aile arasında barış teklif ediyorum. Bu manasız düşmanlık, bu uğursuz kan davası bitsin artık. Eskilerin günahlarını biz çekmeyelim. Hepimiz evlat sahibiyiz. Evlatlarımızın selameti, onların mutluluğu için barışmalıyız. Yoksa bu kan davası daha çok ananın yüreğini yakar. Öyle değil mi hanımefendi? Yalvarırım size, uzanan dost elini geri çevirmeyin. Yavrunuzun, biricik kızınızın hatırı için.
2: Bitti mi hanım?
0: Evet, söyleyeceklerim bu kadar.
2: Dava senin sandığın kadar basit bir dava değildir. Mahşere kadar devam edecek ve bitmeyecektir. Eğer sen bir kadın değil de bir erkek olsaydın, alnının ortasına yerdin kurşunu. Derhal çık git buradan! Sana çık git dedim hanım!

0: Ömrüm çalışmakla geçti. Koskoca bir ticari filo meydana getirdim. Öyle bir iş kurdum ki torunlarımın torunları bile krallar gibi yaşar. Bütün bunları kimin için yaptım? Kızım için. Oysa kalkmış düşmanımın oğluna gönül vermiş. Keşke ölseydim de bugünü görmeseydim. Bense onu sana vermeyi, gelecekte işimin idaresini sana bırakıp çekilmeyi düşünüyordum. Bak oğlum, kızım sana emanet. Onu adım adım takip et, bir çılgınlık yapmasına engel ol. Sana tam yetki veriyorum. Eğer kızın başına bir şey gelecek olursa iki elim yakandadır.
1: Merak etmeyin efendim, kızınız bir daha buluşamayacak.

0: Yuvanız sizi bekliyor Kerem Bey.
1: Son defa ihtar ediyorum, yanlış yoldasın. O kızla evlenemezsin. Henüz vakit varken dön geriye. Aksi halde sönmeye yüz tutmuş olan bu ateş alevlenecek, kan gövdeyi götürecek. Dökülen her damla kanın sorumlusu sen olacaksın.
0: Baba!
1: Başka laf istemem.
2: Ben bakarım anne. Alo?
3: Sen misin Ebru? Ben Kerem.
2: Kerem?
3: Dinle sevgilim. Sana anlatacaklarım var. Seni hemen görmeliyim.
4: Kapat şu telefonu! Kapat dedim!
3: Alo? Alo Ebru? Ebru,

0: Hoş geldiniz Ebru Hanım, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Nasıl, elbisem hazır mı?
0: Evet, buyurun bakın, motifler tamamen elde işlendi, nasıl?
1: Güzel, yalnız bir defa da üzerimde görmek istiyorum.
0: Oh, tabii, buyurun, buyurun.
1: Müsaade eder misin, soyunacağım.

0: Seni seviyorum. Çok seviyorum seni.
1: Üzülme sevgilim. Bizi hiçbir kuvvet ayıramaz.
2: Ebru!

0: Ateşoğlu'na gittin değil mi? Yalan mı? Gitmedin mi?
1: Evet, gittim.
0: Yazıklar olsun sana, rezil ettin bizi!
1: Baba!
0: Sus, baba deme bana! Senin gibi bir kızım olduğu için utanıyorum. Ben sana yasak etmedim mi onunla buluşmayı?
1: Ama zulüm bu yaptığını!
0: Sus, yoksa gebertirim!
1: Sus kızım, yalvarırım babana karşı gelme, suçlusun. Sevmek suç mudur anne, suç mudur?
0: Evet, düşmanını sevmek en büyük suçtur.
1: Elimde değil, seviyorum.
0: Onu unutacak, derhal Bahri ile evleneceksin.
1: Hayır, ben Kerem'i seviyorum.
0: Bir daha onun adını ağzına alırsan, gözümü kırpmadan vururum seni.
1: Hayır, öldürün. Öldürün beni daha iyi.

0: Yalnız kendini değil, aileni de rezil ettin. Senin yerine ben utanıyorum. Bir ateş oğlu deniz el köpeklerinden dayak yesin ha.
1: Yalvarırım oğlum. Bırak o kızın peşini.
2: Beni ölüm bile ayıramaz ondan.
0: O kadar çok mu seviyorsun?
2: Evet.
0: O da seni seviyor mu?
2: En az benim onu sevdiğim kadar.
0: Burdala, seninle alay ediyor, haberin yok. Al oku.
3: Kızımız Ebru Denizel'le oğlumuz Bahri Gökçe

0: olacak nikah töreniyle evleneceklerdir. Şeref vermenizi rica ederiz.
1: Hayır. Olamaz. Olamaz.
2: Nasılmış budala? Eğer onun arkasından bir adım daha atacak olursan Allah adına yemin ederim ki vurdururum onu.
3: Teşekkür ederim. Şimdi lütfen beni biraz yalnız bırakın.
4: Vakit geldi galiba.
5: Hazır mısınız?
6: Evet efendim.
4: Hadi hanım, gelini getirelim.
3: Senden önce hiç yaşamamış gibiyim.
2: Eğer o kızın arkasından bir adım daha atarsan Allah adına yemin ederim ki vurdururum onu.
3: Kalbim her çarpışında adını tekrarlıyor. Kerem, Kerem.
2: Sönmeye yüz tutmuş olan bu ateş tekrar alevlenecek, kan gövdeyi götürecek.

0: Sen nefes aldığım hava gibisin. Senden ayrılırsam ölürüm, yaşayamam ben, ölürüm.
1: Sen evlat değil, yüz karasısın. Yalnız kendini değil, aileni de rezil ettin.
0: Hayatımda gördüğüm en güzel rüya bu. Seviyorum seni, çok seviyorum.
1: Budala, seninle alay ediyor haberin yok. Koca sersem.

0: Ευρώπη.
1: Εύρω.
2: Nerede olurlarsa olsunlar git bul onları. Kızı ölü veya diri mutlaka getir.
3: Merak etmeyin. Cehenneme bile girmiş olsalar gene bulup çıkartırım onları. Sizden çıktı artık bu benim namusum.

0: Uyan Osman, uyan!
1: Ne var, ne oluyor?
0: Kapı çalınıyor, duymuyor musun?
1: Çalınıyorsa kalkıp açsana.
0: Ayol erkeksin, bu sağa düşer be!
1: Ya bu havada erkeklik olur mu be?
0: Allah kahretsin seni kapat! Bayramlık ağzımı açtırma, parçalarım seni elim, yurtlanma!
1: Ay Allah, pekala, pekala! Kalktık işte ay Allah'ım be, ıh be, ıh!
2: Boş odanız var mı?
1: Ne demek efendim, sizin için yaratırız evelallah! Buyurun damat bey, buyurun gelin hanım, buyurun!
3: Fahriye! Mesut!
1: Buyurun efendim!
3: Garip! Fahriye! Kalkın, kalkın! Çabuk uyanın artık, kalkın!
1: Karıcığım, karıcığım bak, otelimize gelin geldi!
4: Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim!
5: Hoş bulduk!
1: Üşümüşsünüzdür, şöyle ateşin karşısına buyurun!
4: Garip, şömineye odun at!
5: Baş üstüne abla!
4: Mesut, sen de hemen çayları demle!
1: Emredersiniz abla!
6: Müsaadenizle, alayım şunu! Balayındasınız değil mi?
5: Evet!
4: Allah mesut etsin!
6: İnşallah bir yastıkta kocarsınız!
7: Maşallah, birbirinize çok yakışmışsınız!
6: Düğününüz nerede oldu?
5: Evde!
4: Biz de düğünümüzü evde yapmıştık! Hatırlıyor musun Osman?
1: Hatırlamaz olur muyum Fahriye?
5: Oteliniz kalabalık.
4: Kimsecikler
1: yok! Hiç kimse yok, biz bizeyiz burada!
4: Malum ya, daha sezon başlamadı!
6: Burada çok kalacak mısınız?
5: Bir müddet, 3-5 gün kadar.
7: Sizi memnun etmek için elimizden geleni yapacağız.
8: Burada kendi evinizde sayılırsınız.
4: Beni candan bir ablanız bilin.
6: Beni de Osman abiniz.
5: Sağ olun.
9: Eksik olmayın. Sevdim burayı, şirin bir yer.
5: İnsanları da öyle, sevimli, sıcak ve samimi.

0: Tabiat beyazlara bürünmüş. Gelin olmuş sanki.
1: Burada seninle baş başa hayatımızın en güzel günlerini geçireceğiz.
0: Eğer bizi rahat bırakırlarsa.
1: Kimler?
0: Ailelerimiz.
1: Bırak şimdi onları, balayındayız.
0: Haklısın, tadını çıkarmalıyız.

0: Dağlar burcu burcu özgürlük kokuyor.
1: Her türlü kin ve nefretten arınmış tertemiz bir hava.
2: O ağacın altını...
0: Arabayı yolun üzerine bıraktığımız hiç iyi olmadı.
1: Neden?
0: Yoldan geçenler arabayı görüp tanıyabilirler.
1: Balayında olduğumuzu unutuyorsun galiba.
0: Özür dilerim.

0: Buyurun efendim. Bütün bu hazırlık bizim için.
1: Sizin şerefinize.
0: Siz buraya balayına gelen ilk çiftsiniz.
2: Emin olun, otelimize bir kralla kraliçe gelse bu kadar sevinmezdik.
1: Dünyalar bizim oldu.
0: Buyurun.
1: Buyurun efendim.
0: Verin padişinizi. Ne vereyim size? Ah, turşu. Turşu. Bakın, bu elimle yaptım bu turşu.

0: Evet, müzik başlıyor. Dikkat, dikkat, dikkat.
1: Aa, ne oluyor? Çatlasana oğlum, hadi, hadi. Aa, ne? Hadi.

0: Hiçbir şeyi unutmamışlar. Sanki gerçek bir düğünmüş gibi.
1: Ne yazık ki gerçek değil.
0: Eğer bir gün kısmet olur da gerçekten evlenirsek, balayımızı gene bu otelde geçirelim.
1: Kısmet olursa ne demek? En kısa zamanda evleneceğiz. Ve ilk gecemizi gene bu otelde, gene bu odada geçireceğiz.

0: Kerem.
1: Pamuk Prenses bu gece iyi uyudular mı?
0: Hı-hı. Ya sen?
1: Ben de.
0: Çok mutluyum.
1: Ben gidiyorum.
0: Nereye?
1: Gelinlikten başka elbisen yok. Sana bir şeyler almaya gidiyorum. Hadi, sen cici cici uyu bakayım.
0: Sakın gecikme ama.
1: Merak etme.

0: İkinizi de çok sevdik. Hemen kanımız kaynadı. Allah mutluluğunuzu arttırsın.
1: Allah ağız tadıyla geçim nasip etsin.
2: Sağ olun.
0: Aa, ama hiç didişmeden de olmaz.
3: Malum ya, kavga evliliğin tuzu biberidir.
2: Allah korusun, kavgayı hiç sevmem.
0: Evet ama arada bir dikilip şöyle bir kendini göstermelisin.
4: Ablam bu işleri iyi bilir. Günde birkaç posta enişteme kendini gösterir.
2: Aa, ben öyle şeyleri hiç beceremem.
0: Canım, ölçüyü kaçırmadan arkadan da hemen barışı verirsiniz.
2: Kerem'in üzülmesine hiç dayanamam.
0: Onu çok mu seviyorsun?
2: Çok. Canımdan çok.
0: Benden sana abla nasihatı, sev ama sevdiğini de pek belli etme. Neme lazım bakarsın şımarıverir.
2: Kerem öyle bir insan değildir.
0: Yok. Erkek milletini pek başıboş bırakmaya gelmez. Gemi azıya aldılar mı zapt etmesi çok zor olur.
3: Eniştem bir gün azıp kaçtı da...
1: Allah ya!
3: Şembarda bir kadına tutulmuştu.
0: Ulan azıp kaçtı da ne oldu yani? Yine tıpış tıpış fahriyesine dönmedi mi?
5: Döndüm ya karıcığım benim! Ay Allah!
0: Neler çektim senden ya, neler çektim?
5: Fahriyeciğim!
0: Yürürüm düzüne!
5: Ulan siz ikiniz başka laf bilmez misiniz? Silindir gibi ezeceğim!
0: Şey, ulan tepişmeyi be!
5: Kapat kapıyı aç, sonra konuşacağım seninle.
0: Müşteri galiba. Ayağınız uğurlu geldi.
2: İnşallah ablacığım.

0: мене!
1: Кіре, братану, братку Нюрум!
2: Біжі, Нюрум, сара!
0: Ісе, я маю зуміння від тебе, сестра!
1: Кіре, аде!
3: Kimse yerinden kıpırdamasın. Dışarı çıkanı vururum.
0: Bırakın! Bırakın beni! Alçaklar! Gitmeyecek! Gitmeyecek işte!
1: Yürü diyorum!
0: İnsan! Gitmeyecek! Kurtarın beni! Alçaklarım elinden!

0: Benny, cousin. Ben. Baba.
1: Yavrum.

0: Özür dilerim. Bu durumda tedbirli olmak zorundayız. Bu kriz sırasında kendine zararlı bir şey yapabilir.
1: Kızım iyi olacak mı doktor?
0: Allah'tan umut kesilmez.

0: Gereken müdahaleyi yaptık. Kurşunların hepsini çıkarttık. Ama henüz komada.
1: Kurtulacak mı doktor?
0: Allah'tan umut kesilmez.
2: Allah'ım yavrumu bağışla. Onu bizden ayırma.

0: Εύρω. Εύρω. Εύρω.
1: Κέρεμ.

0: Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
1: Biraz daha iyi.
0: Ona çok memnun oldum. Evinize telefon edip müjdeyi vereyim.
1: Hayır, asla. Onlar sebep oldu bu felakete. Kerem'i onlar öldürttü, onlar.
0: Fakat Kerem ölmedi ki. Yaşıyor.
1: Yalan. Gözlerimle gördüm.
0: Yanılıyorsunuz kızım. Emin olun yaşıyor.
1: Yaşıyor mu?
0: Evet kızım. İnan bana, yaşıyor. Sen de tamamen iyileşeceksin. Çektiğin acılar bitecek.
1: Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek. O yaşasa bile ben öldüm artık. Ona layık değilim. Hiçbir şeyin kıymeti kalmadı artık. Ne olur beni aileme vermeyin. Yaşamak istemiyorum. Ne olur öldürün.

0: Selim Bey'i görmek istiyorum.
1: Kendisine haber vereyim efendim. Beyefendi.
2: Bize yaptığın bu kadar kötülükten sonra ne cüretle geldin buraya?
0: Ben kimseye kötülük etmedim. Sadece sevdim kızınızı. Onu çok sevdim. Ömrümde ilk defa yalvarıyorum, ayırmayın bizi.
2: Şimdi de merhamet mi dileniyorsun bizden? Senin yüzünden kızım tımarhanelerde eriyip gidiyor.
0: Ebru tımarhanelerde.

0: Maalesef geç kaldınız.
1: Ne demek istiyorsunuz? Yoksa ona bir şey mi oldu?
0: Hastaneden kaçtı.

0: Atla güzelim, şöyle bir boğaza kadar uzanalım.
1: Çekil!
2: Nazlanma şekerim, seni memnun ederiz.
0: Evelallah, paramız da var, pulumuz
1: paranı
0: da.
1: Paranı cebine sok, ben satılık mal değilim.
2: Ayıp ettin Çiler, içeride sana bir ton bol ısmarladım.
1: Bak, gırtlağını mı sıkan vardı, ısmarlamasaydın.

anlat bana derdini, açılırsın. Kim üzdü seni böyle? Bir erkek değil mi? Boş ver, hiçbir erkek bu gözyaşlarına değmez. Hayatta ne kazıklar yedim ben onlardan. Hepsi gelip geçiyor. İnsan sadece üzüldüğüyle kalıyor. Bu durumda en iyi ilaç bir kadeh içkidir. Al iç bunu. İyi gelir sana. Hadi al, iç.

0: İşte böyle. Haftalardan beri onu arıyorum. Ne bir haber alabildim, ne de izini bulabildim. Aramadığım, sormadığım, bakmadığım yer kalmadı. Son ümidim buradaydı. Burayı sizleri çok sevmişti.
1: Biz de sizleri çok sevmiştik.
0: Belki gelip sizlere sığınmıştır diye düşünüyordum.
2: Keşke gelseydi. Eğer gelmiş olsaydı onu bağrımıza basıp gözümüz gibi bakardık.
1: Hemen sana haber verecek. İnşallah en yakın zamanda onu bulur, birbirinize kavuşursunuz.
3: Durmadan sizin mutluluğunuz için dua ediyoruz.
4: Ebru! Ebru!
2: Gözün aydın Ebru'cuğum. Kerem nihayet hastaneden çıkmış, tamamen iyileşmiş artık. Belki o da şu anda seni arıyordur. Karşısında görünce kim bilir ne kadar çok sevinecek. Hadi şekerim, kalk giyin süslen, hemen gidelim ona.
5: Hangi yüzle? Hangi yüzle karşısına çıkabilirim? Ben artık onun tanıdığı Ebru değilim. Kaybetmiş, mahvolmuş bir kadınım. Kerem'in tertemiz dünyasında yerim yok artık. Her şey bitti.

0: Ebru, sevgilim.
1: Hayır, hayır, hayır. Hayır. Senin tertemiz kolların arasında olmaya layık bir insan değilim. Artık her şey bitti Kerem.
0: Hayır sevgilim. Yanılıyorsun. Şimdi her şey yeniden başlıyor. Seni alıp götürmeye geldim. Uludağ.
1: Uludağ. Uludağ aşkımızın mezarı oldu.
0: Olamaz Ebru. Unuttun mu? Hayatımızın en güzel gününü orada geçirmiştik. O gün balayımızı Uludağ'daki o şirin motelde geçirmeye karar vermiştik. Bu defa gerçek. Gerçek bir düğün yapacağız.
1: Bizim düğünümüz olmayacak. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Yalvarırım git buradan. Ben artık eski Ebru değilim. İçimde iyi ve güzel olan ne varsa hepsini çaldılar benden. Duygularımı hoyratça çiğneyip ezdiler beni. Tüm umutlarım, hayallerim kırıldı. Sana verecek bir şeyim kalmadı. Alçağın biri hepsini koparıp aldı benden.
0: Bahri mi?
1: Evet. Her şeyimi kaybettim. Bütün dünyam yıkıldı. Bitti artık. Her şey bitti.

Dikkat, dikkat. Burası Emniyet Müdürlüğü. Rıhtım cinayetinin faili son defa 70 model mavi renk marka bir arabada görülmüştü. Katil uzun boylu, şık giyimli, 30 yaşlarında yakışıklı bir gençti. Yanında genç, sarışın sevgilisi vardı. Bütün yollar tutulsun. Arabalar aransın. Yolcular üyet kontrolünden geçmiş. Şüpheli şahısları yakalayıp derhal emniyete sevk. Katil silahlı ve tehlikelidir. Görevlilerin dikkatli...

0: Karlı dağlar kollarını açmışlar, bizi çağırıyorlar sevgilim.
1: Mezarımız yücelerde olsun.
0: İnsanlardan uzak, Allah'a yakın.
1: Ölmek için güzel bir gün seçtik.
0: Ölüme gitmiyoruz ki. Balayımızı geçirmeye gidiyoruz.
1: Yarım kalan balayımızı.
0: Mutluluğumuzu çok gördüler bize.
1: Üzülme sevgilim. Kin, nefret, kötülük çok gerilerde kaldı artık.
0: Çirkinliklerle dolu bir dünyadan gittikçe uzaklaşıyoruz. Kendi dünyamıza yaklaşıyoruz. Sadece ikimizin olacak bir dünyaya.
1: Gelinliğim bembeyaz karlardan olsun. Çamlar davetlimiz.
0: Allah şahidimiz olsun.

0: Beni sevmek ne dertler açtı senin başına.
1: Asla pişman değilim.
0: Bütün olanlara rağmen.
1: Her şeye rağmen. Gene severdim seni.
0: Eğer geriye dönmek mümkün olsaydı aşkımızı yeni baştan yaşardım.
1: Bir değil. Bin defa. Birbirimize ilk rastladığımız günü hatırlıyor musun?
0: Sanki daha dünmüş gibi.
1: O gün sana çok kızmıştım.
0: Neden? Arabamla atını geçtiğim için mi?
1: Seni kendini beğenmiş biri sandığım için.
0: Yanılmışsın.
1: Sonra bir kez daha karşılaşmıştık. O günden sonra bir türlü unutamadım seni.
0: Kader bizi durmadan karşılaştırıyordu.

0: Bale restalinde. Kelimenin tam anlamıyla büyülemiştin beni.
1: Kim kimi?
0: Balo gecesi artık olanlar olmuştu bana.
1: Harikulade bir geceydi.
0: İşte o gece vuruldum sana.
1: Her buluşmadan sonra seni daha çok seviyordum.

0: Artık sensiz yaşayamayacağımı anlamıştım.
1: Yalnız senin yanında mutluydum.
0: Yan oteldeki düğünümüzü. Hatırlıyor musun? Fahri ablayla Osman abi bizi bekliyorlar.
1: Duyuyor musun sevgilim? Mesut'la Garip bizim aşk şarkımızı

0: Sar beni sevgilim. Daha sıkı sar. Sakın çözme kollarını.
1: Üşüyor musun?
0: İçimde öyle bir ateş yanıyor ki.

0: Evliyorum
1: seni. Ne olursun bir kez daha söyle.
0: Seviyorum seni.
1: Bir kez daha.

0: Ekranların en çok bilgi veren yarışma programı Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Bilal Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ersin Bey, merhaba.
0: Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Bilal Pekgöz, 1986 doğumluyum. Merzifonluyum. Bir teknoloji firmasında teknoloji kiralama ve satış uzmanı olarak çalışıyorum. Müzikle uğraşıyorum. Klarnet çalıyorum. Aynı zamanda 1,5 aylık da nişanlıyım.
0: Peki Bilal Bey, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz aramıza ve papyonlu bir yarışmacımız var. Yunus, seni izleyicilerimiz tanıyor. Evet. 2 günde önce 5000 lira final sorusunu bildin ve ikinci bölümde ise cevap verme hakkını kullanarak 1000 lirayı kasaya koydun. Şu anda 6000 lirayla papyonla beraber karşımıza çıktığını görüyoruz.
2: Evet.
0: Bunun nedenini de tabii ki herhalde ben de izleyicilerimiz de merak ediyor.
2: Aslında bu son sıralar Celal Şengör çok izliyorum.

0: ve çok da seviyorum kendisine. Ona benzemek için yaptım. Biraz da tombulum zaten. Hafif de benziyorum. Gençliğini andırıyorum sanki.
1: Papyon bakalım sana bir uğur getirecek mi? Celal Hoca'ya da buradan saygılarımızı da iletelim. Bugün yine iddialı mısın?
0: Evet, iddialıyım. Arkadaşlarım da iddialı olmasını istiyorum. Güzel bir şekilde yarışmak istiyorum onlarla. Hırslı olsunlar.
1: Işıl Hanım, Yunus'a aslında en zorlu rakip sizdiniz dünkü bölümde. Bugün duygularınız, düşünceleriniz, iddianız ne durumda?
2: İddiam devam ediyor. Başarılı olduğum yere kadar giderim.
1: Ve Murat, sen dün hiçbir iddiam yok demiştin.
3: Aslında iddialıydım ama Yunus'u çok başarılı gördüm. Çünkü Yunus 12'de 12 yaptı. Gardımızı düşürdü. Yani inşallah bugün iddialı olacağım. Yunus'u indireceğiz inşallah.
1: Bakalım. İndireceğiz. Peki, bu kez 3. bölümde bayağı iddialı bir söylem geldi Murat'tan. Teşekkür ediyoruz. Bilal Bey, 3 ayrı etabımız var. Her biri 4 sorudan ibaret. 1. etabımız bilgiye dayalı. Her biri 1000 puan değerinde. Eğer bir kişi bilirse o zaman 1000 çarpı 2 olacak. 2. etabımız dikkate dayalı. Ben okuyacağım. Sizlerin çok dikkatli bir şekilde dinlemesi gerekiyor. Cevap zaten sorunun içinde yer alacak. 3. etabımız akıl oyunu. Burada ise pratik zekanızı konuşturacaksınız. Zaman zaman işlem yapacaksınız. Daha zorlu bir etap. Her biri 3000 puan değerinde. Yine bir kişi bildiği takdirde 6000 puanı hanesine yazdıracak. Finale kadar böyle gideceğiz. Ve en çok puan alan yarışmacımız da finalist olacak. Finalde birebir karşılıklı olarak yarışacağız. 20 saniyelik süreniz olduğunu her bir soru için hatırlatıyorum. Aynı zamanda kalem ben soruyu sizlere sormadan önce eliniz hazır bulunsun. Yalnız süreniz başladı dedikten sonra kalemi kullanarak yazmaya başlıyorsunuz. Sizlerden de bunu rica ediyorum. Var mı sorunuz? Herhalde yok. O halde cevap soruda başlıyor diyelim. Cevap soruda, cevap soruda. 1. etabın ilk konu başlığıyla başlıyoruz.
4: Kara gözüm, iki gözüm, evde misin?
5: Yahu sen deli misin?
4: Değilim kara gözüm, merak ettim ne yaptın diye.
5: Dayak yiyeceksin bak yine.
4: Yahu kara gözüm, akşam Sultan Hazretleri gelecek. Sen hala iki kelimeyi bir araya getiremiyorsun.
5: İki kelimeyi araya getireceğim anlamadım ya.
4: Kel demiyorum, kelime diyorum.
5: Alırım şimdi seni elime diyorum. Bıy bıy bıy bıy.
1: Evet, herkesin bildiği Karagöz ve Hacivat ilk sorumuzun konu başlığı. Karagöz ile Hacivat geleneksel Türk gölge oyunu. Karagöz okumamış bir halk adamı. Sürekli Hacivat'la alay eder, her işe burnunu sokar. Hacivat ise tam bir düzen adamıdır. Oyunda ayrıca Çelebi, Matiz, Tiryaki, Beberuhi, Arnavut, Yahudi, Laz, Zenne, Arap bacı gibi yan karakterler de vardır. 1. sorumuz gelsin lütfen. Karagöz ile Hacivat'ta mahallenin kabadayısı olan karakterin adı nedir? 20 saniyelik süreniz başladı. Buyurun. Türk geleneksel tiyatrosunda çok önemli bir yeri var Karagöz ile Hacivat'ın. 5 saniye kaldı. İlk sorumuz 1000 puan değerinde. Süre bitti. 4 yarışmacımızın cevaplarını görelim lütfen. Evet, 3 yarışmacımız yazmış. Bilal.
6: Bende yok. Yani çünkü hatırlayamadım.
1: Hatırlayamadın. Bu yüzden evet. Herhangi bir şey yazmadın.
6: Evet.
1: Yunus.
7: Arnavut.
1: Yunus'un yanıtı Arnavut.
2: Ben Işıl Hanım, Karagöz dedim. Karagöz dediniz.
1: Siz Karagöz dediniz. Evet. Yan karakteri sormuştuk aslında.
2: Ben yanlış anlamışım.
1: Peki Murat.
3: Ben hatırlayamadım ama Beberuhi dedim. Belki olur diye düşündüm ama.
1: Peki Beberuhi nereden geldi aklına? Benim okuduklarımdan mı geldi yoksa hani acaba...
3: Biliyordum Beberuhi'yi ama acaba o karakter mi diye düşündüm. Yazmak istedim ben, tam olarak cevabı bilmiyorum ama.
1: Peki ilk soru herhalde biraz zorladı diye düşünüyorum şu anda. 4 yarışmacımızın 3'ü yanıt verdi, biri

boş bıraktı. O halde cevabı görelim hep birlikte. Tuzsuz Deli Bekir aslında doğru yanıt buydu ve ilk defa puansız başlıyoruz. Ama daha önümüzde finale kadar 11 soru daha var. Hazırsanız ikinci sorumuza geçiyorum. Konu başlığımız gelsin.

İtalya ikinci sorumuzun konu başlığı ve dikkatli bir şekilde sorumuzu dinleyin lütfen. İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan bir çan kulesi. Eğri oluşuyla dünya çapında ünlü. 1173 yılında yapıldı. Bu kule daha dördüncü katının inşası sırasında zemini nedeniyle yan yatmaya başladı. Kule her 100 yılda 7 santim eğiliyor. Bu nedenle bir süre sonra yıkılma aşamasına geldi. Kule 2001 yılında tamamlanan ve 260 milyon dolara mal olan proje ile 45 santim düzleştirilerek kurtarıldı. İkinci sorumuz geliyor. İtalya'nın sembolü olan ünlü kulenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 5. İlk soruda hiçbir yarışmacımız puan alamadı. İkinci soruda bakalım cevaplar ne olacak? Puan verecek miyiz? Buyurun lütfen. Bilal Bey.
1: Pisa Kulesi.
0: Pisa Kulesi diyor. Yunus.
2: Pisa Kulesi.
0: Yunus'un yanıtı da aynı.
3: Pisa Kulesi.
0: Işıl Hanım, sizin yanıtınızda iki tane Z görüyorum. Hı hı. Pizza.
3: Pizza Kulesi.
0: Pizza Kulesi olarak evet. Mı diyorsunuz? Yani bu hani İtalya'nın meşhurdur pizzası.
3: Canım. Normal pizza onu kulesi, mu? Evet. Adını ben Pizza Kulesi olarak biliyorum.
0: Pizza Kulesi olarak biliyorsunuz. Yazarken
3: hatalı yazmış olabilirim. Tekstil'e mi bilmiyorum da.
0: Peki. Ben rejiden bununla ilgili bir onay almak zorunda kalacağım. Murat.
2: Pizza Kulesi.
0: Murat'ın yanıtı da Pisa Kulesi. Şimdi 3 tane yarışmacımız Pisa Kulesi yazdı. Işıl Hanım aslında sorunun yanıtını biliyor ama yazılış olarak 2 tane Z yani bildiğimiz pizzayı yazdınız. Şimdi rejiye soruyorum. Işıl Hanım yanıtı biliyorsunuz aslında ama maalesef bizim yarışmamızın formatı gereği kelimelerin, cevapların doğru bir şekilde yazılması da gerekiyor. Bu bakımdan kabul edemiyoruz sizin.
3: Sağlık olsun.
0: Pizza Kulesi olarak tamam. Yazmıştınız. Pisa yerine tamam. Pizza yazdınız. Bu bakımdan.
3: Kulesi yazsaydım kabul
0: edemiyorum. Hayır. İki tane Z olduğundan dolayı.
3: Z ile yazdım.
0: Evet. Tamam. Yanıtı da görmüş olalım böylelikle. Sizler 3 doğru cevap vermiş olacaksınız. Tabii ki aslında görüntüler ekrana geldiği anda herkes bir çırpıda mutlaka izleyicilerimiz de hangisi olduğunu mutlaka bilmişlerdir. Peki. Puanlar 350, 350, 350. İlk puanlar hayırlı olsun diyelim ve 3. sorumuzun konu başlığı geliyor şimdi.

Üçüncü sorumuzu okuyorum. Birinci Körfez Savaşı 1990-1991 yıllarında Irak ile 28 devletin askeri koalisyonu arasında gerçekleşen bir savaştır. Bu devletlerden 8 tanesi Arap Devleti'ydi. Bu nedenle bölgede 1945'ten beri var olan Arap Birliği büyük bir darbe.

0: darbe yedi. Savaştan yenilgiyle ayrılan Irak'ta Saddam'a karşı ayaklanmalar başladı. Savaşın sona ermesinden yaklaşık 6 ay sonra Sovyetler Birliği'nin dağılması ile tüm dünya yeni bir yapılanma dönemine girdi. Konu başlığımız Körfez Savaşı'ydı ve işte sorumuz. Irak hangi ülkeyi işgal ederek 1. Körfez Savaşı'nı başlatmıştır? 20 saniyelik süreniz başladı. Irak hangi ülkeyi işgal ederek 1. Körfez Savaşı'nı başlatmıştır? Televizyondan canlı yayınlanan görüntüler 90'lı yıllara damga vuran savaşlardan birisiydi. Süre bitti. 4 yarışmacımızın cevabını görüyoruz. Bilal.
1: İsrail. Emin olmamakla beraber.
0: Emin olmamakla beraber İsrail yazdın. Yunus.
2: Katar. Ama Kuveyt de olabilir, emin değilim.
0: Peki. Işıl Hanım.
3: Kuveyt.
0: Işıl Hanım'ın yanıtı Kuveyt. Murat.
4: Cevap Kuveyt.
0: Üstelik bayağı iddialısın. Cevap Kuveyt diyorsun.
4: Kuveyt'i işgal etmesiyle başladı.
0: Peki. İki yarışmacımız Kuveyt cevabını verdi. Yunus Katar yazdı. Bilal İsrail yazdı. Cevabı görelim. Doğru cevap Kuveyt olacaktı tabii ki. Işıl Hanım ve Murat puanları paylaşıyorlar. Murat, sen zaten aslında herhalde belki de yarışma boyunca ilk defa bu kadar emin bir şekilde yazdın. Öyle tahmin ediyorum.
4: Evet,
0: çünkü yanıtı verirken de söyledin. Cevap Kuveyt diye.
4: Kuveyt, doğrudur.
0: Işıl Hanım, hatırlıyor musunuz o yılları?
3: Çok net bir şekilde hatırlıyorum.
0: Yunus, iki ülke arasında gidip geldin ama sen belki de aslında o ikilemde kaldığın anda yanlış cevabı kalemle yazmış oldun.
4: Evet.
0: Siz Bilal Bey maalesef doğru bir yanıt veremediniz ama zaten emin değilim demiştiniz. Evet. Şu anda 850 puanla Murat 1. sırada. İlk etabın son sorusuna geliyoruz. 1000 puanlık son sorumuz, işte konu başlığı.

İştah açıcı bir soruyla devam ediyor cevap soruda. Osmanlı mutfağının en eski şekerleme türlerinden biridir. Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin ulufe töreninde dağıtılırdı. Askerlerin padişaha memnuniyetini ve bağlılığını gösterirdi. Türkiye'de 16. yüzyılda başlayan şekerleme imalatında tatlandırıcı olarak bal, pekmez, bağlayıcı olarak ise un kullanılırdı. 17. yüzyılda yaygınlaşan mevlit geleneğinde kokulu şurup ve şerbetlerin yanında bu şekerin ikram edilmesi gelenek haline geldi. Sorumuz gelsin. Mevlitlerde ikram edilen şekerin adı nedir? Süre başladı.

0: Süremiz sona erdi. Dört yarışmacımızın cevabını görüyoruz. Bilal.
1: Akide şekeri.
0: Yunus.
2: Konya şekeri.
0: Konya şekeri. Işıl Hanım.
3: Akide şekeri.
0: Akide şekeri. Murat.
4: Çok saçma sapan bir cevap verdim diye düşünüyorum ama. Mevlüt şeker dedim ama.
0: Bulamadın herhalde.
4: Bulamadım.
0: Peki Işıl Hanım'dan ve Bilal'den akide şeklinde yanıt gördükten sonra, Yunus'tan da Konya şekeri yanıtını gördükten sonra aklında bir cevap oluştu mu?
4: Akide şekeri olarak düşündüm.
0: Sonra. Akide şekeri evet, olarak. Evet. Yanıtı görelim. Üzerine bir sohbet edelim. Doğru cevap akide olacaktı tabii ki. Bilal ve Işıl Hanım puanları paylaştılar. Yunus, iki bölümün finalisti. Hatta şu anda 6000 lirayla en fazla para kazanan yarışmacımızsın ama iyi bir başlangıç yapamadın.
2: Evet. Bana yıllarca yanlış öğretmişler herhalde. Ben Konya şekeri diye biliyordum bunu.
0: Konya şekeri olarak. Evet. Hiç duymadın mı peki akide şekerini?
2: Akideyi duydum. Ama şey farklı manalarda duymuştum. Akide şekerini de duymuştum da yani Konya şekeri diye öğrettikleri için herhalde bunun olsa gerek Konya şekeri yazdım.
0: Evet. Işıl Hanım 1000 puanla şu anda birinci etabı birinci olarak tamamladınız. Özellikle Pisa Kulesi sizin yanıtınızı doğru olarak kabul etmeyince biraz böyle moraliniz
3: evet,
0: bozuldu.
3: Düştü.
0: Biraz düştünüz.
3: Evet.
0: Ama öyle tahmin ediyorum ki yüzünüz yeniden şu anda gülmeye İnşallah. Başladı. Her şey yolunda herhalde.
3: Evet yolunda.
0: Tamam. Teşekkür ediyoruz. 850-850 Murat ve Bilal'in puanları. Yunus şu ana kadar 350 puan toplayabildi. Ki yarışmanın şu ana kadar iki bölümünde en başarılı ismiydi. İkinci etaba geçiyoruz. Hazırsanız eğer. Cevap soruda, cevap soruda. İkinci etapta yine 4 sorumuz olacak. Her biri bu kez 2000 puan değerinde. Ve bir yarışmacımız bildiği takdirde 4000 puan kazanma şansına sahip. İkinci etabın ilk konu başlığı geliyor.

0: Enteresan bir soruyla karşı karşıyayız. Gülmek sana yakışıyor denir ya, aslında gülmek gerçekten herkese yakışır. Hep gülebilmek dileğiyle diyelim ve sorunuzu okumaya başlıyorum. Cevap sorunun içinde yer alacak. Lütfen dikkatle dinleyin. Gülmek insan vücudunu önemli bir şekilde etkiliyor. Gülerken kalp atışı hızlanıyor, derin nefes alınıyor. Beyin vücuttaki gerginliği azaltan endorfin kimyasalını salgılıyor. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar 50'li yıllarda günde ortalama 18 dakika gülerdi. Ancak bu süre günümüzde 6 dakikaya kadar düşmüş durumda. Yani son 50 yılda insanoğluna ne olduysa çok daha az gülmeye başladı. Yetişkinler günde ortalama 60, çocuklar ise 500 kez gülüyor. Yine bilim adamlarına göre kadınlar erkeklerden daha fazla ve daha yüksek sesle gülüyorlar. Sorumuz geliyor şimdi. Vücutta gerginliği azaltan kimyasalın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Soruyu bilemediğiniz takdirde şöyle karşı masadan size bayağı bir gülmeye hazırlanıyorum. Son 3 saniye. Süremiz bitti. Cevapları görelim. Bilal.
1: Endorfin.
0: Bir numaralı yarışmacımız endorfin dedi Bilal. Yunus.
2: Endorfin hormonu.
0: Yunus'un yanıtı endorfin. Işıl Hanım.
3: Endorfin.
0: Aynı cevabı görüyoruz Işıl Hanım'da da ve Murat.
4: Endorfin.
0: Murat'ın yanıtı da endorfin. İlk kez 4'te 4 endorfin aynı cevabı görüyoruz. Acaba verdiğiniz cevap doğru mu? İşte yanıt. Cevap soruda. Beyin vücuttaki gerginliği azaltan endorfin kimyasalını salgılıyor. Cevap soruda. Endorfin yanıtı doğru yanıttı. İlk defa 4'te 4 ile beraber görüyoruz şu anda. Bilal, Yunus, Işıl Hanım ve Murat doğru yanıtı verdiler endorfin olarak. Yarışmacılarımızın da yüzü biraz daha gülmeye başladı diye düşünüyorum. Yunus, yorgunluk mu var?
2: Yok, hayır. Gayet enerjiyim ama bunu dışa yansıtamıyorum.
0: Neden peki? Yani ilk iki gün daha hareketliydin. Daha böyle yüzün gülüyordu ama bugün biraz tutuksun. Yarışmayı da tutuk başladın.
2: Yani evet, bir tık olabilir. Hande Hanım'ın geçen programda dediği bir kelime vardı. Papaz her gün pilav yemez diye. Ben iki gün yedim. Belki üçüncü gün yemeyeceğim. Eleneceğim. Bilemiyorum.
0: Bilemiyorsun. Peki. Şimdi ilk yarışmamızda jonglörlük yaptığını söylemiştin.
2: Evet.
0: Ve yanında topların var mı diye sorduğumda hayır dedin. Ama bugün bize bir sürpriz yaptın.
2: Evet.
0: Getirdin herhalde.
2: Evet.
0: Peki o

0: Zaman o hünerini bir görelim mi senin?
1: Tabii olur. Şimdi ilk hareketim cascade. Ben bunu YouTube'dan öğrenmiştim. Can sıkıntısından. Şöyle başlayayım. Şimdi tenis oynayacağım. Böyle. İkinci etapın sonunda da farklı yönlerimi gösteririm. Yani topla ilgili. Şimdi iki hareket göstereyim. Sonra da iki hareket göstereyim. Ondan sonra en sonunda belki finalist olursam iki hareket daha göstereyim.
0: Peki toplar arttıkça hareket daha da zorlaşacak. Topları evet. Da arttıracağız herhalde değil mi? Hareket
1: yani dört topu ama denemeye çalıştım. Şu aralar gelişme aşamasında.
0: Tamam peki. Teşekkür ediyoruz. Alkışlayalım mı Yunus'u? Evet. Güzel bir gösteriyle birlikte biraz daha herhalde yarışmacılarımızın da heyecanının dindiğini düşünüyorum. Hızlanmaya başlayalım isterseniz. Daha tempolu, daha hızlı bir şekilde ilerleyelim. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

0: Sizleri ve izleyicilerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışmasında işte yeni sorumuz. Fransız devriminin ünlü generali Napolyon Bonaparte büyük aşkı Josephine'le tanıştığında 27 yaşındaydı. Ona ilk görüşte aşık oldu. Josephine aslında basit bir çiftçi kızıydı. Dul ve çocukluydu. Napolyon'dan 5 yaş büyüktü. Ancak Napolyon bunların hiçbirini umursamadı. Ailesinin itirazlarına rağmen 10 Nisan 1796'da Josephine'le evlendi. Evlendikten sonra çıktığı seferlerde yazdığı mektuplar dünyaca ünlü oldu. 13 yıl evli kaldılar ancak çocukları olmadı. Bir imparator için olmazsa olmaz bir erkek çocuk sahibi olmaktı. Bu nedenle Napolyon büyük aşkı Josephine'i boşadı. Avusturyalı Arşidüşeş Maria Louise ile evlenerek bir erkek çocuk sahibi oldu. Ancak en büyük aşkı her zaman Josephine olarak kaldı. Sevgilisi Josephine'e yazdığı bir mektup Britanya'daki Christie's müzayede evinde 3.8 milyon sterline satıldı. Sorumuz gelsin. Napolyon'un ikinci eşi Maria Louise nerelidir? 20 saniyelik süre başladı. Son 10 saniye. Süremiz bitti. 4 yarışmacımızın cevabını görelim. Bilal.
1: Avusturya.
0: Avusturya yanıtını verdi. Yunus.
2: İtalyan.
0: İtalyan dedi Yunus.
3: Ben tahmini yazdım çünkü tarihlere takıldım. Orayı kaçırmışım.
0: Paris yazdınız.
3: Evet.
0: Üstelik bir ülke değil, bir şehir yazdınız.
3: Evet, evet. Kaçırdım.
0: Murat.
4: Ben sorunun içinde okuduğunuz metnin içerisinde yakaladım. Avusturya.
0: Avusturya. İki Avusturya yanıtı var. Bir İtalyan, bir de Paris yanıtı var. 4 yarışmacımızın cevabını gördük. Peki doğru yanıt ne? Ben ne demiştim? Cevap soruda. Napolyon büyük aşkı Josephine'i boşadı. Avusturyalı Arşidüşeş Maria Louise ile evlenerek bir erkek çocuk sahibi oldu. Cevap soruda. Avusturya demiştim. Doğru yanıt Avusturya olacaktı. İki yarışmacımız Bilal ve Murat puanları paylaştı. 2350 oldu iki yarışmacımızda. Işıl Hanım ve Yunus puan alamadı. Napolyon Bonaparte deyince para, para, para biliyorsunuz. Parayla saadet olur mu Işıl Hanım?
3: Şimdiki zamanda oluyor. Yani herkes evvela evet paraya bakıyor. Ama saadet olur mu derseniz bana göre olmaz. Her şey para değil.
0: Önemli o dönemlerde olan böylesine önemli bir isim.
3: Evet.
0: Yani Napolyon Bonaparte bir çiftçi kızını görüyor. Evet. Aşık oluyor. Üstelik kendisinden 5 yaş büyük ve bir hanımefendiye karşı olan büyük bir aşkı var. Çocukları olamadığı için ayrılmak zorunda kalıyor.
3: Evet, maalesef.
4: Bir de Napolyon eğer dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu diye bir sözü de var Napolyon'un.
0: Yunus, Napolyon'a karşı var mı senin tarihten şöyle aklında kalan?
2: Evet, Akka Kalesi önüne geliyor Napolyon. Ve yenemediği, yani ilk yenildiği devletin Osmanlı Devleti olduğunu biliyorum. Ve Rusya'ya da yeniliyor sanırım. Bu sonralardan gidiyor. Hitler gibi yeniliyor Rusya'da.
0: Türkler öldürülebilir ama asla mağlup edilemezler şeklinde de önemli bir sözü de vardır. Evet. Peki, sıradaki sorumuza geçelim isterseniz. Bakalım konu başlığımız neymiş?
5: The Academy Award for Best Picture.
3: You're awesome. Come on. La La Land.
6: I'm sorry. No. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
5: This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is Moonlight, the Best Picture.
6: Yeah. Okay.
0: Oscar'da tarihi hata sorumuzun konu başlığı. Yıl 2017 idi az önce izlediğiniz görüntülerde. Yer Dolby Tiyatrosu. 89. Oscar ödül töreni tüm ihtişamıyla başlıyor ve ödüller tek tek sahiplerini buluyor. En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Casey Affleck olurken en iyi kadın oyuncu ödülünün kazananı Emma Stone oluyor. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali bu dalda ödül kazanan ilk Müslüman oyuncu olmayı başarıyor. Sıra gecenin en önemli anına geliyor. En iyi film ödülünü açıklamak için sahneye usta oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway geliyor. Kazanan filmin La La Land olduğu anons ediliyor. Tüm ekip coşku içinde sahneye geliyor ve teşekkür konuşmaları yapılıyor. Ne var ki kısa bir süre sonra büyük bir hata olduğu ortaya çıkıyor. Ödülü kazanan asıl filmin Moonlight olduğu anlaşılıyor. Bu tarihi hata Oscar tarihinin unutulmazları arasında yer alıyor. İşte sorumuz. 2017 yılındaki tarihi hata kaçıncı Oscar töreninde gerçekleşmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı. Az önceki görüntüler acaba kaçıncı Oscar törenine aitti?

0: Süremiz sona erdi. Bakalım bu Oscar'daki tarihi hatada doğru yanıt verecek yarışmacımız olacak mı? Buyurun lütfen. Bilal.
1: 89.
0: 89 yanıtını verdi Bilal. Yunus.
2: 85.
0: 85 diyor.
3: Ben hata yaptım. Aslında 94 olması lazım. 54 yazdım.
0: Aslında 94 olması lazım dediniz.
3: Evet.
0: Ama 54 yazdınız.
3: Evet.
0: Murat.
4: 89.
0: Murat'ın yanıtı 89 oldu. 2 89 var, 1 85 var. Işıl Hanım aslında evet, 94 olması lazım dedi ama yanlış yazdığını ifade etti.
3: Evet.
0: Acaba ben ne demişim? Doğru yanıtı görelim lütfen. Yıl 2017 idi az önce izlediğiniz görüntülerde. Yer Dolby Tiyatrosu. 89. Oscar ödül töreni tüm ihtişamıyla başlıyor ve ödüller tek tek sahiplerini buluyor. 89. Oscar ödül töreniydi tabii ki ve doğru yanıtı iki yarışmacımız Bilal ve Murat bildiler. Işıl Hanım, yani cevabı verirken yazdığınızda düşündüğünüz aslında evet, evet, yanlıştı.
3: Evet.
0: Yunus?
2: Aslında şey bu, Leonardo DiCaprio'nun The Revenant'da aldığı Oscar'ın 88-2006'da olduğunu biliyordum. Ben sizden 85 gibi duydum. O yüzden 85 dedim. Normalde hani sizden duymasaydım 89 derdim 2017 şeyde. Ama sizden 85'i duyunca öyle demek şeyde kaldı.
0: 89 diye
2: evet, yani demiştim. Ben yanlış evet,
0: söyledim. Yani yanlışı da o şekilde oldu, verdik 89 ama evet, sen bir anda
3: ben
0: 85
3: de kaçırmışım orayı evet, evet.
0: İzlemiş miydiniz peki filmleri?
3: La La Land'i izledim de Moonlight izlemedim. La

0: Labirent'i izledim. Evet.
1: Beğendiniz mi?
0: Yani.
1: Yani.
0: Yani eski müzikallere göre, şeylere göre beni pek açmadı.
1: Bilal Bey, var mı filmleri ilginiz?
2: Filmlere ilgim aslında kitaplar kadar yok. Daha çok kitaplar diyebilirim. Tabii zaman buldukça filmde izliyorum. Aslında bu sorudaki motive kaynağım bir önceki soru oldu benim için. Çünkü 2021 yılı benim için aşk yılı olduğu için o soruya dikkatle odaklanmıştım. O soruyu bilmem lazımdı. Onun için de bu soruya motive oldu o soru benim için.
1: Nişanlınızla olan, evet, değil mi? Evet. Peki nasıl başladı?
2: Bir tanıştırma olayı ile başladı.
1: Evet. Öyle birileri vesile oldu sizin tanışmanız.
2: Tabii vesile oldu ama onda şöyle bir durum oldu. İkimiz de inanmamışız bu duruma. Yani olmayacağına, ilerleyemeyeceğine inanmışız kısacası.
1: Hani haberiniz şekilde var mıydı tanışmadan önce, sizleri tanıştırmadan önce?
2: Bir gün önce haberim vardı. Ama yaklaşık 7 aydır da beraberiz. Çok şükür diyelim.
1: İlk birbirinizle buluştuğunuzda olmayacağını düşündüğünüz, inanmadığınız, şimdi aşık mısınız?
2: Hayır, tam tersi. İlk buluşmamızda olacağına ikimiz de inandık. Ama bize ilk tanışma, sizi tanıştırayım dedikleri zaman inanmamıştık. Yani nasıl olsa bu tanıştırmalardan bir şey olmaz gibi düşünmüştük. İkimiz
1: şu
2: de öyle düşünmüşüz.
1: Şu anda aşık mısınız?
2: Evet.
1: Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz?
2: Haziran sonu gibi.
1: Peki, bu kadar bahsettiniz, aşık oldum dediniz. O hanımefendinin ismini de söyleyin, bari buradan hiç olmazsa onu da
2: tabii
1: mutlu
2: ki,
1: etmiş olursunuz.
2: Tabii ki, Esra Karakuş. Onu çok seviyorum.
1: Esra evet. Hanım, Allah tamamına erdirsin. İnşallah çok mutlu olursunuz. Beyefendi sizin ne kadar çok yoğun bir şekilde sevdiğini ve aşık olduğunu buradan da dile getirmiş oldu. Peki efendim, şimdi iki yarışmacımıza puanları paylaştırdık. Murat ve Bilal, yeni yarışmacımızdı Bilal Bey ve şu anda da iyi gidiyor. Murat, sen de geçen yarışmaya göre aslında daha iyi bir performans ortaya koyuyorsun. Bakalım bundan sonraki sorularda durum ne olacak? İşte son puan durumu da ekranlarımıza geldi. 3352 yarışmacımızın puanları. Yunus ilk iki yarışmanın aslında kazananıydı ama iyi bir performans ortaya koyamıyor. İkinci etabın son sorusu, yani yine 2000 puan değerinde bir soruyla devam ediyoruz.

Şarkılar ve makamları sorumuzun konu başlığı. Bekledim de gelmedin. Bir demet yasemen, Nihavend makamı. Akasyalar açarken bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap. Hüzzam makamı. İzmir'in kavakları, Karam, Segah makamı. Eski dostlar, Adana'nın yolları taştan, Rast makamı. Vardar Ovası, ben gamlı hazan, Hicaz makamı. Bir dalda iki kiraz, daracık sokaklar, Sabah makamı. Benzemez kimse sana, telgrafın tellerine, Uşak makamı. Şarkılar, makamlar ve işte sorumuz. Eski Dostlar şarkısının makamı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Eski dostlar, hepimizin herhalde bildiği o müthiş şarkı. Bakalım, süremiz bitti. Yanıtlar ne olacak? Buyurun lütfen.
1: Rast makamı.
0: Bilal'in cevabı Rast. Yunus? Rast. Rast makamı diyor. Işıl Hanım?
2: Rast.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Evet. Murat?
3: Nihavend.
0: Murat Nihavend diyor. Işıl Hanım, bir önceki yarışmada Kaya'nın Mor Menekşe şarkısını beraberce mırıldanmıştık. Evet. Eski dostları herhalde bilirsiniz.
2: Evet.
0: Bilmiyorum. Bilal Bey, siz de müzikle ilgilendiğinizi söylemiştiniz.
1: Evet, evet.
0: Aynı belki zamanda... Yunus, Murat, onlar da katılırlar. Beraberce Eski Dostlar şarkısını bir söylesek olur mu?
2: Tabii ki, hay hay.
0: Buyurun efendim o zaman.

0: dostlar.
1: Alkışlar efendim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet. Doğru cevaba gidelim o halde. Bu güzel şarkının ardından acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Eski dostlar, Adana'nın yolları taştan. Rast makamı. Cevap soruda. Rast makamı doğru yanıttı. İlk üç yarışmacımız Bilal, Yunus, Işıl Hanım doğru yanıtı verdiler. Murat bu kez puan alamadı ve bir aranın ardından Yunus puan aldı.
2: Evet.
1: Artık bundan sonra bakalım, şu anda son sırada üçüncü etapta birlikte o eski performansını ortaya koyabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. İki etabı geride bıraktık. Önce 1000 puandı, sonra 2000 puandı puan değerleri. Ve şimdi hazırsanız eğer üçüncü etaba geçiyoruz. Puanlar artacak tabii ki. Cevap soruda, cevap soruda. Üçüncü etabımızın ismi akıl oyunu. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Yine bir yarışmacımız doğru cevap verdiği takdirde 6000 puan gibi puanı hanesine yazdırma şansına sahip olacak. Yarışmanın seyri değişebilir, liderlik değişebilir. Daha sonra devam edeceğimiz yarışmacıların isimleri değişebilir. İşte üçüncü etabın ilk sorusunun konu başlığı. Bu kez tabii ki sanatımızın gerçekten büyük bir sesi, söz yazarı, bestecisi ve her bir şarkısı efsane olan Sezen Aksu. Evet. Buradan hürmetlerimizi de gönderelim kendisine. Konu başlığımız Sezen Aksu. Türk pop müziğinin minik serçesi 13 Temmuz 1954'te doğdu. Asıl adı Fatma Sezen Yıldırım. 1976 yılında ilk sahne çalışmasına başladı. 1983 yılında Eurovision için Hey Amola şarkısı Türkiye finaline kaldı ancak yarışmaya katılma şansını elde edemedi. 1984 ve 1985 yıllarında da yine finallere kaldı ancak seçilemedi. Yani bugün Türk pop müziğinin önemli ismi olan Aksu birkaç kez denemesine rağmen Eurovision'da Türkiye'yi temsil edemedi. Sezen Aksu ayrıca iyi bir pimpon oyuncusu. Çünkü bir dönem böbrek üstü bezleri çalışmayan sanatçı doktoru hareket etmesi gerektiğini söylediği için pimpona başladı. Günde 8-9 saat pimpon oynayarak bu hastalıktan kurtuldu. Sezen Aksu sabahları 5.30'da uyanıyor. Sesinin en iyi çıktığı zamanın saat 9 olduğunu söylüyor ve her zaman bu saatte kayda giriyor. Sorumuzun metni bu. Acaba sorumuz ne? Sezen Aksu, Eurovision Türkiye elemelerine kaç kez katılmıştır? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. 9. soru, 3. etabın ilk sorusu, 3000 puan değerinde. Süre bitti. Bilal Bey, süre bitti. Kaldıralım cevapları lütfen. Bilal?
3: 2 diyorum.
1: Yunus?
2: 1983, 1984, 1985, 3 kez dedim ben.
1: 3 kez yanıtını verdi. Işıl Hanım?
4: 3 kez.
1: Sizin yanıtınız da aynı. Murat?
5: 1983, 84 ve 85'te 3 kez.
1: 3 yarışmacımız 3 dedi. Bir yarışmacımız 2 evet yanıtını verdi. Acaba doğru cevap ne? Görelim mi? 1983, 1984, 1985 Eurovision elemelerine katılıyor, finallere kalıyor ama ilginç değil mi? Böylesine değerli bir, kıymetli bir sesin finallere kadar gelip katılamaması çok enteresan bir bilgi. Daha önceden evet biliyor muydunuz bunu?
4: Evet.
1: Biliyordunuz Işıl Hanım.
4: Ben çok ilgiliydim. Eurovision'u çok severdim.
1: Öyle mi?
4: Hele Türkiye'nin katıldığı seneler çok büyük ilgiyle. Böyle sanki bir milli maç havasında beklerdik.
1: Hele şimdi o puanlamada ülkelere evet tek tek doğru bağlanarak.
4: Evet, kalbimiz küt küt atardı.
1: Yeri gelmişken Sertab Erener'e de buradan evet değil mi? Evet. Bize birincilik kazandırmıştı. Evet. Selamlarımızı, sevgilerimizi de göndermiş evet olalım. Peki 9. soruda puanları

0: Gereksiz bilgiler konu başlığımız. Beni dikkatle dinleyin lütfen. 18 Şubat 1979 yılında Sahra Çölü'ne ilk kez kar yağdı. Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'dır. Ülkedeki yerleşik nüfus 1000 civarındadır. Dünyanın en kalabalık şehri Japonya'nın Tokyo kentidir. Nüfusu 36.8 milyondur. Açık bir gecede çıplak gözle 2000 ayrı yıldızı görmek mümkündür. Albert Einstein'ın 9 yaşına kadar düzgün konuşamadığı söylenir. Dünyanın en yüksek dağı Everest Dağı'dır. Dünyanın en hızlı koşan hayvanı saatte 120 kilometre hız yapan çitadır. Bu bilgilerin sonrasında sorumuzu görelim. Sahra Çölü'ne ilk kez günümüzden kaç yıl önce kar yağmıştır? 20 saniyelik süreniz başladı. Günümüzden kaç yıl önce kar yağdı Sahra Çölü'ne? 3000 puan değerinde bir soru. Süremiz bitti. Kritik bir an. Buyurun cevaplar. Bilal.
1: 42.
0: 2021-1979'da yazmışsın. 42 yanıtını bulmuşsun. Bilal'in yanıtı 42. Yunus.
2: Aynı şekilde 42.
0: Aynı şekilde 42 yanıtını verdi.
3: Ben 76 hatırladım. 45 dedim. 1976 hatırladım.
0: Kar Işıl Hanım 45 seneye yanıtını verdi.
3: Evet.
0: Murat.
4: 18 Şubat 1979. Sahra Çölü.
0: Tarihi en gününe son kadar hatırlıyor. 18 Şubat dedi. Peki 42 yanıtını veren 3 yarışmacımız var. Işıl Hanım 45 dedi. Acaba 3000 puan kimlere gidecek? Buyurun yanıt gelsin. Doğru cevap 42 idi. İlk olarak zaten bu bilgiyi aktarmıştım.
3: Evet.
0: Sahra Çölü ile ilgili olarak 1979'da ilk kez kar yağmıştı. Ve bugünden çıkardığımızda karşımıza da 42 yanıtı geliyor. Dengeler her an değişebilir. Gerçekten müthiş bir rekabet var. Ve bu rekabetin heyecanı içinde 11. sorumuzun konu başlığını görüyoruz.
5: Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok. Irkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal.
0: Ruhu şad olsun Mehmet Akif Ersoy bu sorumuzun konu başlığı ve işte sorumuz geliyor. Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında doğdu. İlk şiirini 1895'te Mektep dergisinde yayınladı. Berlin şiiri Akif'in en uzun şiirlerinden biriydi. Bu şiir tam 796 beyitten oluşur. Temel eseri Safahat 7 kitaptan oluşur. Şair İstiklal Marşı'nı Safahat'e koymadı. Nedenini ise çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm şeklinde açıkladı. Ayrıca İstiklal Marşı için aldığı ödülü bağışlamıştır. Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda oldukça utangaçtı. Hayatı boyunca ana caddelerde yürümeyi tercih etmedi. Gideceği yere mümkün olduğunca tenha ve ara sokaklardan ulaşmaya çalışırdı. Sorumuz gelsin. Mehmet Akif Ersoy'un ilk şiiri kaç yaşındayken yayınlanmıştır? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevapları görelim. Bilal.
1: 22.
0: Bilal'in yanıtı 22.

0: Yunus.
1: 22.
0: Yunus yine aynı yanıtı veriyor. Işıl Hanım.
2: 22.
0: Işıl Hanım da 22 cevabını verdi. Murat.
3: 22.
0: 11. soruda 4 yarışmacımızın yanıtı da aynı. 22 yanıtını verdiler. Acaba doğru cevap ne? 11. soruda 4 yarışmacımızı da tebrik ediyoruz. Öylesine büyük bir ismin sorusunun yanıtını da hepinizin doğru olarak yanıtlaması çok çok güzel oldu. Tebrik ediyorum sizleri ve 3000 puanı 4 yarışmacımıza da bölüştürmüş olduk. Şimdi final öncesindeki son soruya geleceğiz ama puanlara bir bakalım. Murat 6100 puanla şu anda lider durumda. İkinci sırada Bilal'i görüyoruz. 5800 puanım var. Üçüncü sırada son ataklarıyla beraber Yunus 4300 puana geldi. Işıl Hanım iyi başladınız, iyi götürdünüz ama özellikle son sorularla beraber 3950 puandasınız. Yine de tabii ki final için şans devam ediyor. Çünkü 12. sorumuza geldik.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Baskın Varsatliyeler geliyor.
6: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
7: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
8: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
7: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
6: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
9: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
7: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptı?
6: Ne değişir?
10: İhtiras Fırtınası bugün 18'de TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
9: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
10: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben!
11: Botanik!
10: Abacus!
12: Kasa!
10: Marul! Kumbara!
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: İşte konu başlığımız.

0: Rihanna'nın ölümü yakın tarihin belki de en sansasyonel acı olaylarından birisiydi. Ve şimdi okuyacağım soru çok kritik. 12. soru. Lütfen dikkatle dinleyin. Galler Prensesi Diana Spencer son yıllarda çalkantılı hayatıyla gündemdeydi. 1997 yılında sevgilisi Dodi El Fayed'le birlikte tatile çıktı. Ancak paparaziler rahat bırakmadığı için çift kısa bir süre sonra Paris'e dönmeye karar verdi. 31 Ağustos sabahı Dodi'nin evine gitmek için otelden çıktılar. Paparazilerden kaçmak için otelin arka kapısını kullandılar ama başarılı olamadılar. Şoför peşlerine takılan muhabirlerden kaçmak isterken yolu şaşırdı. Girdikleri karanlık bir tünelde kaza yaptılar. Şoför Paul ve Dodi El Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Doktorlar 2 saat boyunca Lady Diana'yı hayata döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kazadan tek kurtulan Diana'nın koruması oldu. Galler Prensesi 6 Eylül 1997'de yapılan görkemli bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Diana'nın ölümünün suikast olabileceği iddia edilse de bu konuda bir kanıt bulunamadı. İşte final öncesinde 12. soru geliyor ekrana. Lady Diana'nın kaza geçirdiği araçta kaç kişi bulunuyordu? 20 saniyelik süre başladı. Son 10 saniye. Süremiz bitti. 12. sorumuzun yanıtını görelim lütfen.
1: 3 olarak aklımda kalmış.
0: Bilal 3 olarak yazmış. Yunus
2: 3.
0: Yunus'un yanıtı da 3. Işıl Hanım?
3: 4.
0: Işıl Hanım 4 cevabını vermiş. Murat?
2: İkisi kazada öldü olay anında. Diana yoğun bakım alındı.
3: Koruma var. Tek
2: kurtulan da korumasıydı. 4 kişiydi.
0: İki yarışmacımız 4 dedi. İki yarışmacımız 3 dedi. Doğru cevabı gördüğümüzde finalist de belli olacak. Diana, onun özellikle o cenaze töreni hatırlarsanız eğer televizyonlardan yayınlanmıştı. Ve 2,5 milyar kişinin üzerinde canlı olarak izlendi. Son döneme damga vuran bir olaydı tabii ki Diana'nın hayatını kaybetmesi. Peki doğru cevap ne? Görüyoruz hep birlikte. Doğru cevap 4. Puanlar bölünüyor Murat ve Işıl Hanım'a. Yunus ve Bilal puan alamadı 12. soruda. Ve böylelikle finaliste belli oldu. Murat, tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Finale yazdırdın. Neler hissediyorsun?
2: Şu an şaşkınım. Açıkçası çok güçlü rakiplerim vardı. Şans, biraz da bilgi, biraz da dikkat, biraz da konsantrasyon oldum.
0: Bugün daha iyi bir performans seni finale kadar çıkardı tabii ki.
2: Aynen.
0: Bununla birlikte Yunus, ilk iki yarışmanın birincisi, 5000'i ilk programda almıştı. İkinci programda soruya cevap vermeyeceğini ve devam etmek istediğini söylemişti. 1000 puan almıştı. Ama bu kez kendisine veda ediyoruz Yunus.
4: Evet. Her güzel şeyin bir sonu var.
0: Neden böyle oldu?
4: Neden böyle oldu emin olun ben de bilmiyorum.
0: Papyon?
4: Papyon herhalde kötü etkiledi beni. Biraz şanssızlık getirdi diyebilirim.
0: Yani papyonu gördükten sonra tamam dedim Yunus. Bundan sonra herhalde havaya girdi artık. Durmaksızın yola devam edecek gibi ama maalesef evet. Sana erken veda etmiş olduk.
4: Yani başlangıçta Einstein ruhuyla başladım. Cahil Şengör'ün ruhuna geçince frekanslar tutmadı herhalde. Öyle bir şey oldu.
2: Programın başında...
0: Ama renk kattın. Teşekkür ediyoruz gerçekten 3 bölüm boyunca. Evet. Bizden 6.000 lira kazandın. Güle güle harca diyelim. Özellikle dünkü arkadaşlarımla beraber bir şeyler yapmak istiyorum demiştin.
4: Evet.
0: Yardıma ihtiyacı olan, zor durumda olan arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum demiştin.
4: Evet.
0: Onlara da buradan selam ve sevgilerimizi de iletelim. Işıl Hanım ve Bilal Bey, biz sizinle yarınki yarışmamızda tekrar birlikte olacağız. Teşekkür ediyoruz sizlere. Ve Murat'la beraber finale gidiyoruz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışma programı Cevap Soru'da işte final etabı. Cevap soruda, cevap soruda. Geldik en heyecanlı ana. 13. sorumuz, final sorumuz olacak. Ve karşımda da Murat var. Bugün en iyi performansını ortaya koydun. Bunun üstüne koyabilmek yine senin elinde. Ya para ödülümüzü kazanacaksın, ya veda edeceğiz sana, ya da belki de farklı bir tercih, cevap vermeme hakkını kullanıp yine yarışmaya devam etme şansın var tabii ki. Neler hissediyorsun?
2: Vallahi yarışmak, burada yarışmak gerçekten çok keyifli. Aslında finalist olmama biraz şaşırdım. Yani gerçekten çok güçlü rakiplerim vardı. Bazı soruları bildiğim halde buranın atmosferinden dolayı aklıma gelmedi. Çok saçma cevaplar verdiğimi düşünüyorum. Öyle burada olmak güzel. Sizinle yarışmak çok güzel.
0: Özellikle meyve şekeri cevabınla ilgili olarak değil mi? Akide doğru cevaptı.
2: Soru ama işte aklıma geldi. Buranın atmosferinden dolayı insan biraz
0: içerisine kasılıyor. Peki şimdi finale çıktığın için daha fazla bir heyecan var mı?
2: Açıkçası biraz sohbet edince o heyecanım geçti diyebilirim. Vardı.
0: Peki. Vardı. Finalde farklı farklı kategoriler yer alıyor tabii ki. Diğer sorulara nazaran biraz daha zor bir soruyla karşılaşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Acaba final sorumuzun konu başlığını önce onu görelim, daha sonra da sorumuzla karşılaşalım.

Konu başlığımız Beethoven. Ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven 1770 yılında doğdu. Henüz küçük yaşlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak için kilisede piyano çalmaya başladı. İlk senfonisini 1800 yılında yaptı. 1801 yılında işitme problemleri yaşamaya başladı ve 1817 yılında tamamen sağır oldu. 9 senfoni, 5 piyano konçertosu, 1 keman konçertosu, 1 piyano, keman ve cello için üçlü konçerto, 32 piyano sonatı ve birçok oda müziği eseri üretti. En bilinen eseri 9. senfoniyi sağırlık döneminde besteledi. 1827 yılında ünlü bir besteci olarak hayata veda etti. Ünlü Ay Işığı sonatını oldukça mutsuz olduğu bir dönemde tanıştığı, gözleri görmeyen bir kızdan çok etkilendiği ve bu nedenle bestelediği rivayet edilir. 5000 para ödüllü final sorumuz geliyor. Beethoven ilk senfonisini yaptıktan kaç yıl sonra vefat etmiştir? 20 saniyelik süren başladı Murat.

0: Son 5 saniye. Saniyelik süremiz bitti. Acaba final sorusuna yanıt verecek mi? Yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacak Murat?
1: Şimdi Beethoven 1770'te doğdu demiştiniz. 1827'de öldü. İlk senfonisini 1800 yılında yaptı diye hatırlıyorum ama 1801'de de bir şey söylemiştiniz. Yani 1801'de yapmışsa 26 yaşında ölmüş oluyor. 1800 yılında yapmışsa 27 yaşında ölmüş oluyor. Ben de %50 şansımı kullanacağım. Ben 27 diye cevap vereceğim.
0: 27 olarak yanıt verme hakkını kullanmak istediğini ifade ettin. Murat, ne iş yapıyordun?
1: Bir kamu kurumunda memurum.
0: Memursun. Peki daha önceden hiç yarışma programına katıldın mı? Var mı böyle bir tecrübe?
1: Benim bilgiye karşı çok bir aşırı bilgim var. Araştırmayı severim. Böyle dünya tarihi olsun, her türlü müzik olsun, ne bileyim siyaset olsun. Her şeyi araştırmayı severim. Aklıma yani yazarak bir de yazmayı da severim yani.
0: İnternetten mi araştırıyorsun?
1: Hem internetten
0: okuyorsun. Nasıl peki bu araştırmaları yapıyorsun?
1: Ben araştırmayı kitap okurken mesela kitap okuyorum. Önemli bir bilgi gördüm. Onu hemen not defterime kaydederim. Yazarım. Onları da böyle dönem dönem okurum. Seçtiğim notları böyle. Hem internetten, gazetelerden, işte televizyonlardan gördüğüm bilgileri böyle not etmeyi severim böyle önemli bilgileri.
0: Dikkatin ne kadar iyi olduğunu aslında final sorularının en kritik bölümünde bilginin dışında dikkate dayalı olan bölümlerde de çok iyi bir şekilde dinlediğini ve soruları yanıtladığını da gördük zaten. Final sorusuna 27 cevabını verdin. Doğru mu yanlış mı ne olduğunu birazdan göreceğiz tabii ki ama az önce oradan nereye çıktığını, nasıl bu yanıtı

0: Fıtratı yazdığını söylemiştin. Bir daha alabilir miyiz senden?
1: 1770 yılında doğmuştu. 1827 yılında öldü. 1800 yılında ilk senfonisini yaptı diye hatırlıyorum. Öyle dediğinizi hatırlıyorum ama 1801'de de bir şey yaptı demiştiniz. İşte ya 26 ya 27 cevap. %50 şansım var. Ama ilk senfonisini 1800 yılında yaptı diye hatırlıyorum.
0: Peki cevabımızı izleyicilerimize bir daha gösterelim.
1: 27.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap sorudanın final etabındayız. Acaba finalistimiz Murat vermiş olduğu yanıtla 5000 liralık para ödülünün sahibi mi olacak? Yoksa kendisine buradan veda mı edeceğiz? İşte final sorusunun doğru cevabı geliyor ekrana.

0: arkadaşlar.
1: Doğru cevap 27. Murat, tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Bu soruyu hani Beethoven hakkında yani hayatını okuduğum için, bildiğim için bildim diye düşünüyorum sorunun cevabını. Çünkü hiçbir şey bilmemiş olsaydım o rakamları aklımda tutamazdım. Çünkü doğum ölüm tarihlerini biliyorum, 1770-1827. Böyle ben önemli kişilerin hayatlarını okuduğum zaman doğum ölüm tarihlerine bakmayı tutmaya çalışırım. Önemli şeyler yaptığı zaman işte onları da aklımda tutmaya çalışırım. Ama çok insan var. Hepsini yapmaya çalışıyorum. Yazmaya çalışıyorum, okumaya çalışıyorum. Bu da bildiğim yerden çıktı diyebilirim. Şansıma.
1: Kafana karıştıran tek 1800 ve 1801 tarihleriydi.
2: Evet.
1: 1801'de acaba mı dedin? Orada yavaş yavaş işitme ile ilgili olarak problemler yaşadığını ifade etmiştim
2: çünkü
1: ben.
2: Çünkü birçok metin okuyunca siz yıllar ister istemez karışıyor kafada. Yani 1800 dediniz, 1801 dediniz. Yani metin uzun, akılda tutmak zor.
1: Zor, evet. Yani, peki zor. Ama sonuçta 27 cevabıyla bizden 5000 lira kazandın ve yarın tekrar seninle birlikte yarışacağız. Bir kez daha tebrik ediyorum. Hoşça kalın.

0: ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her gün yeni bir iş öğreniyorum, her gün bir yerde çalışıyorum. Kendime o kadar güzel şeyler kattım ki umarım sizlere de çok güzel şeyler katıyorumdur. Ben bugün ne iş yapacağım? Demirci olmaya karar verdim. Dolapdere'de Mustafa abinin yeri var. Çıktık geldik buraya ekip arkadaşlarımla birlikte. Neler yapacağız hiç bilmiyorum. Çok bekletmeden hadi buyurun başlayalım. Evet, şimdi ustamın yanına geldim. Mustafa Akbulut. Merhaba efendim.
1: Hoş geldiniz Tuba, nasılsınız?
0: İyiyim, siz?
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim biz bugün ekmek teknenize geldik.
1: Sefa geldiniz,
0: hoş geldiniz. Öyle herkese açılmaz değil mi ekmek teknesi?
1: Her insana da ekmek teknesi açılmaz derken açılır ama...
0: ama yani, bana komple açılır.
1: Komple açtık size. Sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Ben bugün demirciliği öğrenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Sizinle birlikte çalışmak istiyorum eğer müsaade ederseniz.
1: Tabii müsaade ederim ama bizim iş...
0: Kolay
1: değil. Olduğu kadar da zahmetli ve tehlikeli bir iş.
0: Eyvah. Bayılırım böyle şeylere.
1: Yani o zaman sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Efendim o zaman

0: Ustam, ne yapacağız biz bugün? Ben ne yapabilirim
1: bugün
0: burada?
1: Bugün ne yapabiliriz? Bugün bunları hazırlayacağız. Motifleri hazırlayacağız. Bunları hazırlayacağız. Ben size bu işi vereceğim. Siz bana bunlardan hazırlayacaksınız.
0: Aa, bundan?
1: Evet.
0: Böyle
1: ama
0: bayağı
1: hata
0: geçeceğim.
1: İstemiyorum.
0: Sonra? Hata olursa?
1: Kabul etmiyorum.
0: Hatasız kul olmaz hatamla.
1: Haydi işe su koyuverdik yani.
0: Sev beni.
1: Evet, şarkı söylemeye gelmedik. Şarkıya gel, işimiz var.
0: Eyvah, vallahi demirci burası bir de var ya, of. Yani başıma gelecekleri bilmiyorum. Evet usta.
1: Bunlar diyelim, başlayalım.
0: Tamam. Bundan yapacağım
1: evet,
0: ben yani.
1: Evet, bunlardan yapacağız. Şu kalbimizi bir bağlayalım önce şunu. Mengeneye bir bağlayalım.
0: Bunu?
1: Evet. Buraya bir bağlayalım. Çevir, böyle. çevir.
2: Mustafa Usta baştan ikazlarını yaptı.
0: Onu mu keseceğiz?
1: Evet, buyurun kurmancığım. Geçin bakayım.
0: Ha, onun ölçüsüne
1: evet.
0: Göre. Aa.
1: Buyurun.
2: Daha güçlü Tuğba.
0: Çok kuvvet uyguladım ben ya. Her tarafı dağıttım.
1: Biraz daha kaldırın.
0: Kontrolsüz güç.
2: Sen yine de gücünü kontrol etmeyi dene Tuğba. Ne olur ne olmaz.
0: Ay. Böyle ne kadar güç uygulayacağımı da buyurun. Bilmediğim için bir anda
1: bunları
0: böyle...
1: Bunları bükelim önce.
0: Bunları bükeceğiz.
1: Evet.
0: Hadi. Dostum bunu bu hale getireceğiz
1: evet.
0: Değil mi?
1: Bu hale getireceğiz.
0: Tamam.
1: Önce bunun ucundan şöyle güzelce alıştırmamız lazım.
2: Benim senin onu o hale getireceğine hiç inancım yok Tuğba.
0: Gözlüğümü takmaya çalışıyorum. Eldivenlerimi de çıkardım ki takabileyim diye. Tamam. Ha, şimdi bir tane ben yapacağım.
1: Buyurun
0: Tuğba. Şimdi şunu belirtmekte fayda var. İş güvenliği diyoruz elbette. Mustafa abi benim yapabileceğim şeyleri alınan gerekli önlemlerden sonra bana yaptırıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Burayı böyle yapacağım evet. Değil mi Mustafa abi?
1: Evet. Ama bunu oldukça sağlam tutmamız lazım.
0: O zaman şöyle ben tutayım.
1: Evet. Biraz daha aşağı. Bak öyle yap.

0: Evet. Yukarı. Yeterli bence.
1: Oldu mu?
0: Pek oldu sayılma. Şu gözlüklerini çıkaralım.
1: Çıkartalım. Ha, ucunu biraz eğiyoruz. Mu?
0: Evet. Ve bunu kabımıza alıyoruz.
1: Aa, böyle bu kadar. İlk tarafı oraya gelecek. Evet. Tamam. Aa.
0: Buraya kadar çıkıyoruz.
1: Buraya kadar her şey normal. Tamam.
0: Bir tane gösteriyorum, bir daha göstermiyorum Tuğba Hanım. Bu kadar. Daha sonrasını siz yapacaksınız.
1: Şimdi sıra bende.
0: Çekici sağ elimizi alır mıyız?
1: Şey, solağım ya ben.
0: Affa.
1: Solak olduğum için her yerde bir sorun ya bu.
0: Ya, keviz kırar gibi değil, biraz daha sağlam. Evet, yeterli.
2: Gücünü göster Tuğba.
1: Bir saniye. Şöyle yapıyordu.
0: Hayır. Sen böyle mi mesleğe öğreneceksin?
1: Ay bir dakika ya. Ay bir dakika, vallahi kafam karıştı.
2: Ağzına sağlık Mustafa Usta. Böyle meslek öğrenilmez. Böyle iş disiplininden uzak olunmaz. Benim de söylemekten dilimde tüy bitti ama nafile. Anlatamadım Tuğba'ya.
1: Ay vallahi beynim durdu ya.
0: Hava o kadar da sıcak değil ki, güneş günen geçti dedik başını.
1: Ya ustam ne oluyor bana? Tamam, o tarafa atacağım. Evet. Son demir bükücü Tuğba. Görüyorsunuz sevgili seyirciler, isteyince her şey olabiliyor. Evet, tamam.

0: Hele şükür demire ufak da olsa şekil verebildin Tuğba. Onca uğraştan sonra.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Evet. Çek.
1: Elimde kalmasın.
2: Tamam.
1: Aa, sanki çok eşit olmadı gibi ya benim yaptığım. Oldu mu
2: olayımız
1: şimdi?
2: Olayımız bu.
1: Olduğu kadar artık. Evet ustam. Şimdi bunu da yapıyorum aynı şekilde.
0: Tuğba biraz biraz demir işini kavramaya başladı.
1: İşte sevgili seyirciler. Şimdi ustam bunu nerede kullanacaklar?
2: Bunu biz merdiven korkularında yapıyoruz.
1: Ha.
2: Bunlar motifimiz oluyor.
1: Motif?
2: Evet.
1: Bunu peki kaynak mı yapacağız?
2: Evet, kaynatacağız onları birbirine.
1: En azından.

0: yapacağız mı? Sakıza mı yapıştırabiliriz?
1: Yok artık Tuğba. Mahmut öyle söylemez.
0: Evet usta.
2: Şimdi bunu böyle alıyoruz. Bunun ucuna kaynatıyoruz.
0: Tamam.
2: Kaynak yapıyoruz.
0: Tamam.
2: Kaynattıktan sonra bunu ortalıyoruz. Merkezine aynı bunun merkezine kaynatıyoruz.
0: Anladım. Ama nasıl yapacağını bilmiyorum şu anda.
2: Nasıl yapacağını bilmiyorsun.
1: Biz de bilmediğini biliyoruz Tuğba.
0: Ama ben hiçbir şey görmüyorum
2: o
0: böyle.
2: O kaynak gözlüğü onunla göremezsin. Kaynak yaparken
0: görsün.
2: He. O başınızın üzerinde dursun.
0: Şöyle.
2: Evet. Kaynak yaparken onu tekrar aşağı indirmeniz lazım.
0: Olmuyor. Saçım bozuldu. Hala saç derdindeyim.
2: Bir arka sokakta kuaför var, bayan kuaför.
0: Arka sokakta kuaföre gideceğiz. Uzun uğraşlar sonucu çok şey zor bir şeymiş gibi gözlüğü başıma takabildik. Evet usta.
2: Lan ben bir elektrot alayım.
1: Elektrot kaynak için gerekli malzeme Tuğba.
2: Bunu kaynak yaparken gözlüğümüzü mutlaka kullanıyoruz.
0: Tamam usta.
2: Gözlüğümüzü mutlaka kullanıyoruz.
0: Hazırım. Aa ne kadar değişik gözüküyor gözlükte.
2: Bunu kaynatıyoruz.
0: Tamam.
2: Şu kaynatıyoruz.
0: Hiçbir şey görmüyorum
2: tamam,
0: şu an.
2: Tamam. Göreceksin. Burada ışık yanınca göreceksin.
0: Tamam. Aa.
2: Önüne bak.
0: Tamam. Tamam usta. Bakıyorum.
2: Ters çeviriyoruz. Şasemiz düşüyor tabii bu sırada.
0: Ne düştü? Hiçbir şey görmedim hiç.
1: Tuğba bence ustamızı izlemelisin.
0: Oldu mu?
2: Tamamdır.
0: Ustam oğlum. Hani gözlükten baktığım zaman ilk başta hiçbir şey görmüyorum ya. Ne yaptığımı da görmüyorum.
2: Şimdi o gözlüğü kullanmazsan gözlerimizi kaynak alır. Çok büyük bir sıkıntı yaşarız. Buyurun.
0: Sıra bende mi?
2: Evet sıra sizde.
0: Ay bir dakika hiçbir şey görmüyorum şu anda. Ha, ucu yok.

0: Bir hevesin yok ya.
1: Yok ben hevesliyim de.
0: Yok maalesef öyle bir hevesin gözükmüyor.
1: Nasıl ya? Yok mu hiç mi?
0: Evet. Şu an sizde.
1: Ben mi yapıyorum şu
0: evet,
1: an?
0: Evet. Evet. Aa bak maşallah devam.
1: Açı.
0: Kaynak.
1: Bir dakika. Görmüyorum.
0: Tamamdır.
1: Oldu mu?
0: Evet. Şimdi bunun temizliğini yapalım.
1: Aa bir de temizliği var.
0: Evet.
2: Yalnız o temizlik ev temizliği değil Tuğba.
0: Şimdi bu kaynak yaptığımız yerleri güzelce zımparalıyoruz.
1: Buraları evet. Temizliyoruz yani değil mi?
0: Evet.

0: kalır.
1: Bir şey diyeceğim, o böyle çıkan şeyler deyince yakıyor.
0: E yakar, ateş atıyor yani. Demir çapa atıyor.
1: Ne oldu şimdi, biz ne yaptık?
0: Ya onlar sıcaktır, oradan da tutmuyoruz.
1: Tamam.
0: Oradan tutmuyoruz.
1: Dibilerin beni sürekli uyarması gerekiyor.
0: Şimdi bir çay hak ettik. Karşıdan bir çay gel içelim bakayım. Ondan sonra devam ederiz.
1: Tamam usta. O zaman şunları çıkartayım ben. Karşıdan çay alıp geleyim. Kameraman arkadaşlarım, istiyor musunuz? Bir şey de istemeyin ya. Bir şey de yok deyin ya.
2: Ben de istiyorum Tuğba.
1: Mustafa ustam çay istedi. Bize de çıraz ya. Bize de çay götürmek düşer. Bir de kameraman arkadaşlarıma da hizmet ediyorum zaten arada.
0: Çay alıp gelecektin. Ne oldu bu ya?
1: Geldim ustam.
0: Geldim. Kahveyi mi satın alıyordun?
1: Şey, abilerle sohbet ediyorduk ya.
0: Emekli adam onlar ya. İşimiz gücümüz
1: kahvedeki
0: var burada.
1: Kahvedeki abiler beni hemen lafa tuttu.
0: Ya, bir taraftan da ne yapacağımızı söyledik. Şu motiften hazırlayacağız.
1: Aa, evet. Bundan.
0: Evet, bu kalıbı bu. Masterımız bu. Bu sadece bu hale getireceğiz.
1: Tamam.
0: Var mıyız? Yapabilir miyiz?
1: Bilemedim.
0: Meslek aşkına hasta oldum.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Hevesim var.
2: Hevesi falan yok Mustafa Usta.
0: Sen işle bile dalga geçiyorsun.
1: Böyle böyle benim
0: Diyoruz.
1: Çok ağırmış.
2: Ağır olacak elbette. Demir Tuğba.
1: Çok güzel oldu. Ve kesin yaparım yani, net.
0: İnşallah.
1: Aha, kesin ustam yani.
0: Buyurun.
1: Niye yatmıyorlar ya?
0: Yeter. Biraz vurursan yatacak. Vur, vur, vur. Biraz daha kuvvet. Evet, devam, devam, devam, devam, devam. Sen bu işi yapacaksın, eminim ya. Evet.
1: Ah, şimdi bir erkek gücüyle benimkisi bir olmuyor tabii ustam. Oh. Yani bir korkuluğun bir parçasını yapmak için bu kadar emek sarf ediyor efendim ustalar.
0: Emeksiz iş olmuyor. Hani.
1: Emeksiz hiçbir şey olmuyor. Ben bir yandan iş öğrenirken bir taraftan da bir şeylerin nasıl yapıldığını, ne emeklerle yapıldığını da göstermiş oluyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim Yasemin. Şey, motif yapmayı unutturdum ben. Çünkü çok zor, yapamam.
0: Tuğba Hanım'daki heves güzel. Bir şeyler yapmaya çalışıyor, gayret ediyor ama biraz işi safsafaya veriyor. Yaptığı kadar ya, heves var ama biraz daha gayret göstermesi lazım. Hoşuma gitti yani böyle bir şeye gelip de bu işle ilgilenmesi beni bayağı memnun etti. Tuğba Hanım, her zaman kapımız açık, yine bekleriz.
1: Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ederim. Bu sadece gösterdiğiniz küçücük bir iş sizin için. Ama benim için gerçekten zahmetli ve yorucu. Çok teşekkür ediyoruz
0: teşekkür
1: bunun
0: ederim.
1: İçin sizlere. Kazancınız bol olsun.
0: Teşekkür
1: Ekmek
0: ederim.
1: Ekmek kapınız böyle müşterilerle dolsun taşsın
0: İnşallah.
1: Efendim. İnşallah.
0: Ağzınıza.
1: Şöyle de söyleyeyim, ben bereketli bir insanım. Size uğur da getiririm.
0: İnşallah.
1: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında demirci olmaya çalıştım. Artık ne kadar olabildiysem bilmiyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya.

Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği, Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar, masmavi denizle buluşurken, Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turiste ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

Ben Türev Uludağ. Şimdi size Fransızların çok güzel bir omleti var. Kuş konmazlı, keçi peynirli bir omlet. İnanılmaz güzel. Hemen başlayalım. Nasıl yapacağız? Öncelikle kuş konmazlarımızı böyle sıcak suyla böyle 30 saniye falan bekleteceğiz. 30 saniye bekleteceğiz çünkü çok fazla pişmelerini istemiyoruz. Ama şimdi kuş konmazlara baktığımız zaman çok sertler. O sertliklerini de alsınlar istiyoruz. Hemen bunları bir tencereye koyalım. Burada benim kaynar suyum var. Kaynar suyu üzerine ekliyoruz. Şu kuş konmaz birazcık büyük. Tamam, ekledik. Yaklaşık böyle 25-30 saniye boyunca bunu kaynar suda bekleteceğiz ki kuş konmazlar birazcık yumuşasın. Yumuşadıktan sonra bunların kabuklarını soyacağız ve omlet yapma işlemlerine devam ediyor olacağız. Ben zamanın geçtiğini düşünüyorum yavaş yavaş. Bakalım birazcık daha yumuşasınlar. Çok az daha yumuşadıktan sonra hemen alacağız. İçerisine Fransız usulü bir omlet yapacağız. Yani böyle ters çevirip iki tarafını da pişirmeyeceğiz. Sadece alt tarafını pişireceğiz ve üstünü kapatıyor olacağız. Arasına keçi peyniri, kuş konmaz, tereyağlı, böyle sütlü, mükemmel, çok güzel bir omlet yapacağız. Şu ikisini alayım. Hemen diğer kuş konmazımızı da birazcık bekletiyorum. Evet, diğer kuş konmazı da aldım. Önce hafif bir kurulayalım. İsterseniz soğuk suyla da yıkayabilirsiniz. Eliniz yanacağını düşünüyorsanız. Ama şöyle peçeteyle bir kurularsanız o sıcaklığı genel olarak gidecektir. Hemen bu şekilde soyacağız. Kabuklarını alacağız. Kabuklarını aldıktan sonra kuş konmazları küçük küçük, yani orta büyüklükte, çok ince değil, çok küçük değil, parçalara ayırıyor olacağız. Ben daha önceden kuş konmazlarının sap kısımlarını kesmiştim. O yüzden burada sap kısımlarını tekrar kesmedim. Kuş konmaz çok yararlı, çok faydalı. Tüketilmesi gerçekten çok önemli. Keçi peynirli bir omlet yapacağız burada. Şimdi Fransızların aslında çok kullanmış olduğu bir sürü peynir var. Ama kahvaltılarına bunu yansıtmıyorlar. Kahvaltılarında daha az peynir çeşidi kullanıyorlar. Genelde akşam yemeklerinde, öğle yemeklerinde öyle peynir tabaklarını çok sık kullanıyorlar. Ve aslında çok lezzetli ve çok güzel peynirleri var. Kuş konmazları toparlıyoruz. Orta büyüklükte kuş konmazları ayırdık. Farklı bir peynir de kullanabilirsiniz. İsterseniz ezine peyniri de kullanabilirsiniz. Biz bugün keçi peyniri kullanmayı tercih ettik. Daha sağlıklı ve daha lezzetli olsun diye. Çünkü bazı insanların süt toleransı olabiliyor. Yani inek sütüne karşı bir toleransı olabiliyor. Hemen yumurtalarımızı alacağız. 3 yumurtadan yapacağım.

Şimdi iyi bir omlet yapmanın asıl sırrı aslında yumurtanın iyice çırpılması. Eğer yumurtaları iyice çırparsanız böyle o köpük köpük güzel bir şekilde olursa bu iyi bir omlet olacaktır. Yani iyi bir omletten kastım aslında daha lezzetli bir omlet. İyice yumurtaları çırpıyorum. Birazcık süt ekleyeceğim. İsterseniz krema da ekleyebilirsiniz. İsterseniz sadece sütle de bunu yapabilirsiniz. Eğer elinizde yorulursanız bunu blenderla da yapabilirsiniz. El blenderıyla, çırpma şeyiyle. İyice köpürdü. Hemen ocağımızın altını açacağız. Tereyağımızı eriteceğiz. Fransızlar tereyağını çok fazla kullanıyorlar. Tereyağımız eridikten sonra bu arada peynirleri de içine koyalım. Kuşkonmazları da içine koyalım. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. Bütün hepsini karıştırdık. Şimdi peynirinizin tuz oranına göre ve hani sizin vücudunuzun tuz miktarına göre, tuz sevmenize göre tuzu kendinize göre ayarlayın. Ben böyle iki çimdik denilecek şekilde tuz koydum. Bu sefer pul biber koymayacağım. Yumurtanın ve kuşkonmazın tadını almak istiyorum çünkü. Peynirle birleştiği zaman muazzam ve mükemmel bir tadı oluyor. İyice karıştırdık. Tereyağı eridikten sonra bütün karışımımızı tavamıza koyacağız ve pişirmeye başlayacağız. Tereyağının ayrılığını almadık. O yüzden böyle gördüğünüz gibi köpük köpük böyle partiküller oluşabiliyor. İsterseniz ayranı alınmış tereyağdan da bunu yapabilirsiniz bu omleti. Çok lezzetli ve çok güzel. Oh, tereyağı kokusu çok güzel. Mis gibi tereyağı kokuyor. Kokulara karşı var olan hassasiyeti biliyorsunuz. Evet, tereyağı eridi. Hemen hazırlamış olduğumuz karışımı iyice karıştıra karıştıra döküyoruz. Peynirler de eridi. Şimdi bütün malzemelerin kenarları daha doğru, yani bir yerde toplanmamasını istiyoruz. Her yerde dağınık bir şekilde durmasını istiyorum. Şuradan bir spatula yardımıyla eşit bir şekilde pişireceğiz. Dediğim gibi çift tarafını pişirmeyeceğiz. Fransız omleti yapılırken bu çift tarafı pişirilmiyor. İç tarafında birazcık daha suluk olacak. O ona daha böyle lezzetli ve güzel bir hale getirecek. Ama siz hani çok pişmiş bir yumurta istiyorsanız iki tarafını da çevirip pişirebilirsiniz. Ama orijinal tarifi bu şekilde. Şöyle kenarlarından alarak pişirme işlemine devam ediyorum.

Kulaklar ayrılmış durumda. O yüzden birazcık daha pişirmeye devam edeceğiz. Yaklaşık bir dakika içerisinde omletimizin alt tabanı pişmiş olacak. Hemen dediğim gibi sağdan ve soldan katlayacağız ve kuşkonmazlı keçi peynirli omletimiz hazır hale gelecek. Tereyağın mis gibi kokusu keçi peyniriyle birleşince, yumurtayla birleşince gerçekten muazzam bir koku ortaya çıkıyor. Teflon tava kullanmaya dikkat edin bu omleti yaparken. Çünkü yapışmaması için daha kolay bir şekilde omleti istemiş olduğunuz kıvamda alabileceksiniz. Omletimizin alt tarafı pişti. Hemen şöyle içe doğru katlıyoruz. İki taraftan. Ve kuşkonmazlı keçi peynirli omletimiz hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Şöyle ben bir ortalığı toparlayayım. Sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz somonlu yumurta. Bu size enteresan ve garip gelebilir ama bu İsveç'te biz nasıl sucuklu yumurtayı, pastırma yumurtayı tüketiyorsak İsveç'tekiler de somonlu yumurta tüketiyorlar. Hemen tarifimize başlayalım. Çok kolay bir tarif. Önce yumurtaları kıracağız. Yumurtaların içerisine birazcık krema koyacağız. Tereyağında pişireceğiz. Tereyağında pişirdikten sonra böyle tost ekmeklerimizin üzerine, tost ekmeklerimizi de tereyağında tekrar bir kızartacağız. O yağın içerisinde çekmesini istiyoruz. Tost ekmeklerimizin üzerine yumurtayı koyacağız, somonları koyacağız. Üzerine de frenk soğanları koyuyor olacağız. Afiyetle yiyeceğiz. Hemen başlayalım. Üç tane yumurta kırıyorum. Birazcık krema aldım. İyice çırpacağız. Aslına bakarsanız böyle bir omlet yapar gibi pişiriyor olacağız. Ama yumurtaları tost ekmeklerin üzerine, tereyağlı tost ekmeklerin üzerine koyacağız. Üzerine de somonları yerleştiriyor olacağız. Somonu pişirmeyeceğiz. Somonun o çiğ tadını almak istiyorum. İçerisine birazcık tuz attım. Hemen ocağımızın altını yakıyorum. Tereyağı aldım. Bol tereyağıyla yumurtayı önce pişireceğim. Dediğim gibi böyle pastırmalı yumurta, sucuklu yumurta, sosisli yumurta ve benzeri şeylerden sıkıldıysanız ya yumurtayı artık farklı bir şekilde yemek istiyorum derseniz bu şekilde yumurtanızı yiyebilirsiniz. Ya da farklı bir yöntem olarak şunu deneyebilirsiniz. Yine tost ekmeklerini alın, altına somonu koyun. Ama tost ekmeklerini yine kızartın. Altına somonu koyun, üzerine poşe yumurta koyun. Tekrar üzerine somon koyun. Sonra üzerine yine frenk soğan koyuyor olun. Of, inanılmaz lezzetli olacaktır. O böyle patlattığınız zaman gerçekten o yumurta dağılacak ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Biz bugün farklı bir şeyi deniyoruz. Ama siz evinizde bunu denerseniz lütfen bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Bana yazıyorsunuz, görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok tatlısınız. Çok sağ olun. Tereyağımız eriyor. Şimdi şöyle dökelim. Şimdi yumurtaları pişireceğiz. Yumurtaları pişirirken ben bu arada soğanlarımı doğrayayım. İnce ince soğanları doğruyoruz. Bu frenk soğanları üzerine koyuyor olacağız. İsterseniz taze soğan da kullanabilirsiniz. Taze soğan da lezzet verecektir. Mis gibi tereyağı kokuyor. Tereyağında yumurtayı aslında hiç ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Tereyağında güzel köy yumurtası yapın. Bunu afiyetle yiyin. Gerçekten çok güzel bir kahvaltı aslında. Şimdi yumurtanın birazcık sıvı olmasını istiyorum. İstemiş olduğum kıvamı geldi. Hemen kenara aldım yumurtamızı. Tereyağımız yavaş yavaş eriyecek. Üzerine tost ekmeklerini koyacağız. Tereyağıyla böyle bulayacağız. Mis gibi olacak, kıtır kıtır olacak. Sonra yumurtamızı üstüne koyacağız. Somonları böyle, füme somonları tek tek yerleştireceğiz. Sonra da
Afiyetle.

iyi olacağız. Tereyağımız eridi. Hemen tost ekmeklerimi aldım. İyice iki tarafını da yağladım. Birazcık kızartacağım. Birazcık ısınmasını istiyorum. Yeterli olacaktır. Şimdi işin geldi en güzel tarafına. İkiye böldük yumurtayı ki eşit bir şekilde, adaletli bir şekilde dağıtalım diye. Sıcacık ekmeğimiz, bol tereyağlı ekmeğimiz. Bunu farklı bir ekmekte de kullanabilirsiniz. Ben tost ekmeğiyle yapıyorum. Ama siz ekmeği değiştirebilirsiniz. Şimdi işin en güzel tarafı süslemesi. Bunu hiç ekmeğin üzerine koymadan da yiyebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Ve somonlu yumurtamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
3: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
2: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
4: Bir tesellin daha var. Çocuğum,
2: siz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
4: Büyük.
3: Engin, yalvarırım dinle beni.
5: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
6: Adını anmayacağım. Bugün 13.45'te TV4'te.
7: Var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
12: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
13: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
14: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
15: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
12: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
6: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
16: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
17: Yapacağım dedim, yaparım.
18: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
6: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
19: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
2: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
6: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben!
11: Botanik!
10: Abacus!
12: Kasa!
10: Marul! Kumbara!
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
14: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Altın Tapınak sonrası Cusco'da dar ara sokaklarda kayboluyoruz.
1: Cusco şehri dar ara sokaklarıyla meşhur. Bir İnka şehri ama İspanyollar bu şehri ele geçirdikten sonra kolonyal havayı da getirmişler. Yapılar İspanyol yapıları gördüğümüz gibi İnkalara ait bir takım tapınakları da göreceğiz. Ama tabii İspanyollar birçoğunu tarumar etmiş ve ne yapmışlar üstlerine? Kiliselerini, katedrallerini kondurmuşlar.

Cusco ile ilgili söylenebilecek en önemli şeylerden bir tanesi, burada dünyanın dört bir yanından turist var. Çünkü burası UNESCO Dünya Miras Kenti. Hem İnka eserleri hem İspanyol eserlerini görmek mümkün ve aynı zamanda elbette ki burada korunmuş harika evler, harika yapılar, muhteşem kiliseler, harika tapınaklar var. O yüzden Cusco mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi.

0: İşte bu duvarlarda alttakiler İnka duvarı iken üsttekiler İspanyol yapısıymış.
1: Dar ara sokaklar, işte görmüş olduğunuz gibi böyle ara sokaklardan oluşuyor Cusco. Alt taraflar İnka duvarları ve İnka duvarlarının üstüne İspanyolların inşa ettiği yapılar hakim. Kolonyal yapılar gözlemleniyor dar ara sokakların hemen sağ ve sol taraflarında. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Cusco ve dünyanın dört bir yanından turistleri buraya çekiyor diyoruz. Evet, satıcılar var dar ara sokaklarda. Orijinal şeyler satıyorlar. Fotoğraf çektirebileceğiniz birçok açı var ve bizler de öyle yapıyoruz. İşte Cusco'da dar ara sokaklarda kaybolma zamanı diyoruz. Buyurun.

0: Cusco'nun dar ara sokaklarında kaybolarak Plaza de Armas'a ulaşıyoruz. Burası kentin ana meydanlarından biri.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Cusco kentinde Plaza de Armas'tayız. En önemli meydanlarından bir tanesi. Burada İnkalardan kalma eserler ve aynı zamanda İspanyollardan kalma eserler de var. Aslında doğrusu şu, İnkalardan kalma eserlerin taşlarıyla yapılmış İspanyol eserleri söz konusu. Ve burada sadece altta zeminde

bazı duvarlar İnka duvarları olarak görülüyor. Ama Cusco'ya gelenlerin buluşma noktası Plaza de Armas. Çünkü burada hem kafeler var, hem butik oteller var, hem restoranlar var. Yani Cusco'da bir şey yapacaksanız mutlaka Plaza de Armas'a uğramanız, gelmeniz gerekiyor. Çünkü hem kentin tarihi dokusunu daha iyi yaşayabiliyorsunuz, hem de burada kaynaşabiliyorsunuz. Güzel bir güneş de varsa güneşlenebiliyorsunuz diyoruz ve Cusco'yu gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Ve şimdi de Cusco'da mutlaka uğramanız gereken yerel alışveriş pazarı San Pedro Pazarı'na gidiyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, markette turumuzu sürdürüyoruz. Hediyelikler alıyoruz tabii ki, hem sevdiklerimize hem kendimize. Bakın burada ne güzel bir anne, oğul var. Gülüyor. Değerli izleyenler, çok şeker. Ve biz pazarlığımızı yaptık. Bu şapkalardan alıyoruz. Cusco'ya has şapkalar. Bak takıyorum. Takıyorum.
2: Yes.
1: Ha? Is that okay?
2: Yes.
1: Ha? Oldu mu? Oldu. Is that okay?
2: Okay.
1: It's good. Okay. Efendim alıyoruz biz hediyelik eşyaları. Sevdiklerimize, annemize, babamıza, yeğenimize, değil mi? Komşulara gelmişken alacağız tabii ki. Bozuğu yok değerli izleyenler. Ne yapıyoruz? Bozduruyoruz. Ondan sonra alıyoruz bir şekilde, değil mi yani? Alacağız bunu, taktık kafaya bir kere.

5. günü de Cusco'da tamamlıyoruz. Yarın Peru'nun, hatta dünyanın en özel yerlerinden biri Machu Picchu'ya gideceğiz.

Ve 6. güne uyanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Machu Picchu yolculuğu başlıyor.

Gezimizdeki son günümüz, dünyanın birçok köşesinden Peru'ya gelme sebebi olan yere gidiyoruz. Yani Machu Picchu'ya gidiyoruz. Machu Picchu'ya giden yol bir hayli meşakkatli. Cusco'daki otelimizden sabahın erken saatlerinde bizi aldılar. Ve şu anda Tambo denilen bir kasabaya geldik. İşte bu kasabadaki tren istasyonundayız. Tren istasyonunda trenimize bineceğiz. Ve 1 saat 20 dakikalık bir tren yolculuğu bizleri bekliyor Machu Picchu'ya kadar. Sonra trenden inip bir de shuttle'a bineceğiz. Ve hakikaten meşakkatli bir yolculuk. Ve bütün bunların sonunda dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Machu Picchu'ya ulaşmış olacağız değerli izleyenler. Hadi bakalım, yolculuğun sonu Machu Picchu.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Mokapüçü.
0: Size soruyoruz, nereye gidiyoruz? Size soruyoruz.
2: Maçapüçü.
3: Maçapüçü'ya adım adım gidiliyor. Bu adımlardan bir tanesi tren.

0: İşte trenimiz geldi. Yerimize doğru ulaşıyoruz.
1: Machu'ya bizi götürecek olan tren, arkamdaki tren. 1 saat 20 dakikalık bir yolculuk bizleri bekliyor. Ve tabii ki burası bir hayli karışık. Önümüzde duranlar, durmayanlar olsun, onlar işlerini yapıyorlar. Biz de işlerimizi yapıyoruz. E kompartmanına doğru gideceğiz ve yolculuğumuz başlayacak diyoruz. Hadi buyurun, tren bizi bekliyor.
0: Ve trene biniyoruz. Tren içinde eğlenceli bir yolculuk yapıyoruz.
1: Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. İstikamet Machu Picchu. Bravo.
2: Bravo.

0: Dünyanın dört bir yanından insanlar burada. Trende eğleniyor, danslar ediyor ve gülüyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi kaynaştık Brezilyalılarla. Onları bulduk, bayraklarını bizlere verdiler, sağ olsunlar. Dünya Kupası'nda hangi takımı destekliyoruz? Brazil!
2: Brazil!
1: Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Ve tabii onlar da kimi destekliyorlar? Ver abi Türk bayrağını. Ver Türk bayrağını. Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
0: Trende Türk müzikleri çalıyor. Bu bize büyük bir sürpriz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Tarkan Kiskis çalıyor şu anda. Ve gördüğünüz gibi Brezilyalısı, Amerikalısı, Almanı, Türk'ü, herkes eğleniyor değerli izleyenler burada.

0: Ve yolculardan Tacizer Hanım'a uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım yolculukla ilgili neler söyleyecek.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Peru trenindeyiz ama bir jest yaptı Perulular, sağ olsunlar. Türk müzikleriyle gidiyoruz Machu Picchu'ya doğru. Bak görüyorsunuz. Olsun, biz Türk müziği diyelim buna. Yani Balkanlardan geliyor, Osmanlı coğrafyası diyelim. Ve gerçekten çok keyifli bir yolculuktayız. Değil mi efendim?
2: Evet efendim, çok mutluyuz.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de İstanbul'dan katılıyorum. Çok memnun
1: Adınız?
2: Oldum. Tacizer Eren.
1: Peki Tacizer Hanım, bu gezinin en sevdiğiniz yanı ne oldu?
2: Doğası çok güzel, insanların birbiriyle bütünleşmesi, kaynaşması, hep mutlulukla geçti.
1: Ne kadar güzel. El Erdezi çalıyor. Bak, Balkanlardan bir müziktir ve ne güzel bir Bosna türküsüdür. Hep beraber Machu Picchu'ya doğru gidiyoruz değerli izleyenler.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kuzguncuk'tayız. Kuzguncuk sokaklarını rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Bütün bunlara ayrıca edebiyat ve şiir de eşlik edecek ve yol boyunca tüm bunlar bizimle olacak.

Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan adlı çocuk kitabında geçen bir hikaye vardır. Olayın kahramanı Muhsin Çelebi'dir ve kendisi 40 yaşlarında enikonu serveti yerinde bir adamdır ve kimseden de korkusu yoktur. İşte o günlerde vezirlerin gönderecek birini bulamadıkları, korktukları Şah İsmail'e elçi olarak gönderilir. Ancak devletten hiç para istemez. Bütün masraflarını kendisi karşılar. Bunun için de evini, barkını rehin verir ve dönemin en pahalı kaftanını satın alır. Bu pembe incili kaftandır. Kumaşı Hindistan'dan gelmiştir. İncileri Venedik'ten. İşte bununla Şah İsmail'in huzuruna çıkar. Şah İsmail ona oturacak bir yer vermemiştir. Ayakta durmasını istemektedir. Bu onu aşağılamaya yönelik bir tavırdır. Muhsin Çelebi üstündeki kaftanı çıkarır, yere serer ve onun üstüne oturarak Şah İsmail'le konuşmaya başlar. Konuşma bittikten sonra kaftanı olduğu yerde bırakır ve salonu terk eder. Şah İsmail kaftanını unuttun der. Hayır unutmadım. O size kalsın, benden hediye olsun der ve orayı terk edip ülkesine döner. İşte bundan sonrasını Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan romanından dinleyelim. Eski zengin Muhsin Çelebi bu kaftan için girdiği borçları verip çiftliğini, mandırasını, gelir getiren mal ve mülkünü rehinden kurtaramadı. Elçilikten hatıra kalan atı ile işlemeli takımını satıp Kuzguncuk'ta mini mini bir bahçe aldı. Onu ekip biçti. Çoluğunun çocuğunun ekmeğini çıkardı. Ölünceye kadar Üsküdar pazarında sebze sattı.

İtalyan yazar Edmondo Amicis, İstanbul adlı kitabında kuzguncuğu bakın nasıl tanımlamış. Süsen çiçeğinin bütün renkleriyle boyanmış kuzguncuk. İşte kuzguncuk.

Kuzguncuğa yakıştırdığı bu renkli görüntü bugün hala devam ediyor. Ancak Kuzguncuk ismi bugün zikrettiğimiz bir isim. Tarih boyunca pek çok ismi olmuş bölgenin. Bunların başında da Chrysokeramos geliyor. Bunun bir nedeni var. Justinianus, İmparator Justinianus 6. yüzyılda burada bir kilise yaptırıyor ve çatısı altın yaldızlı kiremitlerle kaplı. İşte bu nedenle bu bölgenin ismi Chrysokeramos, yani altın yaldızlı kiremit anlamına gelen isimle anılıyor. Daha sonra Kozinitsa deniyor buraya. Zaten bugünkü Kuzguncuk isminin de Kozinitsa'nın değişmiş hali olduğu söylenir. Ancak en ilginç önermeyi Evliya Çelebi yapıyor. O da seyahatnamesinde burada bir zamanlar Fatih döneminde gelip burada dergahını açmış olan Kuzgun Baba'dan dolayı buraya Kuzguncuk dendiğini seyahatnamesinde yazmış.

Kuzguncu özel kılan sadece bulunduğu coğrafya değil, bir boğaz kıyısı yerleşkesi olmasından öte kendini bugüne kadar mimari anlamda korumuş olması da onu özel kılıyor. Özellikle Kuzguncuk bölgesinde Türk evine dair pek çok izi hala görmeniz mümkün. Hemen arkamda gördüğünüz Simitçi Tahir Sokak. Semtin de en güzel evleri işte bu sokakta sıralanıyor. Ve dikkat ederseniz neredeyse hepsinde cumba var. Çünkü cumba Türk evinin karakteristik özelliklerinin başında gelir. Neredeyse Türk evi dediğimizde muhakkak cumba akla gelir. İşte burada da farklı yapılarda ve farklı renklerde cumbalar görüyoruz. İtalyanca çıkıntı anlamına gelen gibbos kelimesinden geliyor cumba kelimesi. Türk evinin cephesine o kadar güzel yerleştirilmiş ki az önce de söylediğim gibi Türk evlerinin, geleneksel Türk evlerinin olmazsa olmazı haline gelmiş. Buraya baktığımızda iki çeşit cumba görüyoruz. Kimileri dik açılı gelen cumbalar. İşte bunlar geleneksel Türk cumbası. Bir de biraz kırık, eğimli ama yine üç hattan oluşan cumbalar karşımıza çıkıyor. Bir söylenti vardır. Bu tip sarı evde gördüğünüz bu tip cumbalar bir Hristiyan evi derler. Neden olarak da şunu gösterirler. İstanbul'daki bazı kilise apsislerinin dış duvarları işte bu şekilde kırık vaziyette ve üç parçadan oluşur. Bunun bir anlamı vardır. Hristiyanlığın kutsal üçlemesi. Baba, oğul ve kutsal ruh. İşte buradan yola çıkarak bu tip apsislere benzeyen cumbaların da Hristiyan evi olduğu söylenir.

Şu anda Kuzguncuk semtinin ana aksı İcadiye Caddesi'ndeyiz. Burası yukarıdaki tepelerden başlayarak denize kadar ulaşan bir ana cadde. Zaten Kuzguncuk bunun sağında ve solundaki sokaklardan oluşuyor. Ancak bugün gördüğümüz bu cadde bir zamanlar dereydi. İcadiye Deresi. Yukarıdan aldığı suları denize taşıyan bir dere. İşte zaten Kuzguncuk'un varlık sebebi de bu dere. Çünkü bunun sağında solunda bulunan bostanlar burayı verimli topraklar haline getiriyordu. Bir tarafta verimli topraklar, diğer tarafta deniz. İşte bir yerleşim için ideal yer zaten bulunmuş. Ama uzun yıllar burası bir balıkçı köyüydü. Ve en önemlisi de bugün bile neredeyse o dönemki görüntüsünü korumaya devam ediyor. En azından mahalle dokusu olarak. Bunun da çok önemli bir sebebi var. Genellikle Kuzguncuk'un sağı solu büyük mezarlıklarla çevrili. Bir tarafında da Fethi Paşa Korusu var. Hal böyle olunca da ve diğer taraftan da yamaçlardan oluştuğu için burada çok böyle büyük binalar yapacak alanlar bulmak mümkün değil. İşte Kuzguncuk'u koruyan coğrafyası olmuş.

Bir zamanlar İcaliye Deresi'nin sağ sol bostanlıkmış. Ancak o bostanlardan kala kala içinde bulunduğum alan kalmış. Ve burası bir zamanlar İlya'nın bostanı olarak anılıyormuş. Daha sonra İlya vefat eder ve varisleri arasında paylaşılamayınca da buraya pek çok proje üretilir. Kimi zaman hastane yapılmak istenir, kimi zaman okul. Ama her seferinde Kuzguncuklular buna direnirler ve bostanları için bir mücadele verirler. Sonunda 2015 yılında bir anlaşmaya varılır ve burası bostan olarak muhafaza edilir. Ayrıca 50 parsele bölünerek bu parseller, bu neredeyse 3 metreye 3 metrelik alanlar Kuzguncuk sakinlerine her yıl kurayla dağıtılır ve her yıl bir kişi burada dilediğine göre ekim yapar. Ektiğini, biçtiğini sadece kendi kullanmak şartıyla burada tarım yapmalarına izin verilir. Her yıl bu değişir ve her yıl bir başka Kuzguncuk sakini buradaki bu alanlarda tarım yapma şansı bulur. Buradaki mesele aslında toprakla emhal olma meselesidir ve semtin bu şahane bostanına sahip çıkma meselesidir. Burası ayrıca Kuzguncuk semtinin bir nefes alma alanıdır. Yürüyüş yaptığı, koşu yaptığı alandır ve yaz akşamlarında belki de toplanıp gece sinemalarını, akşam sinemalarını seyrettiği yer olarak hala yaşamına devam ediyor.

Kuzguncuk tam anlamıyla bir dinsel mozaik. Burada iki tane sinagog, bir Ermeni kilisesi, iki de Rum Ortodoks kilisesi bulunuyor. Hemen arkamda gördüğünüz Rum Ortodoks kilisesi Aya Pantelemeos. 1831 yılında inşa edilmiş. Daha sonra çan kulesi eklenerek burası kilisenin bahçesine giriş kapısı olarak da kullanılmaya başlanmış. Bu kilisenin önemli bir özelliği var. O da ayazmasının olması. Kilisenin ayazmasının günü 27 Temmuz. Her yıl 27 Temmuz'da bu ayazma daha çok ziyaretçi çekiyor kendisine. Ayazma nedir? Ayazima'dan gelir. Yani kutsal su anlamına gelir ve eski pagan geleneğinin Hristiyanlığa geçmiş halidir. Eskiden Apollon tapınaklarında bulunan su kaynakları şifa ve kehanet için kullanılırdı. Daha sonra Hristiyanlığa geçildi. İşte bu paganizmdeki inanç geldi, Hristiyanlıktaki kiliselerde yerini aldı. Tıpkı pagan tapınaklarındaki gibi burada da bir kutsal su var ve buraya insanlar şifa bulmak için geliyorlar ve bu sulardan içiyorlar.

Bir zamanlar Aya Pantelemios Kilisesi'nin hemen yanı başında Kız Rum Lisesi varmış. Yani bir okul, eski deyimle mektep. Ancak 1865 yılında Kuzguncuk büyük bir yangın yaşar ve işte o yangında mektepte yanar ve yok olur. Geriye adı yadigar kalır, Yanık Mektep. Bugün de bulunduğu yere hala Yanık Mektep adı verilmekte. İşin ilginç yanı, internette bazen çok da araştırılmadan, edilmeden bazı bilgiler paylaşılır. İşte bunlara iyi bir örnek de Yanık Mektep'tir. Çünkü buranın Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde geçen Yanık Mektep olduğu gibi bir söylence şu anda dolaşmaktadır. Oysa şiirin adına baktığımızda bile burasından değil Fatih'ten bahsettiğini anlamamız mümkün. Çünkü şiirin adı iki arkadaş Fatih yolunda. Şiiri biraz daha okuduğumuzda zaten Yanık Mektep'in buradaki değil Fatih'teki olduğunu hemen anlıyoruz. Çünkü şiirin içinde semtten bazı yerlerin adı geçiyor. Dilerseniz o şiiri okuyayım, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Fena mı? Bak, lafa daldık da duymadık yokuşu. Hakikat öyle. Epey yol kazanmışız. Şu ne şu? Yıkık zebile bakıp ağlayan yanık mektep. Geçenki yangının enkazı. İşte bunlar hep. Demek ki camisinin yanındayız Süleyman'ın.

Kuzguncuk bir zamanlar camilerinde ezan, kiliselerinde çan, sinagoglarında hazan olan bir semtti. Bu onun sadece mekansal yakınlığını değil, evlerin birbirine bitişik nizam kurulmuş olmasını değil, aynı zamanda hoşgörüsünü de gösteren bir söylentiydi. İşte o günlerden bugünlere gelindi. Bugün yine bir ölçüde de olsa o hoşgörü bu semtte devam ediyor. Bu nedenle zaten pek çok insanı buraya çekiyor. Özellikle hafta sonları burada iğne atsanız yere düşmüyor. Ama bütün bunların ötesinde demin saydığım cami, sinagog, kilise, işte bütün bunlar bize buranın o etnik ve dinsel kozmopolit yapısını işaret ediyor. Burada bir zamanlar küçük bir köy iken Rumlar yaşıyordu Bizans döneminde. Küçük bir balıkçı köyüydü. Daha sonra Museviler geldi, Ermeniler geldi ve sonunda Türkler de gelerek işte bugünkü yapı ortaya çıktı. Musevilerin tam geliş tarihi bilinmiyor. Kimi söylentiler 1492'de Engizisyon nedeniyle Portekiz'den, İspanya'dan kovulan Musevilerin bir kısmının buraya yerleştiği yönünde. Ancak her ne olursa olsun Museviler için burası Kudüs'ten sonraki en önemli yerleşim. Çünkü Kudüs'e kadar bir sebeple gidemeyen kişiler en azından Kuzguncuk'ta hayattan ayrılıp buraya gömülmeyi istiyorlar. Onun için buraya ikinci Kudüs'te dendiği olmuş. Ermeniler ise biraz daha geç, 18 ve 19. yüzyılda buraya yerleşiyorlar. Ve ortaya işte bu yapı çıkıyor. Türklerin gelmesi ise neredeyse 19. yüzyılın sonunu buluyor. Çünkü onlar daha çok Üsküdar tarafını, Paşa Limanı tarafını tercih ediyorlar.

Kuzguncuk'ta pek çok kişi yerleşmiş, gelip geçmiş. Bunların çoğunu zaten tanıdığımız isimler. Ama bütün bunların dışında bir de bir hayal kahramanının da buradan gelip geçtiğini söylemek gerekiyor. O da 86-88 yılları arasında yayınlanan ve efsane bir diziye dönüşen Perihan Abla dizisi. Dizide Perran Kutman ve Şevket Altuğ başrolleri paylaşıyordu. Ve Perihan Abla rolündeki Perran Kutman iki kardeşine bakmak zorunda kalan birini canlandırıyordu ve ona aşık olan da Şakir yani Şevket Altuğ'ydu. Ve mahalledeki karakterler, mahalledeki olaylar bu dizinin konusuydu. Çok sevildi dizi ve o dönemde belediye bu sokağa, arkamda gördüğünüz evin bulunduğu sokağa Perihan Abla adını vermek istedi. Ancak bu sokağın adı Üryanizade Sokak'tı. Bu hemen kıyıdaki eski bir camiden alıyordu adını. Ve buna mahalleli karşı çıktı. Hal böyle olunca da belediye bu sokağa yani evin bulunduğu sokağa bu adı vermek yerine hemen yanındaki Ayhan adlı sokağa Perihan Abla adını verdi. Tam olarak o sokak olmasa da hemen yanı başındaki Ayhan Sokak şu anda Perihan Abla Sokak olarak karşımızda duruyor. Zaten Kuzguncuk'un en önemli özelliklerinden biri sokak isimleri. Sokak isimleri çok önemlidir çünkü bize şehrin tarihini anlatır. Onlar birer kutudur, kara kutu, şehrin hafızası ve onlara bakarak bir zamanlar o sokakta ne olduğunu, kim olduğunu, kimin yaşadığını ya da hangi binanın olduğunu anlamanız mümkündür. İşte bu anlamda da sokak isimlerini değiştirmek biraz şehrin hafızasına vurulan darbeler gibi gelir bana.

Bir zamanlar Kuzguncuk'ta çok sıra dışı karakterler yaşıyordu. İşte onlardan biri de hemen arkamda gördüğünüz binada dükkanı olan Berber Muzaffer'di. Onunla ilgili pek çok anekdot anlatılır. Kendisi biraz yaşına rağmen çocuk ruhlu bir adam ve şakalarıyla meşhurdu. Daha sonra bu dünyadan ayrıldı ve burası bir kitabevi haline geldi. Ve bu kitabevi de aslında Kuzguncuk'un edebiyat geçmişine, sanat geçmişine çok da uygun düşüyor. Burada pek çok şair, pek çok edebiyatçı yaşamış ve onlar bölgeyle ilgili hem kitaplarda buraya yer vermişler hem de şiirlerinde. Bunlardan biri de Buket Uzuner. Mavi Tuna adlı kitabında burasından bahseder. Ama en önemlisi de romanın fonu burasıdır. Olaylar burada geçer. Bir de Serdar Pekkan. Onun bir şiiri vardır ki o da bize Kuzguncuk'u çok güzel anlatır. Bir dedem Korkut masalıdır Kuzgunköy. Adını Kuzgun babanın verdiği, yaşını Can babanın. Ne zaman bir öğle vakti vursam kendimi Kuzgunköy'e, aynı Hristiyan kumrular, aynı Müslüman güvercinler, aynı hamın elinden serptiği buğdayları yerdi.

1970'lere kadar Kuzguncuk sıradan bir İstanbul semtiyken 1970'ler itibariyle fark edilmeye başladı. Bunun tabii en önemli sebeplerinden biri mimar Cengiz Bektaş'ın buraya gelip bir ev alması ve bunu tamir edip ofis haline getirmesiydi. Ancak o buraya gelirken onun böyle bir niyeti yoktu. Yani Kuzguncuk'un bugünkü haline gelmesi, gözde bir semt haline gelmesi gibi bir niyeti yoktu. Onun niyetlerinin başında buradaki halka bu evlerin kıymetini anlatabilmek, onların bu evlerde biraz el değdirerek, biraz tamir ederek şahane bir yaşam sürebileceklerini göstermekti. Sadece bununla yetinmedi Cengiz Bektaş. Aynı zamanda katılımcı bir mahalle ortaya çıkardı. Çeşitli o işleri ortak yaptılar. Ama bunların içinde en önemlisi şu anda bulunduğum bereketli sokak ve bu merdivenlerin hemen altına bir platform yaptırdı. Dikkat ederseniz burası bir amfiteyatro görünümünde. İşte bu hazır basamakları olan, insanların oturup oyun seyredebileceği gibi neredeyse tasarlanmış bu merdivenlerin önüne bir platform yaptırdı ve çocukları organize ederek onlarla burada oyunlar sergiledi. Ancak 1988 yılında dönemin belediyesi sokak işgali nedeniyle onlara ceza kesti ve platformu buradan kaldırdı. Daha sonra Cengiz Bektaş gerekli görüşmeleri yaptı ve belediyeden tekrar izin aldı ve bir şeyin sözünü de aldı. Tekrar platformun kurulması. Ancak aradan yıllar geçti. Maalesef bu platform kurulamadı. İşte burası bir zamanlar tiyatro olarak kullanılan yer, bugün Kuzguncuk'un en güzel sokaklarının başında geliyor. Ama en önemlisi İstanbul aslında yokuşlar semtidir. Oldukça dik iniş çıkışları vardır. Ama buna rağmen güzel merdivenleri, yakışıklı merdivenleri yoktur maalesef. İşte burası da o sokaklardan biri ve burası da yine o merdivenlerin kullanıldığı bir sokak olarak karşımızda duruyor. Daha önce de söyledim, Kuzguncuk'ta sokak isimleri insanın içini açacak nitelikte. Genellikle böyle doğayla ilgili ya da burada yaşamış ünlü kişilerle ilgili isimler sokaklara verilmiş. Şu anda bulunduğum sokağın ismi Bamyacı Sokak. Rivayetlerden biri burada bamya satan ya da tarlası olan birinin olduğu yönünde. Ancak benim kişisel bir başka görüşüm daha var. Bamyacılar ve lahanacılar bir zamanlar Osmanlı Sarayı'nda cirit yarışı yapan takımların adıydı. İşte bunlardan, bamyacılardan yadigar kalmış olabilir. Peki kimdi bu bamyacılar ve lahanacılar? Çelebi Mehmet zamanında, yani Şehzadeliği zamanında Amasya'dayken Çelebi Mehmet iki takım kurar. Birisi kendisinin, diğeri de oğlu 2. Murat'ındır. Amasya'nın bamyası ve lahanası meşhurdur. İşte bu nedenle de takımlara bamyacı ve lahanacılar denir. Bunlar cirit yarışları yaparlar ve bunların renkleri de var.

vardır. Lahanacılar yeşil, bamyacılar mavi. Aslında bu köklerini Bizans'tan alır. Çünkü Bizans'ta da at yarışı yapan takımlar maviler ve yeşillerdir. 3. Selim'de özellikle lahanacıların sıkı bir taraftarıdır. Öyle ileri götürmüştür ki bu taraftarlığını ilhami mahlasıyla yazdığı şiirlerinde onlarla ilgili bakın neler söylüyor. Can verir insana, çünkü taze gül yaprağıdır lahana. Dizilmez yüz bin bir ipliğe bamya gibi. Hiçbir zevk ve mutluluk olmazmış onsuz. Olur mu helva söyleşileri, olmazsa eğer lahana, layıktır ona ilhaminin ne türlü övgüler yazsa. Lahanacığım, lahanacığım, lahanacığım, lahana.

Kuzguncuk'tan pek çok ünlü gelip geçmiş. Kimisi burada yaşamış, kimisi de ziyaretine gelmiş semtin. Bunlar içinde kimler yok ki? Rıfat Ilgaz'dan tutun da Can Yücel'e kadar. Öbür taraftan Balyan ailesinin, mimar Balyan ailesinin iki ferdi yine burada yaşamış. Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı. Onun da burada bir zamanlar evi varmış. Ünlü ut ustası Onnik Usta'nın da evi yine buradaymış. Ama bunların arasında biri var ki burasıyla ilgili övgü dolu bir şiir yazmış. O da Nazım Hikmet. Sık sık teyzesi Sare Hanım'ı buraya ziyarete gelirmiş. Ve o sırada gelip giderken Kuzguncuk'u çok beğenmiş olmalı ki bakın Kuzguncuk için neler söylemiş. Beykoz'da oturmalı, Beykoz'da çalışan adam. Fakat Kuzguncuk güzel yerdir. Ve gayet nefis yapar gül reçelini pansiyoncu Madam ve kızı Raşel.

Surplu Sarovich Ermeni Kilisesi'nin önündeyim. Tabii ki bir tarafımda Ermeni Kilisesi, diğer tarafta ise bir cami var. Cami 1952 yılında yapılmış. Sebebi ise var olan önceki caminin merkeze biraz uzak oluşu. O da 1860 yılında yapılmış Üryanizade Camisi. Kuzguncuk merkeze uzak olduğu için buradaki Müslümanlar daha yakın bir cami yaptırmak isterler. 1952 yılındayız ve o dönemde burada arsa bulmak bugünkü gibi hala muhtemelen zor. Onun için de yandaki Ermeni Kilisesi hemen bahçesini Müslümanlara verir ve cami için bir de destek. 500 lirada yardımda bulunurlar. Hatta inşaatında da çalışırlar. Ve bütün bunların sonunda cami ile kilise yan yana yükselir. Ancak bu bahçeyi veren Ermeni Kilisesi'nin bir şartı vardır. O da şudur. Bir kere çan ve ezan seslerinin karışmamasına kendileri zaten özen gösterirler. Ama bunun dışında şunu söylerler. Yapacağınız caminin kubbesi lütfen kilisenin kubbesinden daha yüksek olmasın. Böylece iki kubbede birbirine eşit inşa edilir.

Şu anda Kuzguncuk İlkokulu'nun hemen önündeyim. Her ne kadar bugün bir ilkokul olarak görünse de aslında bu bina bir konak olarak inşa edilmiş. Ve dilimize de bir deyim olarak geçen, adını da sıkça zikrettiğimiz bir kişinin yaptırdığı konak. O kişi Marco Apostol, namı diğer Marco Paşa. 1860 yılında tıbbiyeden mezun olur ve doktorluğa başlar. Bir yıl sonra ise Abdülaziz'in hekimbaşıdır. Aradan 10 yıl geçer. 1871 yılına geldiğimizde artık Sağlık Bakanı olmuştur. Ve görevini devam ettirirken hastaları da kabul etmeye devam eder. İşte o sırada hastalara olan telkinleri, dertlerini dinlemesi ama pek de çare olmaması nedeniyle dilimize geçen bir deyim ortaya çıkmıştır. O da derdini Marco Paşa.

Bey'e anlat. Çünkü yaptığı başka devlet işlerinde de dertleri dinler ancak çok da çözüm üretmezmiş. İşte bu deyimin çıkma nedeninin sahibi olan Marco Paşa bir zamanlar burada yaşamış. Ve yine buradaki Rum Ortodoks mezarlığına

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
5: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
4: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
6: Bir teselliğin daha var. Çocuğun
4: tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
6: Büyük.
5: Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
7: Adını anmayacağım. Bugün 13.45'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, Piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
10: Yeni Piril Ultra Güç.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla

0: etmeyenlerin.
1: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
3: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
0: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
4: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
5: Yapacağım dedim, yaparım.
6: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
0: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
7: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
8: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
0: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
9: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
10: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
11: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
12: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok, piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
14: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
19: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
20: Ben.
21: Botanik.
20: Abacus.
19: Kasa.
20: Marul.
19: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
22: Süper Kumbara!
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
23: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

Kuzguncuk karadan ulaşımı zor bir yerdi. Ancak 1885 yılı itibariyle artık ulaşım daha da kolaylaşmıştı. Çünkü şirket Ayriye vapurları boğaz seferlerine başlamıştı. Ve bu boğaz seferleri buradan köprüye kadar, Eminönü'ndeki köprüye kadar sürerdi ve 17 dakika sürmesi gerekirdi. Ancak hiçbir zaman ne giderken ne gelirken 17 dakikada gitmeyi başaramadılar. Çünkü bunun bazı sebepleri vardı. İşte bununla ilgili dönemin şirketi Ayriye Müdürü geminin kaptanını çağırdı.

Çağırır. Ömer kaptandır bu. Ve ona sorar, şikayetler var, niye gecikiyorsunuz diye. Ömer kaptanın verdiği cevap şöyledir. Muhterem müdürüm, malum haliniz Çengelköy'ün zerzevatı, Kuzguncuğun haşeratı, Beylerbeyi'nin teşrifatı derken zamanında varacağımız yere gitmek mümkün olmuyor, diyor. Cevabı budur. Peki ne anlatmak istemiştir? Çengelköy'ün zerzevatı dediğimiz orası tarım alanıdır ve oradan şehre bolca meyve sebze gönderilmektedir. Bu da gemiyi geciktirmektedir. Kuzguncuğun aşeratı dediğinde ise burada pek çok yabancı yaşamaktadır ve bunlar da gecikmelere sebep olmaktadır. Bunların indisi, bindisi, itiş kakışı. Öbür taraftan da bir şey daha söyler, Beylerbeyi'nin teşrifatı. Beylerbeyi'nde daha seçkinler oturmaktadır. O ona yol vereceğim, bu buna yol vereceğim, saygı göstereceğim derken onlar da gemiyi geciktirmektedir. İşte bu nedenle gemi hiçbir zaman 17 dakikada köprüye ulaşamamıştır. Evet, Kuzguncuk yolculuğumuza son noktayı Boğaz kıyılarında koyuyoruz. Bugün Kuzguncuğu elimizden geldiğince gezmeye, gezdirmeye çalıştım. Tabii ki bütün bu yolculuğumuz boyunca her zaman olduğu gibi hikayeler, rivayetler ve söylenceler ve en başta da söylediğim gibi şiir ve edebiyat bize eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman hazırsak arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla süper kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayaz Kartoğlu. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. 5 yaşından beri piyano çalıyorum. Ayrıca son 1 senedir de gitar çalmaya başladım. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Anneannem ve dedemle de bilgi yarışmaları izlemekten çok keyif alıyoruz. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum.
2: Merhaba, ben Ela Tarniverdi. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Yarışmaya İstanbul Kartal'dan katılıyorum. Hobilerim resim çizmek, paten sürmek, voleybol oynamak ve müzik dinlemek. Resim kursuna gidiyorum. Oyunculuk ve drama eğitimi alıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Elif Nurel Gümüş. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim arasında kitap okumak, tarihi yerler gezmek ve ailemle vakit geçirmek var. Bu yarışmaya katılmak beni çok heyecanlandırıyor. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Benim adım Mehmet Cihan Aydın. 11 yaşındayım. Hobilerim futbol oynamak ve spor yapmak. Fen bilimlerini ve uzay dünyasını severim. Yarışma gününü heyecanla bekliyorum ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci masamızda Ela, ikinci masamızda Ayaz, üçüncü masamızda Elif ve dördüncü masamızda da Cihan'ı misafir ediyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecan var mı biraz?
5: Biraz var, evet.
0: Biraz var. Ela'cığım seni tanıyalım tekrar.
5: Merhaba, ben Ela Tarniverdi. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim çizmek, voleybol oynamak, müzik dinlemek ve paten sürmek. Yarışmaya İstanbul Kartal'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Harikasın. Galiba oyunculukla da ilgileniyorsun değil mi?
5: Evet, kursuna gidiyorum.
0: Biraz bahseder misin? Nasıl bu merak sende başladı?
5: Annem sayesinde başladı aslında. Önce bir ajansa kayıtlıydım. Sonra da bir kursa gitmeye başladım. Oyunculuk ve drama eğitimi aldım. İşte metinler ezberliyoruz. Bunları

0: oynayarak eğleniyoruz aslında kendi aramızda.
1: Peki oyuncu mu olmak istiyorsun ileride kariyer hedeflerinde?
0: Yani mimarlık düşünüyorum ama oyuncu da olsam çok mutlu olurum.
1: Teşekkür ediyoruz. Sana başarılar diliyoruz. Hem programda hem de ileriki hayatında. Ayalcığım hoş geldin.
2: Merhaba, ben Ayaz Kerçoğlu. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. 5,5 yaşından beri piyano çalıyorum.
1: Şahane.
2: Ayrıca gitar çalmaya başladım şu son 1 senedir. Hobilerim arasında da yüzmek var, futbol oynamak var, basketbol oynamak var. Bu hobilerimi çok seviyorum.
1: Hobilerini çok seviyorsun. Hı-hı. Aslında müzik senin tutkun, bunu biliyoruz ve müzik evet. öğretmeni olmak istiyorsun galiba. Evet. Değil mi? Az önce konuştuk ve bunu söyledin. Hı-hı. Nasıl başladı? Müziğe olan tutkunla mı başladı peki bu istek?
2: Ya evet, aslında benim babam müzisyen. Hı-hı. Ondan görerek piyanoyu çalmaya başladım.
1: Babadan oğula geçti.
2: Evet.
1: Hı-hı. Ve bunu evet. kariyerinde de devam ettireceksin.
2: Evet.
1: İnşallah istediklerin olur senin de Ayaz'cığım. Teşekkür ediyoruz. Elif'cim hoş geldin.
3: Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
3: İyiyim. Ben Elif Nura Gümüş, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim kitap okumak, tarihi yerler gezmek ve ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum.
1: Çok heyecanlısın ve çok mutlusun biliyorum ama sen gezmeyi çok seviyorum dedin bana.
3: Evet.
1: Öncesinde konuştuk seninle de. Nereleri gezmekten hoşlanırsın? Biraz bahset bize.
3: Tarihi yerleri gezmek.
1: Nereler? Mesela en son nereyi gezdin?
3: Ayasofya.
1: Ayasofya. Peki ne olmak istiyorsun?
3: Ben başsavcı olmak istiyorum.
1: Hayallerin senin de umarım gerçekleşir Elif'ciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Cihan'cığım hoş geldin.
4: Merhaba, benim adım Mehmet Cihan Aydın. 11 yaşındayım. 5. sınıftan mezunum. 6. sınıfa geçeceğim. Hobilerim arasında futbol oynamak ve spor yapmak var. Bir evcil hayvanım var. Köpeğim var.
1: Çok güzel.
4: Kız.
1: Kız. Adı ne?
4: Nazlı.
1: Benim de bir kız evcil hayvanım var. Onun adı da Paris.
4: Galiba kedi.
1: Nereden bildin?
4: Kedi sahipleri genelde daha hipermatik ve canlı oluyorlar. Size çok belli oluyor.
1: Bunu güzel kabul ediyorum. Bir iltifat olarak mı kabul etmeliyim?
4: Tabii ki.
1: Çok teşekkür ederim Cihan'cığım.
4: Ayrıca stres olduğumda yaptığım bir el alışkanlığım var. Origami yapabiliyorum.
1: Origami yapıyorsun?
4: Evet.
1: Harika. Bilmeyenler için bize anlatır mısın origami'yi?
4: Kağıt sanatı. Hı-hı. Aslında Japonya ve Kore tarafından oradan. Geliyor. Hı-hı. Evet. Kağıt sanatı insanlar kağıttan yapmaya başlamış. İşte... Kuğu yapılıyor, kurbağa yapılıyor.
1: Çok güzel.
4: Çoğu şey yapılabiliyor. Hatta sizin için bir şey hazırlamıştım.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Bir kuğu hazırlamıştım size.
1: Kuğu hazırladın, çok teşekkür ederim. Alabilir miyim?
4: Tabii
1: burada
4: ki.
1: Mı? O zaman geliyorum. Şahane gözüküyor. Çok teşekkür ederim Cihan'cığım. Evet. Ne kadar sürede hazırladın? Hemen
4: 5-6
1: şöyle göstereyim sürüyor. Kameramıza da. Arkadaşlar size de göstereyim. Çok güzel olmamış mı?
4: Evet.
1: Arkadaşımızı olur. Alkışlayalım o zaman. Bu güzel kuğu için. 5 dakikada hazırladı.
4: 5-6 dakika sürüyor evet.
1: 5-6 dakikada gerçekten kuğuya benziyor. Peki bu başka bir hikayesi daha var mı bu kuğunun?
4: Aslında ben onu yapmayı bir diziden öğrenmiştim. Hoşuma gidince dizi, ben de onu yapmamıştım. Hatta kuğunun hikayesini de oradan öğrendim. Kuğu evlerde evi geçindiren ve evin direği olan babalar, baba yoksa anne için hazırlanır.
1: Çok güzel. O zaman biz babalarımız ve annelerimiz için, tüm kıymetli büyüklerimiz için alalım bunu. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetli. Bugün hemen eve götüreceğim. Evet. Şans getirsin bize.
4: İnşallah.
1: Teşekkürler arkadaşlar. Hadi bakalım ben yerime geçeyim. Nasıl, heyecan gitti mi biraz?
4: Evet.
0: Evet. Evet.
1: O zaman başlayalım mı artık? Ela için gelsin harf tablomuz.
0: Babam Tamer'in T'si.
1: Tamer Bey'in T'si 60 puan değerinde ve spordan geliyor. Uzun mesafeli bir koşu yarışıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Cihan.
4: Atletizm.
1: Acaba doğru cevabımız atletizm mi görelim? Olmadı. Koşu yarışı.
4: Maraton.
1: Doğru cevabımız maraton mu? Kumbaramıza ilk 60 puanımızı atar mıyız görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Ayaz için geliyor harf tablomuz.

0: Babam Ozan'ın oğusu.
1: Ozan Bey'in oğusu 60 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Aynı çevredeki kişilerin ilişkilerinin önemini vurgulayan atasözüdür. Nokta nokta alma, nokta nokta al. Süremiz başladı.
0: Ev alma, komşu al.
1: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 60 puan da atar mıyız görelim? Bravo ya, süpersin. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Elif için geliyor harf tablomuz.
2: Annem Münevver'in M'si.
1: Nevin Hanım mı?
2: Münevver.
1: Münevver Hanım'ın M'si 80 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Palto, şapka gibi eşyaların bırakıldığı aynalı askılıktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ayaz?
0: Portmanto.
1: Hızlı bir cevap geldi Ayaz'dan. Acaba doğru cevabımız portmanto mu görelim? Bravo Ayaz. Süpersin. Aslında zor bir terimdi değil mi? Kullanır mısın bu kelimeyi?
0: Evet, kullanırım.
1: Yani aldım portmantodan eşyalarımı dersin.
0: Kullanırım, evet.
1: Bravo, kutluyorum seni bu cevap için. Cihan'a geçiyoruz. Harf tablomuz Cihan için geliyor.
3: Adana'nın nası.
1: Adana'nın nası 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Ülkemizde de sevilen İtalyan mutfağının meşhur tatlılarından biridir. Süremiz başladı. İtalyan mutfağında hangi tatlı var çok meşhur?
3: Mozzarella.
1: Tatlı.
3: Yok, tatlı yok.
1: Hadi ekip çalışması. Aslında biliyoruz arkadaşlar. Çok da sevdiğimiz bir tatlı bence. Bir kutu açalım, yardım edeyim size. T harfiyle başlayan, böyle kahve tadı da olur onda. Krema olur. Ela'cığım?
4: Tiramisu.
1: Acaba doğru cevabımız tiramisu mu görelim? Bravo! Süpersiniz. Tiramisu'nun görseli de geldi arkadaşlar. Hepimiz galiba severek yiyoruzdur diye düşünüyorum,
4: evet.
1: Değil mi? Tatlıcılar belli oldu. Ela'cığım şimdi biz 4 sorumuzu geride bıraktık. Kumbaramızda kaç puan topladık merak ediyor muyuz? Ela'cığım senle başlayalım.
4: 160.
1: 160 Ayaz'cığım.
0: 220.
1: 220 Elif'ciğim.
2: 260.
1: 260 Cihan'cığım.
5: 240.
1: 240 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Anlık puanımız 260 ve hedefimize kalan puan 2240. Kim bildi? Elif bildi. Kutluyoruz. Ela için geliyor harf tablomuz.
6: Annem Zeynep'in Z'si.
1: Zeynep Hanım'ın Z'si 40 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor. Güneş sistemini oluşturan gezegen sayısıdır. Süremiz başladı.
6: 9.
1: Acaba doğru cevabımız 9 mu? Kumbaramıza 40 puan atar mıyız? Görelim. Olmadı. Güneş sistemimizi oluşturan gezegenler.
5: 8.
1: Cihan'cığım. 8. Doğru cevabımız 8 mi acaba? Görelim. Arkadaşlar bunlar hangileri, var mı tahminleriniz? Hadi tahminlerinizi alalım. Güneş sistemimizi oluşturan gezegenler nelerdir? Ben size bir tane söyleyeyim. Mars. Başka ne olabilir?
4: Jüpiter.
1: Uranüs. Jüpiter, evet Uranüs. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün arkadaşlar. Cevabınız için de kutluyorum. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
0: Yozgat'ın Y'si.
1: Yozgat'ın Y'si 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Minyonlar, Buz Devri, Madagaskar gibi filmlerin türüdür. Süremiz başladı.
0: Animasyon.
1: Gelen bu hızlı animasyon cevabıyla acaba kumbaramıza 80 puan atar mıyız görelim? Bravo ya, süpersin. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Nasıl filmlerle aranız? Sever misiniz, izler misiniz? Yani. İçinde izlediğiniz var mı
0: üçünü
1: animasyonu?
0: De,
1: evet,
0: üçünü de.
1: Üçünü de izlediniz. Hadi biraz bize anlatın. Kimi anlatmak ister Ayaz'cığım? Mesela favorin hangisi?
0: Minyonlar.
1: Minyonlar. Nasıl bir film Minyonlar?
0: Ya çok güzel film. Ben çok seviyorum. Hem komik de.
1: Komik.
0: Evet.
1: Peki sizin var mı favorileriniz arkadaşlar?
6: Madagaskar var.
1: Madagaskar var Ela'dan. Cihan?
3: Benim de Minyonlar. Yani.
1: Minyonlar Elif'ciğim.
2: Ben de.
1: Sinemayı seviyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımız. Elif'le devam ediyoruz. Harf tablomuz gelsin.
2: D. Denizli'nin D'si.
1: Denizli'nin D'si. 40 puan değerinde ve bitkiler kategorisinden geliyor sorumuz. Bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümüdür. Süremiz başladı. Bir düşünelim, bitki hayal edelim. Dallarının dışındaki o ana bölüme ne diyoruz? Hadi ekip çalışması. Ela?
6: Gövde.
1: Acaba doğru cevabımız gövde mi? Kumbaramıza 40 puan atar mıyız? Bravo Ela. Süpersiniz. Cihan için geliyor harf tablomuz.
3: Bursa'nın B'si.
1: Bursa'nın B'si. 70 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor. Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtıdır. Süremiz başladı. Neler var taşıtlarda? Neyle gideriz? Haydi ekip çalışması. Ayaz?
0: Metrobüs.
1: Metrobüs. Acaba doğru cevabımız metrobüs mü? Dört tekerlekli kara taşıtı. Bakalım doğru mu? Bir daha bir düşünelim arkadaşlar. Dört tekerlekli.
3: Otobüs.
1: Otobüs. Doğru cevabımız otobüs mü görelim? Başka ne var? Dört tekerleği var.
3: Minibüs.
1: Dört tekerleği var. Minibüs mü görelim? Olmadı. Bir kutu açalım mı?
4: Olur.
1: Hadi bir kutu açalım.
4: Otobüs.
1: Bir kutu daha açalım. Neyle geldiniz
3: otomobil
1: buraya? Doğru cevabımız otomobil mi acaba görelim? Bravo! Arkadaşlar niye şaşırdık? Aslında sorunun soruluş şeklindendi biraz da değil
3: evet
1: mi? Güzel
3: evet
1: oldu ama şaşırtmalı. Uğraştırdı biraz bizi. Şimdi 4 sorumuz daha kaldı. Bir tahminleri almaya devam edelim mi Ela'cığım?
6: 320.
1: 320 Ayaz'cığım.
0: 380.
1: 380 Elif.
2: 390.
1: 390 Cihan.
2: Ay.
3: Elif. 410.
1: toplama yaptın galiba.
2: Evet biraz.
3: 410.
1: 430 dedi. 430 dedi Elif. Görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbarımızda anlık puanımız 470 ve hedefimize kalan puanımız da 2030. Kutluyorum. Ela için geliyor harf tablomuz.
6: Kastamonu'nun K'si.
1: Kastamonu'nun K'si 50 puan değerinde ve sanat kategorisinden geliyor. Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerin biçimlendirildiği eserdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Açalım mı bir kutu? Bir düşünelim mi önce? Böyle kil ve alçı var. Kil ve alçıdan neler yaparız arkadaşlar? Taş, tunç, bakır, kil, alçı. Düşünelim. Alçıyla neler yapabiliriz? Nasıl bir sanat eseri mesela? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
3: Ay. Heykel.
1: Elif'ciğim sende de o cevap mı vardı?
2: Hayır, heykeltıraş.
1: Tamam, Cihan heykel dedi. Doğru cevabımız heykel mi görelim? Bravo Cihan, süpersin. Yaklaştın Elif'ciğim
2: evet
1: sen de, çok yaklaştın. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
0: Şakir'in Ş'si.
1: Şakir'in Ş'si 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Ağız sağlığımız için düzenli olarak kullanılan bir maddedir. Süremiz başladı.
0: Diş fırçalı.
1: Haydi ekip çalışması. Elifciğim.
2: Diş fırçası.
1: Diş fırçası mı doğru cevabımız, görelim. Bir madde arkadaşlar.
6: Diş macunu.
1: Diş macunu mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Yaklaştık. Yaklaştık arkadaşlar. Cevaplar çok yakındı birbirine. Elifciğim, harf tablomuz senin için geliyor.
2: Dahan'ın yumuşak G'si.
1: Dahan'ın yumuşak G'si. 30 puan değerinde ve yönlerden geliyor. Duvarı asılı bir haritada sağ tarafı gösteren yöndür. Süremiz başladı. Yavaşça düşün, yavaşça düşün. Duvara bir harita astık. Sağda ne taraf var? Türkiye haritasını düşün.
2: Doğu.
1: Acaba doğru cevabımız doğu mu, görelim? Bravo Elif, süpersin. Ve son harfimiz Cihan için geliyor.
3: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si. 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Kelebeğin yumurtadan çıktıktan sonraki ilk haline verilen isimdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız Elif'ciğim.
2: Tırtıl.
1: Acaba bu cevapla kumbaramıza Elif 50 puan atar mı, görelim. Bravo arkadaşlar. Tırtılımızı da görüyorsunuz. Tırtılımız ne oluyor arkadaşlar? Sonrasında kelebek oluyor. Bu turumuz bitti. Nasıl geçti? Alalım bakalım düşüncelerinizi Ela'cığım.
6: Güzeldi ve eğlenceliydi bence. Yani ben stresimi, heyecanımı attım. Gayet de eğlendim.
1: Isınma turu zaten bunun için var arkadaşlar. Ayaz'cığım.
0: Bence de gayet güzeldi. Sorular da iyiydi. Hı-hı. Ben de stresimi attım.
1: Şahane. Elif'ciğim.
2: Ben çok eğlendim soruları cevaplarken. Bence güzeldi bu.
1: Çok güzeldi, evet Cihan'cığım.
3: Heyecanımız hala yüksek. Sorular gerçekten güzeldi. İkinci turu da heyecanla bekliyoruz.
1: Harika. Kumbaramıza da bir bakalım mı kaç puan birikmiş?
6: Bakalım.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 660 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puanımız da 1840. Tebrik ediyorum sizi. O zaman hemen ikinci turumuza geçiyoruz. Süper Kumbara'nın süper çocukları, geldik. İkinci turumuza hazır mıyız?
6: Evet.
1: O zaman hazırsak hemen Ela'yla başlıyoruz. Ela için gelsin harf tablomuz.
6: Ela'nın E'si.
1: Ela'nın E'si. 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir sebzenin yüzeyi kullanılarak yapılan süsleme yöntemidir. Süremiz başladı. Biz küçükken çok fazla yapardık bunu okulda. Bir sebze var, onunla böyle kağıtları süslüyoruz. Hadi ekip çalışması. Açalım mı bir kutu? Acaba hangi sebze olabilir arkadaşlar? Üzerini böyle boyuyoruz, renklendiriyoruz, şekiller yapıyoruz. Sonra böyle kağıda basıyoruz. Hadi bir kutu açalım derken Elif'ten cevap geliyor mu?
2: Patates baskısı.
1: Acaba doğru cevabımız patates baskısı mı, görelim? Olmadı. Ela'cığım.
6: Patates basma.
1: Patates basma mı doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu açalım.
6: Patates baskı.
1: Doğru cevabımız patates baskı mı, görelim? Bravo. Elif'ciğim. Ortak cevabınız, kabul edebilir miyim bunu Ela'cığım? Değil
6: evet.
1: mi? Çünkü patatesle başladık. Ela da devamını getirdi. Ben bunu ortak cevap olarak kabul ediyorum. Ve Ayaz'a geçiyoruz. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
0: Iğdır'ın ı'sı.
1: Iğdır'ın ı'sı. 130 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Çıkarı için başkasına zarar veren kişi kendi de zarara uğrar anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı.

0: miydi ekip çalışması? Çıkarı için başkasına zarar veren kişi kendi de zarara uğrar. Yani ne olur? Hani birine zarar vermeye çalışırken aslında... Elif?
1: Ava giden avlanır.
0: Acaba doğru cevabımız ava giden avlanır mı görelim? Bravo Elif, süpersin. Ve harf tablomuz Elif için geliyor.
1: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 90 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor. İçinde insanların seyahat ettiği deniz aracıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar şöyle diyelim. Bir deniz aracı bu. Ne olabilir deniz araçları? Oradan düşünelim. Deniz aracı ne? Biz nasıl, neyle gideriz? Seyahat ederiz denizin üzerinde. Hadi heyecanımız var, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Terminalde kimler olur? Terminallerde? Terminallerde kimler olur?
1: Yancı.
0: Yok, hayır. Bize ne derler? Biz mesela çıktık gidiyoruz bir uzağa bir yere gideceğiz. Biz kim oluyoruz?
2: Yolcu.
3: Yolcu gemisi.
0: Acaba doğru cevabımız yolcu gemisi mi görelim? Bravo. Ve Cihan için geliyor harf tablomuz.
3: Kardeşim Tuna'nın T'si.
0: Tuna'nın T'si 120 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Buhar basıncıyla yemeği daha çabuk pişiren mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Böyle sesi de çıkar. Haydi ekip çalışması Ela.
4: Düdüklü tencere.
0: Doğru cevabımız düdüklü tencere mi? 120 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo. Puanlar birikiyor arkadaşlar kumbarada. Bence güzel bir puan topladık. Hadi bir bakalım mı kaç puan topladık? Bakalım. Tahminleri alayım mı önce? Ela'cığım?
4: 1250.
0: 1250 Ayaz'cığım?
2: 820.
0: 820 Elif'ciğim?
1: 1300.
0: 1300 Cihan'cığım?
3: 930.
0: 930 bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1070 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız da 1430. Tebrik ediyorum. Ela için geliyor harf tablomuz.
4: Hatice'nin H'si.
0: Hatice'nin H'si 130 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz. Suyu oluşturan iki elementtir. Süremiz başladı.
4: Hidrojen, oksijen.
0: Bu cevapla kumbaramıza 130 puan atar mıyız görelim? Şahanesiniz, kumbara doluyor arkadaşlar. Harf tablomuz Ayaz için geliyor.
2: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 110 puan değerinde ve ekonomiden geliyor. Bir ülkenin parasını basan ve dağıtan kurumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız bu soruyu da. Nereden para çekmeye gideriz arkadaşlar?
3: Aha.
0: Hadi buradan size bir yardım olsun. Para çekmeye nereye gideriz?
3: Bankaya.
0: İşte bir düşünelim acaba. Ne olabilir? Hadi açalım bir kutu. Açalım mı bir kutu daha derken
3: Merkez
0: Cihan'dan
3: Bankası.
0: Gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo.

0: Ve Elif için geliyor harf tablomuz.
1: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si 110 puan değerinde ve çocuk şarkılarından geliyor. Nokta nokta nokta nokta bir tavuk alalım sözleriyle devam eden şarkıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Cihan.
2: Pazara gidelim.
0: Acaba doğru cevabımız pazara gidelim mi görelim? Bravo. Ve Cihan için geliyor harf tablomuz.
2: Arkadaşım Güney'in G'si.
0: Güney'in G'si 130 puan değerinde ve müzikten geliyor. Davul, darbuka gibi üzerine dokunularak ses çıkaran müzik aletleridir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ayaz'cığım.
2: Vurmalı çalgılar.
0: Doğru cevabımız. Vurmalı çalgılar mı acaba? Bravo. Çünkü müzik senin tutkundu değil mi? Peki sen de kullanıyor musun piyanonun dışında? Ve gitar da çalıyordun değil mi?
2: Darbuka çalabiliyorum evet.
0: Darbuka çalabiliyorsun. Çok keyifli değil mi darbuka çalmak Ayaz? Böyle bir enerjik yapıyor insan değil mi?
2: Hem de stresini atıyorsun.
0: Şahane, bence de stres atmak için iyi bir yöntem. Hı-hı. Ayaz'dan bize öneri olmuş oldu. Teşekkür ederiz. Ela için geliyor harf tablomuz.
3: Ormanın O'su.
0: Ormanın O'su 90 puan değerinde ve spordan geliyor. Topu çemberin içinden geçirerek takımına sayı kazandıran sporcudur. Süremiz başladı.
3: Basketbolcu.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 90 puan daha atar mıyız görelim? Bravo. Kumbaramız şahane. Doldu arkadaşlar. Ve Ayaz'cığım sendeyiz. Harf tablomuzu görelim.
2: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 140 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Bir şeyi defalarca söylemekten yorulmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
2: Dilinde tüy bitmek.
0: Hızlı bir cevap oldu. En yüksek puanımız olan 140 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo ya. Elif'ciğim harf tablomuz senin için geliyor.
1: Masalın M'si.
0: Masalın M'si 110 puan değerinde ve süper kahramanlardan geliyor Elif'ciğim. Avengers ekibinin kırmızı beyaz mavi kostümlü kahramanıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
2: Kaptan Amerika.
0: Acaba doğru cevabımız Kaptan Amerika mı görelim? Ve görselimiz de geldi sevgili Kaptan Amerika'mız değil mi arkadaşlar? Biraz bahseder misiniz bana? Kim bahsetmek ister Ayaz'cığım? Süper güçleri var galiba.
2: Evet var.
0: Cihan'cığım?
4: Ülkesi için çalışan, sonra ülkesindeki bir savaştan dolayı vatan haini ilan edilip Avengers'a geçen bir süper kahraman.
0: Peki nasıl süper kahraman oluyor?
4: Aslında bir makineye girip iradesi yüzünden bir makineye girip kendi kaslarını güçlendiriyor ve böylece hem bu halini alıyor hem de bir kahraman olarak seçiliyor.
0: Teşekkür ediyoruz.
4: Üstüne deney
0: ilgilendirdiğiniz
4: yapıyorlar.
0: İçin arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Cihan'cığım hazır mısın?
4: Evet.
0: Harfimiz senin için geliyor o zaman.
4: Fener'in F'si.
0: Fener'in F'si 110 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Kutlama, anma, farkındalık gibi amaçları olan tarihlerin genel adıdır. Belirli nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması Ela?
1: Gün ve haftalar.
0: Doğru cevabımız gün ve haftalar mı? 110 puanı kumbaramıza atar ve finale gider miyiz görelim? Harikasınız arkadaşlar. Kumbaramızda kaç puan birikti? Bir bakalım mı önce?
1: Bakalım.
0: Hadi ben
1: bakalım.
0: Önce bir tahmin alayım yine. Ela?
1: 1670.
0: 1670 Ayaz.
2: 1740.
0: 1740 Elif.
3: 1900.
0: 1900 Cihan.
4: 1450.
0: 1450. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1990 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımızsa sadece 510. Elif çok yaklaştı. Hepinizi kutluyorum. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 510 puan. Finalde kaç soru cevaplarsak
2: ödülümüz.
0: Ayas hemen cevap verdi. 3. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Evet. Gidelim.
0: Hadi biz finale gidiyoruz. Finalde görüşürüz. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocukları ve geldik final turumuza. Arkadaşlar nasıl bir iki tur geçirdik Ela'cığım?
1: Bence güzeldi. Takım arkadaşlarım da çok güzel yarıştı zaten. Gayet eğlenceli bir tur geçirdiğimizi düşünüyorum.
0: Ayaz'cığım?
2: Bence de çok güzeldi. Sorularda ikinci turda bence daha kolaydı.
0: Daha kolay geldi ikinci tur.
2: Arkadaşlarım da çok güzel yarışıyorlar. Hı hı.
0: Çok bir ekip çalışmasıydı aslında
2: evet.
0: Elif'ciğim?
3: Bence güzel geçti. Eğlenceliydi.
0: Cihan'cığım?
4: Evet, stres kalmadı. Gerçekten güzeldi. Ödüle de yaklaştığımızı
0: çok
4: düşünüyorum.
0: Çok yaklaştık. Sadece 3 soru.
4: Evet. Final turda güzel geçerse eğlencemiz ve heyecanımız bol olsun.
0: Geçerse değil tabii ki geçecek, geçecek arkadaşlar. Yani. Hepiniz harikasınız. Ben bir moral arkadaşım. Alkışı veriyorum. Süpersiniz, şahanesiniz. O zaman Ela için gelsin final kategorilerimiz. Bitkiler var, araç gereçler, tekerlemeler ve eş anlamlılar. Ela'cığım hangisini seçeceksin?
1: Eş anlamlılar S.
0: Eş anlamlılar S. Gelsin sorumuz. Sual sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Soru.
0: Bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza ödül için 200 puanı atar mıyız görelim. Bravo Ela. Süpersin. Arkadaşlar iki soru kaldı. Hadi bakalım Ayaz için geliyor kategorilerimiz.
2: Eş anlamlılar F.
0: Eş anlamlılar F. Sorumuzu görelim. Konuk sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Misafir.
0: Doğru cevabımız misafir mi acaba? 1-200 puan daha kumbaramıza atıyor muyuz? Arkadaşlar şahanesiniz. Süpersiniz. Elif için geliyor kategorilerimiz.
3: Tekerlemeler M.
0: Tekerlemeler M. Sorumuzu görelim. Annemin kardeşi bulunmaz hiç eşi diye başlayan var mı nokta nokta gibisi diye devam eden tekerlemedir. Süremiz başladı. Annemin kardeşi bulunmaz hiç eşi. Annemin kardeşi kim acaba? Haydi ekip çalışması Ela.
1: Teyzem.
0: Teyzem mi doğru cevap görelim? Hadi bakalım. Oldu mu? Olmadı.
2: Var mı halam gibisi?
0: Var mı halam gibisi? Acaba halam gibi mi? Ben de merak ettim şimdi arkadaşlar. Doğru cevabımız halam gibisi mi? Olmadı. Kim kaldı? Ela?
1: Dayım.
0: Dayım cevabıyla kumbara.

0: görelim.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
7: İyi ama ameliyat hangi parayı?
8: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
6: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
8: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
6: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
9: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
10: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
6: Sevsem bile evlenemem seninle.
7: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
6: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
11: Cilveli Kız bugün 16.15'te TV4'te.
12: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
13: Tam bir boş.
12: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
14: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzle.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
5: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
9: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
10: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
12: Tam bir boş.
11: Zorlu lekelere finiş olur çare.
13: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Elindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ne diyor?
1: Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
2: Botanik.
4: Abaküs.
3: Kasa.
4: Marul.
3: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
13: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
14: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
15: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
16: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
17: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
18: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
6: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
0: Dayım cevabıyla kumbaramız doluyor mu görelim? Bravo! Süper! Hadi! Kumbarayı doldurdum!
5: Süper kumbara!
0: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ela. Kutluyoruz! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ayaz. Kutluyorum. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Elif. Kutluyorum. Ve süper kumbaranın...

birincisi Cihan. Kutluyorum. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Çok güzeldi benim için. Sizin için nasıl?

0: de çok güzeldi. Eğlendik.
1: Çok eğlendik.
0: Evet.
1: İyi ki geldin Elif'cim. Teşekkür ediyoruz Cihan'cığım.
2: Gerçekten çok eğlenceliydi. Arkadaşlarımızla da güzel bir takım oyunu kurduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi anlaştık. Bence çok eğlenceliydi.
1: Bence de çok eğlenceliydi. Sizi tekrar kutluyorum arkadaşlar. Peki, ödül için hazır mıyız?
3: Evet.
1: Arkadaşlar ödül ne tarafta? Bilen var mı? Genelde arkadaşlar görüyor da benim açımda değil galiba. Ödül ne tarafta? Gören var mı? Bu tarafta mı? Gidiyorum. Ödüle doğru gidiyoruz. Duygu ablamız burada elinde ödülleriyle bizi bekliyor. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Şahane.

0: Ben Mehmet Şahin. Beni babaannem büyüttü aslında. Babamın zoruyla aşçılığa doğru yöneldim. Yani turizm otelcilik meslek lisesine götürüldüm. Mutfak derslere başladı, lise 2'deki bir öğrenciyim ve keyif aldım, fark ettim. Mezun olduğum sene ben ilk baş aşçılığımı yaptım.
1: Abi bir tane kemik suyu var. Tamam gönderiyorum, tamam. Yeter, bir pancar, bir tarta, bir de ben kemik suyu yapıyorum. Abi yem.
0: Ben bugün aşçı olduysam babamın sayesinde oldum. 7-8 yaşlarında pilav yapmaya başladım. Turizm otelcilik, aşçılık ve gastronomi okudum. Ardından da genç yaşta bir şef oldum.

1995 İzmir doğumluyum. Bir kız kardeşim var. Esnaf baba ve memur bir anne çocuğuyum. Çocukluğum sokaklarda geçti aslında. Hani esnafların arasında diyeyim ya da ne bileyim sokaktaki yemeklerle, sokaktaki eğlencelerle, sokaktaki geçmişle, geçmiş hikayelerle geçti. Beni babaannem büyüttü aslında. Şu an olduğum hayatımdaki akışı biraz da babaanneme borçluyum. Çünkü annem şehir dışında ya da ne bileyim iş hayatından kaynaklı farklı yerlerde. Babam aynı şekil, işine farklı odaklarda. Yaş küçük olunca tutunabilecek kişi babaanne oluyor. Babaanneyle farklı bir kültürde büyüyorsunuz. Şimdi şöyle, benim çocukluğum hep tarihle geçti. Bende tarih tutkusu çok yoğundur. Çok tarih seven bir insanım. Arkeoloji tutkunluğum var. Hep ilgi alanlarım çok farklı yere dağılırdı. Evden çok uzaklarda farklı şeyler yapayım, edeyim derken babamın zoruyla diyeyim aslında. Zoru demek çok güzel benim için çünkü bugün olduğum yerde babama borçluyum. Babamın zoruyla ben aşçılığa doğru yöneldim. Yani turizm otelcilik meslek lisesine götürüldüm. Ama okumadın, istediğin yeri tutturamadın. Bu olmaz, sende yetenek var ve bunu yapmalısın. Bunun temelinde de şu dayanıyor, ben aslında geçmişimi o konuda bilmiyorum, bunu sonra da öğrendim. Hani klasik bir aşçı tabiri vardı ya, çocukken yemek yapıyordum, şöyle yapmayı öğrendim. Evet, ben 7-8 yaşındayken pilavımı rahatça yapıyormuşum. Ama ben bunun farkında değilim bu arada. Mutfak derslere başladığı lise 2'deki bir öğrenciyim ve keyif aldım, fark ettim ciddi anlamda. Ama bu keyif almak şey değil, ben aşçı olacağım, yemek yapacağım değil. Hayır, ben yemek yemeyi öğrendim orada. Daha sonra dediğim gibi ben bu tutkuyu keşfettim, yoğunluğu hissiyatını keşfettim. Zaten artık akabinde turizm otelcilikten mezun oldum. Mezun olduğumda yine tembelliğimin olduğu dönemlere denk gelerek 2 yıllık bir ön lisans okudum. O dönemde de Pamukkale'ye gittim. Burada aşçılığın nasıl işlediğini öğrenmekten ziyade aslında biraz gerçekçiliği öğrendim. Neye elde edebiliriz, neye elde edemeyiz? Hani neye sahip olunabilir, neye bakılabilir, yemekte ne kazanılmalı? Yani prensip ne olmalı işin özü? Ben ne yapmak istiyorum? Tamamen burada karar verdiğim sürece girdim. Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomiye devam ettim. Ben burada gıdayı nasıl kullanabileceğimi keşfettim. Tarihin altındaki gıdayı gördüm. Bu benim şu an işlediğim mutfak anlayışını ortaya çıkardı. Mezun olduğum sene ben ilk baş aşçılığımı yaptım. Yani biraz tuhaf gelecektir. Üniversiteden yeni mezun biri nasıl baş aşçılık yapar? Aslında şöyle, her zaman öğrenilecek bir yol vardır. Bu yolu benimsemeye başladım.

0: Ebru. Bana göre.
1: Çeşitli şeflerle çalıştım. İşte çeşitli yerlere deneyim kazandım. Akabinde kendim bir yerde şeflik yaparak ilerlettim. Belli bir mutfak anlayışından ziyade bulunduğum toprağın, bulunduğum konumun yemeğini yapmayı seven bir aşçıya dönüştüm. İşte şu an Çanakkale'de bir yerdeyim. Burası Eceabat. Eceabat küçük bir köy aslında. Benim gözümde çok güzel alanlara sahip ama biraz da geçmiş esintisi olan bir köy ortamı olan bir yer. Eceabat'ta şöyle bir şey var. Bilinmeyen çok fazla gıda var. Çok fazla çünkü toprak değişimi olmuş, farklı kültürler gelmiş geçmiş. Şu an günümüzde bilinmeyen yemekleri ben burada araştırıp işlemeye başladım. Mesela bakla keşke denilen bir yemek var. Geçmişte çok kullanılmış ama artık ne olduğu bilinmiyor. Kargaşayı seviyorum. Yani kaostan çıkan yemekler aslında çok hoşuma gidiyor. Kilit nokta bu.
0: Abi bir tane dikiş suyu var.
1: Yeni ürün çalışmasının temelinde dediğim gibi düşünce var, hayal gücü var, araştırma var. Ve bence buradaki önemli şey şefin kendi yolunu izlerken ekibiyle beraber bir yol izleyebilmesi. Çünkü hiç ummadık fikirler o kadar çok etki bırakabiliyor ki yemeğe. Ya benim mutfak anlayışım bu aslında. Mutfakta hissettiğim aura bu. Ya girdiğim zaman ekibimin benden yüksek otoriteyle bir şey sağlamasını ya da bunu hissettirmesini beklemiyorum. Saygı zaten var, hiyerarşi zaten var. Ama aslında benim mutfağımda yemeğe ve gıdaya saygı var. Ve ben bunu seviyorum.

Şimdi mutfağımdayız. Bugün size birkaç tane tarif vereceğim. İlk tarifim olarak çiğ köfte tartar yapacağız. Malzemelerim köftelik bulgur, biber salçası, domates salçası, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarımsak, limon, isot biberi, tarçın, pul biber, toz kırmızı biber, karabiber, tuz. Temel malzemelerim bunlardan oluşuyor. Şimdi kademe kademe giderek başlıyorum ürünü yapmaya. Önce temel malzeme köftelik bulgur. Yaklaşık olarak 6 yemek kaşığı köftelik bulgurla başlıyorum. Altı yemek kaşığı köftelik bulgura yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. İki tatlı kaşığı, yani ortalama bir yemek kaşığına değecek kadar domates salçası. Yine bir tatlı kaşığı kadar soğan ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı soğanımı da ekledim. Yaklaşık olarak bir çay kaşığına tekabül sarımsak ekliyorum, rendelenmiş. Baharatlarımı ekleyeceğim. Bir çay kaşığının 1/3 kadar tarçın ekliyorum. Tarçın burada çok güzel bir denge sağlıyor çiğ köfteye. Normalde atılan bir şey değil, tercih de edilmiyor ama güzel bir denge sağlayacaktır. Yine aynı şekilde bir tatlı kaşığına yakın pul biber ekliyorum. Toz kırmızı biber bir tatlı kaşığı kadar yine. Tuz önden bir miktar ekleyeceğim. Yoğururken aroma vermesini seviyorum ama daha son biraz daha bir tuz dokunuşu yapacağız ürüne. Burada da yine bir çay kaşığının yarısı kadar tuz koymamız ürüne yeterli olacaktır. Bir çay kaşığının yarısı kadar da karabiber ekliyorum. Şimdi önceden kesilmiş limonlarım var. Limonların çekirdekleri çıktı ama çekirdek çıkarken suyunu kaçırmamamız önemli. Yaklaşık yoğuracağımız bu miktara göre, ev ölçüsüne göre 2 dilim limonumuz işimizi görecektir. Yoğururken içinde olmasın.

istiyorum. Ama şöyle bir husus var. Limon kabuğuyla çok uzun süre yoğurduğumuz için aynı zamanda acılık da verebilir. Esen miktarda yoğurma yapıp ondan sonra kabukları çıkarmamız gerekiyor. Limonumuzu koyduk. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum ürünme. Bir tatlı kaşığı da nar ekşisi ekleyeceğim. Şimdi ürünü hızlandırmak adına, daha pratik yapmak için sıcak su ilave edeceğim. Ortalama bir su bardağı sıcak suyum var. Hepsini yeme ihtimali çok yüksek ama kontrole gidilmesine fayda var. Şimdi ürünlerimi yoğurarak devam edeceğim. Biraz ürünün şişmesini ve yoğurulmasını sağlayacağım. Ortalama 15 dakikaya tekabül edecek bir yoğurum var. Yani şunu da şöyle söyleyebilirim. Esen miktarda ürün koyduğumuz için yoğurma süresi de bir o kadar hızlı ilerliyor aslında. Ama yoğurduktan sonra ortalama 1 saat kadar da bir dinlendirmeye tekabül ettireceğiz. Şimdi belirli miktar yoğurduktan sonra kalan sıcak suyumuzun içine ortalama 1 yemek kaşığı kadar isot ilave edeceğim. İsotta beklemiş sıcak suyla beraber ürünü tamamlamaya devam edeceğim. Bu şekilde isotun aromasını çiğ köfte daha sağlıklı alacaktır. Şimdi normalde çiğ köfte etli yapılan bir ürün. Aslında biz de burada etli yapıyoruz. Sadece yapım tekniklerini biraz değiştirdik. Eti sonradan asitte pişerek ilave edeceğiz. Aslında burada çiğ köfte geleneksel bir yemek. Kökeni de Anadolu toplumuna kadar dayanıyor. Çünkü çıkışın Mezopotamya olan bir yer. Burada çiğ köfteyi eski usul dövme tekniğiyle beraber asitlendirip tartar dediğimiz bir teknikle beraber birleştirerek servis ediyoruz.

Yaklaşık olarak 20 dakika kadar yoğurduk. Artık ürün hemen hemen 1,5 katına çıktı. Şişti çünkü bulgur içinde. Şimdi ürünü dinlendirmeye alacağım. Diğer malzemelerin ön hazırını yaptıktan sonra ürün tamamen birleştirip servise hazır hale getireceğim.

Köftemiz dinlenirken tamamlayıcı ürünleri yapacağız. Şimdi köftenin tamamlayıcısı bonfile kullanıyoruz et olarak. Eti kesip asitte ve narenciyelerle yani portakal, greyfurt gibi ürünlerle birleştirerek servis ediyoruz aslında. Yapacağımız yemeğin mantalitesi tartar kavramı buradan geliyor. Şimdi önce sebzelerimi ayarlayarak başlayacağım ürüne. Kullandığım sebzelerde Charleston biberim 1 adet, kapya biberim 1 adet, 1 orta boy domates, 1 orta boy soğan yeterli olacak sebze için. Harici olarak greyfurt kullanıyorum. Portakal suyu ve greyfurt suyu karışımından yaklaşık olarak 2'şer yemek kaşığı ilave edeceğim. Zeytinyağı zaten sosumda olmazsa olmazım olacak. Yumuşak bir zeytinyağı bizim için sosta daha iyi olacaktır. O baskın tadı önleyecektir. Böylece aromalar daha ön plana çıkacaktır. Limon suyu. Etin asiditesini dengelememek için de hardal kullanacağız. Bunlarla beraber yaptığımız bir karışımı ürünle birleştirip yani köftemizle birleştirip servis edeceğiz. Şimdi önce sebzeleri ayarlıyorum. Burada reçetede püf nokta bizim için sebzelerin fine sebze dediğimiz yani minimalize şekilde doğranması. En önemli unsurumuz bu. Bunları böyle minik minik doğrarken hem görsel açıdan bizim için işimize yarayan bir ürün oluyor. Hem de üründe yemek yerken çıtır bir hissiyat veriyor. Şimdi şöyle aslında bu reçete benim çiğ köfte sevgimden geliyor diyebilirim mantalite olarak. Çiğ köftenin temeli aslında yurt dışında hani Avrupa'da çok tüketilen steak tartar ürünüyle eşleşen bir ürün. Steak tartar dediğimiz ürün etin dövülmesi ya da etin belirli büyüklüklerde kesilip asitli ürünlerle ya da yakıcı maddelerle ısı işlem görmeden pişmesini sağlamak. Bunun için en güzel örneklerden biri zaten yumurta olarak kullanılıyor genelde. Bu tarz ürünlerle yapılan bir üründü. Ama zaten bunun kökene baktığınızda bu kök dayandığı yer Göbekli Tepe. Yani biz bunu uzun süredir yapıyoruz. Bizim toplumumuzda olan bir şey çiğ köfte. İlk çiğ köftenin ortaya çıkışı bile etin daha uzun şekilde muhafaza edilip saklanması ve bunun tüketime yönlendirilmesi olarak yapılan bir üründü. Bunlar birleştiği zaman da mantalitede çiğ köfte tartar gibi bir ürün ortaya çıktı. Devam ediyorum. Yine aynı büyüklükte kapya biberimi kesiyorum. Şimdi bütün sebzelerimi minik minik doğrayacağım. Hepsi aynı büyüklük ve aynı eşitlikte olacak.

Şimdi tüm sebzeleri kestikten sonra bunları karıştırıp diğer ürünleri yapmaya devam edeceğiz. Tüm ürünleri olabildiğince minik ve eşit miktarda doğruyorum. Bu benim mutfaklarda bayağı sıklıkla kullandığım bir reçetedir. Misafirlerimizin de geri dönüşleri gayet keyifli oluyor bu konuda. Bu ürünü verirken aynı zamanda sosuyla servis edeceğiz. Sosuyla servis ettiğimiz zaman misafirlerimiz şöyle bir olay oluyor. Ürünle oynamayı seviyorlar. Çiğ köfte tartar da tam misafirlerin ürünle birebir oynayarak yemek yiyebilecekleri bir ürün aynı zamanda. Şimdi tüm malzemelerimizi karıştırıp ondan sonra kaldırıp et kısmına geçiyoruz.

Şimdi bulguru yaptık. İnce doğranmış sebzelerimizi hazırladık. Etimizi ince doğrayıp asit verici ve aroma verici maddelerimizle birleştirip daha sonra bir miktar dövüp servise hazır hale getiriyoruz ve sonra tüm ürünlerimizi birleştirerek sunumumuzu gerçekleştiriyoruz. Şimdi ince ince kestiğim bonfilelerim olacak. Burada bonfileyi mümkün olduğunca zedelemeden ama küçük küçük doğrayarak servis hazırlamamız lazım. Zaten belirli miktarda asit verici ürün ve narenciye gibi maddelerle birleştirdiğimizde ve döve döve işlediğimiz zaman et kendini bırakacak, dağılacak. Burada eti ezerken ama aynı zamanda eti tahrip etmeden bir kıvam aldırmamız lazım. Bonfile kullanmanın avantajı şu: bonfile yağsız bir et, yağ oranı olmayan bir et. Aynı zamanda yumuşak, dövülmeye müsait. Yani anında istediğiniz kıvamı şekillendirebilip oynatacağınız yumuşak bir et tipi. Bu sebeple halk dilinde de kara et olarak geçer zaten. Kara et genelde çiğ köftede kullanılan yağsız et anlamına gelir. Bunu kullanmamızda fayda var. Tabii alternatif olarak farklı etler değerlendirilebilir. Ama bonfile en sağlıklı sonuç aldığım üründür. Herhangi bir pişme ya da ısı işlemine tabi tutmuyoruz. Zaten ürün dediğim gibi belli başlı yakıcı maddeler, yani yakıcıdan kastettiğim asiditesi olan maddelerle birleştirdiği zaman kendi kendine pişmeye başlayacak. Ya kesinlikle çiğ et algısı olan bir ürün değil. Zaten bahsettiğimde çiğ köftenin çıkışına vurduğumda çiğ köftede eti uzun süre muhafaza etme amaçlı yapılan bir üründü. Baktığımızda da aslında ürünü uzun süre saklamak için kullanılan bir yöntem. Ortalama verdiğim reçeteye baktığımızda 100 gram kadar bir et işlemi tamamlamaya yetecektir. Damak tadına göre baharatlar değişebilir. Benim şu an kullandığım baharatım şu an elin önümde olan bir isotlu sosum olacak karıştırırken. Isot temel yakıcı maddesi. Isot dışında pul biber ya da ne bileyim kırmızı toz biber, paprika, çeşit çeşit baharatlar da kullanılabilir. Ama baktığınızda reçetenin orijinalliğine, yapıldığı malzemeye isot kullanmak en sağlıklı sonucu veriyor. Bunu havanımı alacağım. Diğer malzemeleri eklerken de dövmek için hazır hale getireceğim. Tamam, ürünü havanımı aldım. Şimdi diğer ürünlerimi karıştırarak devam edeceğim. Şimdi gerekli malzemelerden başlayarak söylüyorum size. Tatlı kaşığı ölçüsü bizim için daha sağlıklı olacaktır. Önce narenciye eklememiz lazım. Ben narenci olarak greyfurt ve portakal suyu kullanıyorum. Greyfurt'un asidisi daha yüksek ve o acı tadı çok güzel dengeleyecek. Portakal da bunu aslında yumuşatan tat olacak. Toplamda 4 tatlı kaşığı kadar greyfurt ve portakal suyu karışımı ilave ediyorum. Zaten ürüne asit değdiği anda belli miktarda ette pişme hissedilebiliyor. Burada greyfurt segmentlerim var. Greyfurt segment, greyfurtun dıştaki liflerini alarak sadece iç kısmında görünen ham dediğimiz o madde, yani ham madde olan lifleri almamızdır. Şöyle devam edeceğim. Ortalama 4 adet de greyfurt segment ilave ediyorum. Greyfurt segment, greyfurtun dıştaki beyazların alınmış saf lifli hali. Ürünümüzü ezmeye devam ediyoruz. Şimdi temel asit maddelerini koyduktan sonra kalan tüm maddeleri karıştırıp tüm malzemeleri ilave edip karıştıracağız. Şimdi diğer tamamlayıcım hardal. Hardaldan da bir tatlı kaşığı, tane de hardal olması önemli çünkü o çıtır dokuya ihtiyacımız var bu reçetede. Bir tatlı kaşığı kadar nar ekşisi ilave ediyorum. Şimdi burada isottan yaptığımız bir sos var. Bunda da aslında nar ekşisi, isot ve kırmızı meyvelerden oluşan bir sos yapıyoruz. Kırmızı meyveleri mevsimine göre kullanabilirsiniz. Bundan da bir tatlı kaşığı yine bizim için yeterlidir. Son olarak zeytinyağını ve limon suyunu ilave edeceğim. Ortalama bir tatlı kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı da limon suyu olacak. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yaklaşık olarak 10 dakika kadar eze eze etle diğer malzemeleri birleştirip daha sonra dinlendirip servis hazır hale getireceğiz.

Etimizle dövdük. Yani iyice ezdik ve istediğimiz kıvama getirdik. Şimdi önceden yoğurduğumuz bulgurumuzu, etimizi, doğradığımız sebzelerimizi ve belli başlı tamamlayıcı otlarımızla beraber birleştirip sunuma geçeceğiz. Öncelikli olarak yoğurduğumuz çiğ köfteyi bir yemek kaşığı kadar alsak bir porsiyon için ideal oluyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar çiğ köfteyi hafif toplayıp tabakta zaten yer edeceğiz. Aslında görsel olarak çok da önem vereceğiniz bir durum değil bu şu an. Hafif üstüne bastırıyoruz. Çünkü üstüne etlerimizi tamamlayacağız. Havanda dövdüğümüz ezilmiş etlerimizi hafif üstündeki fazlalık suyunu alarak çiğ köftenin üzerine ilave ediyoruz. Burada dediğimiz aslında etli çiğ köftenin o damaktaki dokusunu hissetmiş olacağız yine. İnce ince doğradığımız sebzelerimizi etin üzerine ilave ediyoruz. Şimdi sebzelerimizi ilave ettikten sonra elimizde bulunan otlarla, otların bir önemi yok ama roka gibi otlar, ben burada bebek roka kullanacağım. Roka gibi otlar acı bir tat verdiği için çiğ köftede çok güzel harmonize oluyor. Bebek rokalarımızı çiğ köftenin üzerine hafif gelecek şekilde dağıtıyorum. Zaten çiğ köftenin etli kısmında narenciye aroması vermiştik. Buradan da tatlı meyvemsi bir tat elde edeceğiz. Bu bizim bebek bezelyemiz, yani mikrofilizimiz daha doğrusu, bezelye mikrofilizi. Bunlarla beraber ürünümüzü yeşillendireceğiz. Çiğ köfteye gerekli miktarda otlarımızı, sebzelerimizi, etimizi ve çiğ köftenin kendisini koyarak tamamlayıcı ürünü hallettik. Şimdi asıl sos olarak yine çiğ köftenin kendisini kullanıyoruz aslında. Belli miktarda alacağımız çiğ köfteyi yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar sıcak suyla seyreltiyorum. Çiğ köfte belki de ilk defa bir sos olarak kullanılıyor. En azından ben bunu kendi yaptığım menüye uyarladım. Elimde bulunan nar ekşisi ve isotlu bir sosum vardı. Et de kullandım. 2 tatlı kaşığı da bundan ilave ediyorum. Şimdi bu sosa daha öncesinde hazırlamış olduğum salatalık suyum var. Bu salatalık suyunu zeytinyağıyla çektiriyorum. Sadece zeytinyağı ve salatalıktan oluşuyor. Bir de otlardan yaptığımız bir yeşil yağımız var. Bunlarla beraber karıştırarak bir sos elde edeceğim aslında. Şimdi çiğ köftenin kendisini de sos olarak kullandığımız bir ürün. Yani çiğ köfteyi aslında birkaç farklı teknikle tek tabakta birleştirmiş olduk. Çok homojen olmasına ihtiyacım yok. Zaten yağ bazlı bir ürün karışımı oldu aslında. Şimdi karıştırmış olduğum çiğ köfte sosunu servis kabıma alıyorum. Servis kabını aldıktan sonra içine hem görsel olarak karışmayacak şekilde döküyorum salatalık sosumu. Masada bu şekilde servis edilecek çünkü. Son olarak da 7 kule marulu da parçalayıp tabakla beraber kombinlerle servise vereceğiz. Ünlerimizi çekelim. Bu artık işin son kısmı ve süslemesi olarak geçebilir. Burada açıkçası hem göze hem mide hitap etmeye başladık. Ve aynı zamanda da yediğimiz çiğ köftenin doğallığını temsil ettiğini düşündüm. Şu şekilde bir sunum gerçekleştiriyoruz. İlk tarifim sunum hazır. Şimdi ikinci tarife geçiyorum.

Şimdi çiğ köfte yaptık. Akabinde bir tatlımız var. Güzel bir tatlıyla devam edelim istedim. Kazandibi yapacağız şimdi. Kazandibi'de şöyle bir püf noktamız var. Nişastasını kendimiz elde ediyoruz. Yine pirinçten. Bir gün önce suda beklettiğim bir pirincim var elimde. Miktarları zaten söyleyeceğim. Önce bunu çekip nişasta elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz nişastayı da kazandibi yapmaya başlayacağız. Ama buradaki ikinci noktamız da şu. Geleneksel tarifi uygulayarak tavuk göğsüyle yapacağız. Haşlanmış bir tavuk etimiz var. Tavuk etini lime lime ince tiftik haline getirip içinde döve döve yani yok olacak derecede hissetmeyeceğimiz derecede bir kıvamı sağlayacak şekilde kaynatma işlemine tabi tutarak kazandibi elde edeceğiz. Önce şu aşamadan gidelim. Burada 2 yemek kaşığı pirincimiz var. Pirinci ortalama bir su bardağında bir gece kadar bekletiyoruz. Beklettiğimiz pirincimiz zaten nişastasını salgılıyor. Bu sağladığı nişastayla beraber çekip yani halk dilinde sübye, miyane gibi tabirleri olan bir sıvı elde edeceğiz. Bu bizim elde ettiğimiz ham el yapımı nişastamız olacak. Suda beklemiş pirincimi ilave ediyorum. Bunu bir robottan geçirip pürüzsüz hale getireceğim. Getirdikten sonra süzgeçten geçirip o ham nişastamı elde edip yemekte kullanacağım. Bu nişastanın eskiden yapım tekniği havanda beklemiş pirinci döve döve ve içine su yedire yedire yapmalarıyla elde ediyorlardı. O şekilde elde ettiğimiz bir nişastayı eskide süzgeç kullanılmadığı için tülbentlere asıp elde ettiği yoğun kıvamlı bir nişastanın suyu ve belli miktarda elde kalan ham nişasta ile birleştirip yemeklerde kullanıp yoğunlaştırıcı olarak. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bir çekiyorum. Şimdi suda beklemiş pirincimi çektim. Süzdürdükten sonra içinde elde ettiğimiz nişasta ortaya çıkacak. Çekilmiş pirincimizi süzdürüyoruz. Bu elde ettiğimiz bir doğal nişasta. Bununla kazandibinin muhallebisini yapmaya başlayacağız. Bu şekilde bir kıvam aldırıcı madde sağladık aslında. Şimdi 1 litre kadar sütle belli ölçülerde söylediğim nişastamı kaynatarak işleme başlıyorum. Önce sütümü ve nişastamı kaynatıyorum. Yaklaşık olarak 10 dakika ile 8 dakika arası litre oranına göre değişiyor. Kaynattığım ürünler yoğunlaşmaya başladıktan sonra ikinci aşamada tiftiklenmiş tavuk göğsünü ilave edeceğim. Şimdi sütümüzü önce ilave edeceğiz. Yaklaşık 1 litre süt bu reçetemiz için yeterlidir. Biraz önce çektiğimiz nişastayı sütle birleştiriyoruz. Ev ortamında bunu yapamıyorsak ortalama 2 yemek kaşığı buğday nişastası bunun telafisi olacaktır. Yavaş yavaş ilave ediyorum ürünümü. Ürünü sürekli karıştırarak işlememiz lazım. Yani ürünün dibinin tutmasına ya da kıvamın gereğinden fazla hızlı yoğunlaşmasına izin vermememiz gerekiyor. Çok yoğun bir ısıya tabi tutmuyoruz. Ürün kontrolü gitmek zorunda. Altı tutmamalı. Tuttuktan sonra yoğun topaklı bir kıvam elde ederiz. Bu istemediğimiz bir unsurdur. Şimdi ortalama 8-10 dakika kadar nişasta ile beraber ürünü kaynattıktan sonra tavuk göğsünü ilave edeceğiz.

Şimdi ürünüm belirli miktarda yoğunlaştı. Bu yoğunlaşan ürünün altına bir miktar kısıyorum şu an. Kıstıktan sonra hızlı davranmam lazım. Çünkü topaklanmasına izin vermeyeceğim daha fazla. Elimde haşladığım bir tavuğum var. Tavuğu tiftikleyerek devam ediyorum işlemime. Ortalama bir tavuk göğsünün 3'te 1'i bizim için bu reçete yeterli olacaktır. Şöyle. Şimdi burada tavuk göğsünü yıpratmadan uzun ince lif lif olarak tiftiklememiz gerekiyor. Ama burada şöyle bir püf nokta var. Tiftiklediğimiz tavuk göğsünü eğer bu şekilde bir tiftikleme, yani boş bir tiftiklemeye tabi tutarsak hem istediğimiz kalınlığı ya da inceliği elde edemiyoruz, hem de ürünümüz zarar görüyor. Ama bu tavuk göğsünü

belirli miktarda bir suyun içine koyduğumuz zaman tiftik dediğimiz tavuk göğüsleri suda zaten kendilerini salmaya devam ediyor. Bu şekilde daha da lif kıvamında bir tavuk göğsü elde etmiş oluyoruz. Şimdi tavuklarımızı uzun süre tiftikledik. Tiftiklediğimiz tavuğumuzu suyun içinde iyice açarak daha küçük hale, daha ince hale gelmesini sağladık. Şimdi elde ettiğimiz tavuğu hem suyundan arındırarak ama bir o kadar da çok fazla ezmeden narin bir şekilde yoğunlaşmış muhallebimizin içine ilave edeceğiz. Şimdi burada şöyle bir noktamız daha var. Muhallebimizin içindeki çırpma telini alıp, çırpma teli kullanmanızı önermiyorum çünkü belirli bir miktardan sonra tavuk çırpma teline dolanıyor ve istediğimiz şekilde kıvam almadan, içinde karışım olmasına izin vermeden topaklanma oluşturuyor. Bir spatula, bir tahta kaşık yardımıyla ürünü eze eze, yedire yedire altını açıp bir 10 dakika kadar daha pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi şöyle, aslında mantalitesi aynı, tavuk göğsüyle aynı mantaliteye sahip bir ürün. Kazan dibinin mantığı dibini tutması. Kazan dibinde şöyle bir unsur da var. Önemli olan sadece tepside yanması değil. Benim görüşüm ve benim önerdiğim kazan dibi ya da benim yapmayı sevdiğim kazan dibi muhallebi halindeyken de ürünün rengine, dokusuna, kıvamına zarar vermeyecek şekilde dibinin tutturularak işlenmeye devam etmesi. Ortalama bir 10 dakika kadar daha ürünü yedire yedire döve döve pişirmeye devam edeceğiz.

Şimdi ürünümüz tavukla beraber 10 dakika kadar iyice pişti. Şimdi burada şöyle bir durum var. Normalde muhallebi yapılırken sütten sonra şeker ilave edilen bir faktör. Ama tavuk göğsünde göğsü ekleyip de şekeri sonra eklememiz daha uygun bir teknik oluyor. Bunun sebebi de şu. Şekeri önce ekleyip tavuğu sonra eklediğimiz zaman şekerin kristallenmesi tam istediğimiz miktarda erimezse tavuk göğsüne yapışıp tavuk göğsünün içinde erimesinin önüne geçiyor. Daha çıtır bir tavuk göğsü elde ediyoruz. Bizim amacımız burada lif lif bir doku vermesi ve ürünün kıvamını desteklemesi. Bu yüzden şekeri bir sonraki aşamada ilave ediyoruz. Şimdi de şeker ilave edip yaklaşık bir 7-8 dakika kadar da şekerin içinde yoğunlaşıp içine karışması ve erimesini sağlayacağız. Ortalama bu reçeteye 6 yemek kaşığı kadar da şeker ilave ediyorum.

Şimdi muhallebimiz hazır. Düz bir baklava tepsisiyle beraber muhallebimizi yakma işlemine devam edeceğiz. Belirli miktarda tepsinizi önceden ısıtmakta fayda var. Çünkü döktüğümüz muhallebi direkt tepkimeye girmesi lazım. Düz bir tepsi seçmemiz bizim için önemli. Dökeceğimiz muhallebinin yanıklığını istediğimiz şekilde oynatabiliriz. Bu şekilde oranını, kıvamını, dokusunu da oynatmamız ve kontrol etmemiz daha sağlıklı olacaktır. Şimdi tepsi ısındıktan sonra muhallebi ilave edeceğiz. Zaten genel bir ısınma şeyi vardır. Elinizi yaklaştırdıktan sonra ortalama 5 ile 7 saniye arası saydığınızda yüksek bir sıcaklık hissediyorsanız tepsi ısınmıştır ve bizim için şu an yeterli sonucu da verecektir. Şimdi muhallebimi yavaş yavaş dökerek devam edeceğim. Bu şekilde de katmanımı, yani ilk o kazan dibinin altındaki yanık katmanı elde edeceğim.

Herhangi bir şey koymuyoruz. Çünkü muhallebinin direkt yanmasını istiyoruz. Şimdi bunun aslında altında şöyle bir şey var. Yani biz kendi kültürümüzde kazan deviyi çok kullanan bir milletiz. Eskiden beri bize ait olan bir tatlı sözde. Yani bildiğin kadarıyla Türklere ait bir tatlı.

Ürünümüzü muhallebi karamel dokusuna, yani karamelize kıvamı gelesiye kadar yakmaya devam ettim ve tepside bir tabak oluşturdum. Ya aslında şöyle bir şey var. Türklerin en sevdiği tatlılardan biri kazandibi. Ama geçmişine baktığımızda kazandibinin dayandığı nokta daha Bizanslara kadar gidiyor. Yani birçok farklı rivayet var. Belki de benim en

benimsediğim rivayet, belli başlı bir tören alanında yapılan bir muhallebi tatlısının ocakta unutulmasıyla çıktığı söylenmesi. Bu çok klişe bir şey ama bir o kadar da akla mantığa uygun ve komik bir hikayeye dayanıyor. Şimdi benim yaptığım bu reçetede püf noktamız da şu. Kazan dibinin tabandaki yanıklığı elde ettikten sonra üste kalan karamelize muhallebiye ihtiyacım var. Çünkü ben bunu servis tabağında da kullanıyorum. Altını hafif kapatmamızda fayda var. Çünkü yanma sürecini kaçırmak istemiyorum. Elde ettiğim karamelizeşmiş muhallebiyi belirli miktarına ayırıp daha sonra servis tabağında tekrar kullanacağım. Bu normal kazan dibinden benim yaptığım bu reçeteyi ayıran bir püf nokta aslında. Şimdi kazan dibini tabanını oluşturduk. İstediğimiz yanık dokuyu aldık. Ve reçetede kullanmak için ayırdığımız yanık bir muhallebi haricinde tepsimizi tekrar ocağa alıyoruz. Yüksek ateşte kalan muhallebimizde oluşan tabakanın üzerine bocalıyoruz. Komple ürünler yerine yayılacak şekilde döküyorum. Şimdi burada biraz hızlı olmakta fayda var. Elde ettiğimiz muhallebiyi iyice yaydırıyoruz. Oluşan tabakanın üzerinde ikinci bir tabaka kısmı olmasını sağlıyoruz. Püf nokta biraz da burada sert davranmamız gerekiyor ürüne. Çünkü ürünü vura vura oturmasını, yani tabakayla birleşmesini sağlıyoruz. Şimdi ürünümüz hazır. Ürünü önce oda ısısında yaklaşık olarak 1 saat dinlendiriyoruz. Daha sonra mümkünse 6 ile 8 saat arası dolapta soğutarak dinlendireceğiz, bekleteceğiz. Akabinde de servis edeceğiz. Servisimiz biraz daha farklı olacak.

şimdi soğumuş ve dinlenmiş kazan dibimizi önce servis edeceğimiz şekilde dilimliyoruz. Şimdi dilimlediğimiz kazan dibiye ilk başta yaptığımız tepside sıyırdığımız bir yanık muhallebi vardı. Bu muhallebiyi ben kazan dibinin içinde ayrı bir acımsı ve acı tatlı, daha doğrusu dokuyu sağlaması için istiyorum. Bunu ilave ediyoruz içine. Yapacağımız tabakta kazan dibinin 3 tane farklı prosesini işleyeceğiz. Tabak derken anlatacağım o kısmı da şimdi söyleyeceğim. Şimdi ıslattığımız spatula ile beraber işlem yaparsak daha sağlıklı olacak. Çünkü dibinde bir muhallebi yanığı var, tabakası var. Bu tabakayı kaldırmak için de ıslatılmış spatula çok daha iyi bir sonuç verecektir. Şimdi ben bu kazan dibiyi kendi yapacağım tabağın proporsiyonuna göre dilimleyeceğim aslında. Benim için şu kadarlık bir miktar tabağımdaki servis için yeterli olacaktır.

Şimdi ürünümü bu şekilde bırakıyorum. Ürünümün yanık dokusunun ön planda olmasını istiyorum. Zaten ben burada kazandibi yaparken ürünün 3 farklı prosesini işliyorum. Kazandibinin kendisi, içindeki yanık muhallebisi, yanık muhallebisini fırında ince bir tepsi üzerine sürüp uzun bir süre düşük ısıda kurutmaya bırakıyoruz. Üstüne de bir kazandibinin kendi üçüncü hali olarak çıtırını ilave edeceğiz. Kazandibi eşleştirdiğimiz ürün de boza oldu. Normalde ekşi bozanın oranını, şeker oranını biraz daha dengeleyip kazandibi ile eşleştirdik. Boza, Türk kahvesi ve kazandibi ile beraber kazandibi çıtırı olmak üzere servis edeceğiz. Çiğ köftemiz hazır, kazandibimiz hazırladık. Şimdi son dokunuşlar için masaya geçelim.

0: Büyük bir aile gibiyiz.
1: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Kız midir?
4: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
5: Zeynep Arda!
6: Milli basketçilerimizden Murat.
7: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
4: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
8: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
9: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
4: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
9: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
10: Bizim kız birazdan TV4'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Baskınlar, zaptiyeler geliyor.
6: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
7: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
8: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
7: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
6: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
9: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
7: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın?
6: Ne değişir?
10: İhtiras Fırtınası bugün 18'de TV4'te.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
12: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
13: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
11: Demezdim.
13: O zaman bize müsaade.
14: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
11: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
15: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
16: Sadece durulan.
17: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
18: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
19: Bravo vallahi.
20: Sen de sadece Duru'la.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Emanet tutuyor.
23: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
22: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
24: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
22: Nasıl yakışıyor mu bana?
23: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
25: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
22: Eyvah yakalandım.
10: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Paraf paraf dünyası, güzellik

0: elinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
6: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
7: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
8: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
9: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
7: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
8: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
10: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
11: Yapacağım dedim, yaparım.
12: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
8: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
13: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
14: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
8: Yaşanmış hayatların iz düşümü benim hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: TTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
16: Kasa.
19: Marul.
16: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
20: Kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
21: Muhabbet sarmadıysa karamiyoyla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle karamiyo.
22: Adriana duşta da sadece duruluyor.
23: Sadece duruladım. Sen de durula.
22: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski yatak odanızı 30.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

Farklı lezzetler denemek benim için farklı yerler keşfetmek gibi. Bilinmeyen tatların, daha önce deneyimlenmemiş lezzetlerin, misafirlerimizin yüzünde bıraktığı tebessümü başarının sırrı olarak tanımlayabilirim. Lise yıllarında başladığım bu yolculuk, her gün yeni bir şeyler öğrenerek, gelişerek, hiç bitmeyecek bir serüven olarak devam ediyor.

0: Taze taze simitlerim var, simit! Taze taze! Simit!
1: Buyur amca.
2: Ver bir simit oğlum.
0: Sıcak sıcak simitler, sıcak sıcak! Taze, taze simit!

0: Belki karnı açtır yavrucağım.
1: Hemen ekmek alıp geleyim bari.
2: Parmak kadar bebek ekmek yemiş.
3: En iyisi ağzına bir kaşık akıtalım.
4: Manyak mısın oğlum? Bebeği bu yaşta ayyaş mı edeceksin?
0: Şimdi tepiştim. Şunu kucağıma alayım, belki susar ha? Durun. Ay şöyle. Üşünle yap, üşünle. Fış fış. Bizimkinin musluğu bozuldu.
5: Ver
6: Peki ama nasıl susar bu bebek?
4: Canım, Murtaza'nın sesi güzeldir, bir ninni söylesin.
1: Buyurun Muhtar Bey, buyurun.
7: Dandiri dandiri dandana.
8: Anne burada! Nerede?
3: Yetişin be ablalar, bize koltuk çıkın da şu bebeği susturalım.
8: Bebeği iskambil kağıdı gibi masaya açmışsınız. Önce çekilin başından da hava alsın yavrum. Kalkın da kalk!
4: Boşunma be Hacer abla! Biz de çocukluğumuzu bildik ya da çocuk yetiştirdik.
9: Ay canım, ay yavrum!
10: Bunu ben buldum anne, benim kardeşim olsun.
8: Nasıl bakarız biz ona oğlum?
4: Hep birlikte bakarız abla. Okuturuz, yetiştiririz, gül gibi.
6: Bu çocuk mahallemizin çocuğu olsun. Ona bütün mahalle sahip çıkalım.
11: Kolay mı Rıza Bey? Çok para lazım.
4: Sen paraları mezara götür. Biz bu çocuğu evlat edineceğiz. İtiraz eden var mı?
2: Ben varım. Çünkü ben muhtarınız ve bir okumuş insan olarak diyorum ki, bebeği evlat edinmek için kanuni işlemler gerekir.
3: Su yapma muhtar. Sonra seni muhtar seçmeyiz, duman olursun bak.
12: Muhtar haklı. Önce bebeğin anasız babasız olduğu saptanacak, sonra da evlat edinmek isteyenlerin durumları incelenecek.
8: Nihat beyimiz, sen hepimizi tanırsın, bu mahalleyi bilirsin, büyük bir aile gibiyiz.
6: Bu minnacık bebek de aileden olsun, sen istersen yaparsın.
13: Yavrum, evladım.
12: Elimden geleni yaparım, kanuni işlemleri kendim takip ederim.
4: Sağ olasın, madem ki hepimiz buradayız, yavrumuza bir de isim verelim.
6: Lefter koyalım abla, Fenerbahçeli Lefter.
1: Yok oğlum, Metin koyalım, Galatasaraylı.
8: Zırvalamayın ya, kıza hiç erkek adı konur mu?
6: Kız midir?
8: Kız tabii!
10: İsmi Zeynep olsun mu anne?
14: Onu sen buldun, isim hakkı da senindir. Adı, Küçük Ömer'in isteğiyle Zeynep ol.
8: Anne!
4: Adınla bir yaşa Zeynep!

0: okul birincisi olmazsam üzülmeyeceksin.
1: Aman kızım, onurumuzda bile değil, canın sağ olsun.
2: İstersen sonuncu ol, bizim için ne fark eder?
0: Aman abi, ağzını hayır aç! Bütün mahalleli hep birinci olmama alıştı. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
2: Kabahat sen de alıştırmasaydın.
0: Törene geleceksiniz değil mi anneciğim?
1: Gelmez olur muyuz hiç?
2: Tam saatinde, tam takım oradayız.
0: Hadi anneciğim, benim için dua edin.
1: Allah muvaffak etsin kızım.
2: Güle güle Zeynep.
0: Geç kalmayın ha!
3: Sayın müdürüm, bugün öğleden sonra izin rica ediyorum. Bizim kızın diploma töreninde bulunmak istiyorum da.
4: Ey Ali! Duyduk duymadık demeyin! Manav Haydar'ın dükkanı, bizim kızın diploma töreni...

0: dolayısıyla bugün öğleden sonra kapalıdır!
1: Al bakalım! Otomobil sana emanet, yarın sabah 8'de burada!
2: Hayrola Rıza abi, bakıyorum bugün erken paydos ediyorsun!
1: Bizim kızın diploma töreni var da, bu yıl koleji bitirdi!
2: Selametle!
3: Hadi bakayım çocuklar, çalışın, çalışın, durmayın! Hadi!

0: Diyecektim zaten bizden.
1: Bu kaçıncı izin ya? Gene ne işin var?
0: Çok önemli patron. Bizim kızın diploma törenine davetliyim de.
2: Bugün öğleden sonra sizden izin rica ediyorum efendim.
3: Sen de tam en münasebetsiz zamanda izin istersin. Bugün misafirlerim var. Uşak da hasta. Misafirleri ben tek başıma mı ağırlayacağım? Öyle olduktan sonra niye hizmetçi tutayım?
2: Özür dilerim. Eğer çok önemli bir sebep olmasaydı bu konuda sizi rahatsız etmek istemezdim. Fakat kızım koleji bitirdi. Diploma töreni var. Gitmezsem çok üzülecek.
3: Bunu daha önce haber veremez miydin? Ben de ona göre hazırlıklı olurdum.
2: Ben de bu sabah öğrendim.
4: Bak Hacer Hanım, ben evimde de, işimde de disiplin isterim. Biz nasıl senin paranı gününde ve son kuruşuna kadar ödüyorsak, senden de eksiksiz, kusursuz hizmet isteriz. Bu bizim hakkımızdır.
2: Haklısınız efendim. Fakat bu defalık mazur görün beni.
3: Peki. Git ama bu son olsun. Bir daha böyle bir laubaliliğe müsaade edemem, tamam mı? Bunu bilmiş ol.
2: Merak etmeyin hanımefendi, bir daha olmaz.
4: Bunlara yüz vermeye gelmez. Adamın hemen tepesine çıkarlar.
0: Çek bir tane, şansını dene be abi! Harbi tombala, sütle ile var mı bizde yok? 3 numara 5 lira! Çek abicim, çek! Önce parayı
5: işle,
0: sağ ol, bereket versin!
5: Kartları ver, kartları!
0: Al abicim, kart buyur abicim, tamam! Hadi bakalım, bir tane şansını daldır elini, çek bir tane abi, tamam, hop! Aman be abi, bir bacağı kısa geldi!
5: Hay Allah!
0: Hiç şansını
5: yok
0: abi! Tabii, bunda değiştirelim abicim! Çek bakayım abi, çek, korkma! Güzel, şansını dene, sağ ol abi! Hadi bakalım, ne çıktı abi? Saat kaç abi?
5: 11.30.
0: 11.30 bu, eyvah! Genç kaldım!
5: Dur ya, nereye gidiyorsun be? Birkaç el daha oynayalım!
0: Bizim kızın diploma töreni var da oraya gideceğim
5: ya, abi! Kuzun sırası mı be?
0: Olmaz abi, milyon kazanacağım, bilsem oynamam
5: buraya
0: ha!
6: Bana bir kilo şeker kartı ver!
1: Bana da bir şişe ya! İmkanı yok! Bizim kızın diploma töreni dolayısıyla dükkanımız kapalı, dur kusura bakmayın!
7: Hayrola, köfte yapmıyor musun?
4: Hayır ağabey!
1: Bu saatte dükkan kapanır mı?
4: Bizim kızın diploma töreni var da!
0: Hadi çabuk olalım!
1: Ben bizim kızın diploma törenine gidiyorum.
8: Güle güle efendim!
1: Soran olursa orada olduğumu söylersin.
4: Merak etmeyin beyim! Kimsecikler sormaz, herkes orada bugün.
8: Candan inan! Yasemin Oyak! Yücel Baştu! Ayşe Fırat! Orhan Emre! Zeynep Arda! Sayın misafirlerimiz, Zeynep Arda, örnek öğrencimiz ve okul birincimizdir. Bravo!
9: Yeryüzünde hiç kimse ailesi yönünden benim kadar talihli olmamıştır. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz. Bana dünyanın en iyi anası, en iyi babası, en iyi kardeşleri oldunuz. 1000 yıl yaşasam, 1000 yıl sizin için çalışsam, gene de hakkınızı ödeyemem. Siz beni değil, ben sizi alkışlamalıyım. Diploma da sizin, başarı da sizin, ödül de sizin hakkınız.
4: Helal be, helal sana yaptıklarımız. Sen çok daha fazlasına layıksın.
9: Artık çileniz sona erdi. Sayenizde ekmeğimi kazanacak duruma geldim. Bu diploma bir iş bulmama yardımcı olacaktır. Size daha fazla yük olmak istemiyorum.
1: Ne demek? Bu ne biçim söz?
10: Hiç evladı insana yük mü olurmuş?
11: Bizim vazifemiz daha bitmedi.
4: Daha üniversitesi ver bunun!
12: Doğru Tayfurcuğum, tabii var!
4: Öldük mü yani? Kızımıza bir üniversite okutamayacak mıyız?
12: O biz başladığımız işi yarıda bırakmayın! Sonuna kadar dayanacağız!
13: Sonuna kadar!
14: Bütün arkadaşların okulun mezuniyet balosuna giderlerken sen kuku mal kuşu gibi evde mi oturacaksın?
9: Ne önemi var abi? Ben evde sizin aranızda daha güzel vakit geçiriyorum.
12: Olmaz!
2: Okul birincisi olduğuna göre balo herkesten önce...

0: senin hakkın.
1: Ya?
2: Sana güzel de bir faça çektik mi, göreceksin. Onların hepsinden daha şık, daha güzel olacaksın.
3: Hiç gereği yok. Kimseyi masrafa sokmak istemiyorum. Zaten bugüne kadar size hep yıkım oldum.
2: Al bakalım!
4: Yardım kampanyasına katılan arkadaşlar, bizim kızın Belov masrafı için. Bereket versin arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım muhtar bey, göster muhasebeciliğini. Bu da benden.
5: İyi say muhtar, açık çıkarsa cebinden ödersin.
6: Merak etme, muhterem mi parayı havada sayar.
7: 273 lira, 25 kuruş.
5: Bu parayla bizim kıza ayakkabı bile alınmaz.
4: Ne yapmalı acaba?
7: Yoldan adam çevirip soymalı. Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesine göre gasp suçunun cezası 8 yıldan başlar.
8: Kes be Murto! Biz para derdindeyiz, sen de kanun derdindesin.
7: Söylemesi bizden.
5: Takım yattı abiler. Bizim kız baloyu ancak rüyasında görebilir.
9: Ey para denen nazlı kız! Olduğun yerde büyü çöl ve aklımı başımdan al!
8: Eyvah! Üşüttü galiba!
9: Bir misli, iki misli, üç misli, en misli, en!
10: Sakın üstüne varmayın, saldırabilir.
9: Çöl! İki
10: ölçüse telefon edeyim mi? Otur ulan yerine!
9: Çöl! Çöl! Pele! Çöl!
11: Alo! Ben komiser Nihat.
12: Burası moda konfeksiyon mağazası. İki bayan kızlar için taksitle alışveriş müracaatında bulundular. Sizi kefil olarak göstermek istiyorlar.
11: Beni mi?
13: Allah Allah!
11: Kimmiş bunlar? Ya öyle mi? Tabii memnuniyetle! Ne isterlerse verin. Kefilim kendilerine. Bu benim için şereftir, şeref!
12: Teşekkür ederim komiser bey. Evet, mağazamız emrinizdedir hanımefendiler. Ne isterseniz satın alabilirsiniz. Sizlere hizmet etmek bizim için şereftir, şeref!
4: Allah nezerden seklesin, sen bir türfende beklesin.
0: 41 kere maşallah!
2: Bravo!
3: Sana çok yakışmış elbise.
2: Abi, beni nasıl buluyorsun? Rezalet! Ayıptır söylemesi, bu façaya 3000 lira verdim.
4: Ne? Bakalım.
2: Ah, gidi gidi gidi!
3: Sizlere çok teşekkür ederim.
0: Şu nazar boncuğunu görünmez bir yerine tak kızım.
2: Bu da maşallah!
3: Çok teşekkür ederim.
4: Klençelere layık bir parfüm. Temizleyelim mi? Buyurunuz.
3: Teşekkür ederim.
14: Al hayatım. Bu da gece çantası.
3: Sağ ol.
8: Bir kraliçe bileziksiz olmaz.
3: Teşekkürler.
0: Kusura bakma Zeynepciğim. Çam sakızı çobana armağan.
3: Sağ olun.
2: Yedi kocadan miras yemiş zengin dulun kıyakçılığına bakın. 2,5 liraya yasak
0: sanırım. Aaa! Pintilikten değer Tayfurcuğum. Romantik karıyım ben!
2: Kozmetik misin?
3: Kızmayın ona! Beni hatırlamış olması yeter! Hepinize teşekkür ederim!

0: dansı gelsene.
1: Kusura bakma ama sizin balo açmadı beni.
0: Neden? Baksana bir sürü güzel kız var burada.
1: Hepsi de çoluk çocuk. Onların arasında ne işin var?
0: Sana da kız beğendirmek mesele.
1: Belki sen de haklısın. En iyisi eve gidip kafayı vurup yatmalı. Yarın maçım var. Hadi eyvallah.

0: Şu kız kim?
1: Hangisi?
0: Şu ortada dans eden, sarı elbiseli.
2: O okulumuzun birincisidir. Adı da Zeynep.
0: Çok güzel kız. Onu tanıştırsana bana.
3: Ne o? Gitmekten vaz mı geçtin yoksa?

0: Bastarına su döktürüyorum
1: bize. Bravo!
0: Tebrik ederim sizi. Bir hafta evvel bütün kotlarımı Paris'te dökmüştüm. Oradan Montecarlo'ya geçtim. Tam 50.000 dolar kazandım.
1: Tam 750.000 Türk lirası. Doğrusu çok değerli şeymişsiniz.
0: Talihimden hiç şikayetçi değilim.
1: Çocuklar, size ünlü bir sporcumuzu tanıştırayım. Milli basketçilerimizden Murat. Okulumuzun birincisi Zeynep, üçüncüsü Aslı, Serpil, Candan, Toygun, Ali, Nazlı, Hakan.
2: Memnun oldum. Ben de Zeynep'in abi Ömer. Memnun oldum.
0: Bir zamanlar ben de çok iyi top koştururdum.
1: Yakında seyahatiniz var mı?
0: Bugünlerde Las Vegas'a gitmem lazımdı ama annemle babam Avrupa'da seyahatte. Fabrikanın bütün yükü omuzlarımda. Onun için gidemedim.
3: Fabrikanız mı var?
0: Fabrikalarımız demek daha doğru olur. Durmadan da yenilerini kuruyoruz. Ayıptır söylemesi, bu gidişle 1000 fabrika yapacağız değil mi kardeşim? Siyatiyim.
4: Zeynep bunlardan bize hiç söz etmedi.
0: Ayıptır söylemesi, kız kardeşim çok mütevazidir. Aile servetinden söz edilmesini hiç sevmez. Biraz da dans edelim mi çocuklar? Hadi!
5: Dünya tatlısı bir abiniz var, onu çok sevdim.
6: Çok şakacıdır. Hatta lüzumundan fazla.
0: Sen canım.
5: Dans edelim mi?
6: Olur.
0: Sen batın kalmasın. Yok, gene sen gel.
5: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
6: Bu bir iltifat mı yoksa?
5: Yok. Size iltifat edilemez, çünkü ne söylense azdır. Size iyi niyetli, tertemiz bir arkadaşlık teklif etsem, kabul eder misiniz acaba?
6: Daha birbirimizi o kadar az tanıyoruz ki.
5: Size kendimi tanıtmaya çalışayım. Teknik Üniversite Makine Bölümünde öğrenciyim. Adım Murat Boğa.
6: Boğa? Yoksa şu ünlü sanayicinin o...
5: Evet, Adil Boğa'nın oğluyum. İkimiz de sanayici çocuğuyuz. Sizin babanız da benim babam gibi sanayici.
6: Benim babam mı sanayici?
5: Biraz önce abiniz öyle demişti. Fabrikalarınız varmış.
6: Evet ama bizimkiler sizinkilere benzemez. Çok daha küçük çapta. İmalathane sayılır.
5: Tevazu gösteriyorsunuz. Abiniz haklıymış. Servetinizden söz edilmesini gerçekten sevmiyorsunuz.

0: Özür dilerim, abimin yanına gideyim, beni merak eder.
1: Bir daha ne zaman görüşeceğiz?
0: Bilmiyorum.
1: Yarın spor salonunda şampiyonluk final maçımız var, hayatımın en güzel maçını oynayacağım. Ne olur gelin.
0: Söz veremem.
1: Gelirseniz beni mutlu etmiş, hem de bana moral vermiş olursunuz.
0: Gelmeye çalışırım, izninizle.
1: Teşekkür ederim.
2: Aman abiler, ayıptır söylemesi, o ne baloydu ne balo! Hur misali bir sürü genç kızın arasında kendimi cennette sandım!
3: Sen bizim kızı anlat, bizim kızı!
2: Bizim kız malum, balonun kraliçesiydi! Terbiyesi ve güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! Ayıptır söylemesi, kardeşiniz de Bülum'un kızları yaktı!
4: Kırk yalan Ömer, sallamaya başladı!
2: Atma be, atma! Aslı'yla saat 13'te Taksim'de, Betül'le 14'te Aksaray'da, Serpil'le 15'te Üsküdar'da, Candan'la saat 16'da Pendik'te, Lale'yle saat 17'de Heybeliada'da.
3: Yeter ulan yeter, emme de etkine!
2: Yapma, yırtma kızları abi! Bak Candan'ı yırttı, Semir'le yırtıyor, yapma be abi, ne olur be abi, yaptıralım ben işte be abi ya!
1: Yarın şampiyonluk final maçımız var, sizin için oynayacak, hayatımın en güzel oyununu çıkaracağım. Ne olur gelin, siz gelmezseniz şampiyonluğu kaybedeceğiz. Gelirseniz inanıyorum kazanacağız. O güne kadar sizi çok özleyeceğim.

0: Amici Carolin!
1: Cezanızı vermesin. Sen nereye bakıyorsun be? Biraz buraya baksana. Oyunu takip et.
2: Müsaade edin tekrar girin hocam.
1: Başka çaremiz yok. Hadi gir. Hadi.

0: Çok başarılı bir oyun çıkardın. Camdan yürekten kutlarım seni.
1: Senin için oynadım. Bu başarıyı tamamen sana borçluyum. Eğer sen orada olmasaydın bu maçı kazanamaz, şampiyon da olamazdın.
2: Sana büyük bir aşk görünüyor kız.
0: Ha! Ah Hacercim'e falda gözüken bu aşk yeni mi?
2: Ne bilirim.
0: Yüreğim tam 20 yıldan beri umutsuz bir aşk ateşiyle yanıp tutuşuyor.
2: Tayfur mu?
0: Tayfur ya! Seviyorum onu! Çılgınlar gibi seviyorum! Ama o hain yüzüme bile bakmıyor! Neler yapmadım ki büyüler, adaklar, üfürükçüler hiçbiri fayda etmedi! Ah! Ne olur ablacığım! Aramı yap!
2: Deli karının zoruna bak! Ulan ben aracı mıyım? Şu haline bak! Benden beter olmuş, hizmetçiye dönmüşsün! Bir yandan sıkıyor, bir yandan da yalıyorsun! Biraz da para harca, para!
0: Acaba biraz para koklatsam, Tayfur'u elde edebilir miyim?
2: Edersin belki, kız olabilir! Dur şimdi, beni dinle bakayım! Giyin, uşan, berbere git! Saç, baş, patikür, manikür diyorlar, işte o hatlardan yaptır! Şöyle iyice bir süslen!
3: Buyurunuz efendim! Bilin! Sizin ve muhterem eşiniz Selim Efendi'nin emirlerine her zaman amadeyiz efendim!
0: Tayfur'um! Tayfur! Lütfen bakar mısınız?
3: Beni burada da mı buldun? Ne var, ne istiyorsun?
0: Beni nasıl buluyorsun Tayfurcuğum?
3: Seni bulamıyorum, çingene bohçası gibisin! Bütün renkleri sürüp sürüştürmüşsün!
0: Seni seviyorum Tayfurcuğum!
3: Bana bak... Bana Tayfurcuğum demeyi çiğnerim seni!
1: Şimdiye kadar hiç kimse beni böylesine etkileyemedi. Seni tanıdığım için çok talihliyim. 1000 yıl yaşasam senin gibi bir kıza rastlayamam.
0: Korkarım bana olduğundan daha fazla değer veriyorsun.
4: Hani hep

0: oğlum. Hadi.
1: Sen benim iyilik meleğim, uğur böceğim, maskotum, tatlı Zeynep'imsin.
2: Seni tanıdığımdan beri düşüncelerim, çalışma programım, hayatım alt üst oldu. Bu kafayla üniversite imtihanlarında nasıl puan tutturacağım bilmem.
1: Aldırma, ben sana yardım ederim. Matematiğim çok kuvvetlidir, birlikte çalışırız.
3: Dur lan dur!
4: Ne var, ne oldu abi?
5: Vay be! Bu bizim kız değil mi? Olamaz, olamaz! Bu bir rüya olmalı! Vay namusumu! Bana bak, hemen dön şu arabayı takip et!
4: Buradan dönüş yok! Trafiğe baksana!
5: Ne trafiği lan? Çabuk dön dedim sana!
4: Nasıl dönerim ya, şu hali görmüyor musun?
6: Kuş bakışı bakalım, kafadan balini çakalım!
7: Hoppa!
4: Adam gibi oyna!
7: Şuraya bak be, şansa bak! Hadi! Hadi, at!
5: Size acı bir haberim var arkadaşlar! Bizim kız aldığımıza kara çaldı! Bugün onu bir delikanlıyla kol kola gezerken gördüm!
8: Ne? Ne dedin, ne dedin? Lafını bil Aldar, ben Zeynep'e laf edenim, yaşatmam, çek ulan silahını!
9: Zeynep'e laf söyleyecek, daha anasının karnından doğmadı, konuşma lan!
10: Bırak ulan, ayı!
8: Bırakın beni be,
9: bırakın! Oturun!
8: Allah Allah,
9: oturunmuş! Kesin şamatayı be, kesin diyorum!
10: Bana bak Haydar! Bu söz ya ispatlanır ya da kan gövdeyi götürür!
8: Ulan ben de seni gebertmezsem!
5: Eğer bir yalanım varsa, beni kendi silahımla vurun!
11: Vürüz Haydar! Bizim kıza pislik atanı bebemiz olsa vürüz!
5: Kitabım hakkı için doğru söylüyorum! Şoför de gördü! Bindikleri arabayı takip edemedik, eğer yakalasaydım... Belki kıza kıyamazdım ama yanındaki züppeyi delik deşik ederdim! Kanıma dokundu arkadaşlar, kanıma dokundu, kanıma! En az sizin kadar ben de seviyorum bizim kızı!
1: Neden gözlerini benden kaçırıyorsun?
2: Bilmiyorum. Bu benim şimdiye kadar alışmadığım bir şey. Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlardı.
1: Sevgiler çeşit çeşittir Zeynep. Fakat işlerinde bir tanesi vardır ki... ...hepsinden daha üstün bir sevgidir. Benimki işte o sevgi. Adına da aşk derler. Seni seviyorum Zeynep. Benimle evlenir misin?
2: Merhabalar.

0: Merhaba. Ne oluyor size Allah aşkına? Mahalleli de bir tuhaf bugün. Sanki herkes kırgın, dargın, gücenmiş bana. Niçin? Neden? Kime ne yaptım ki?
1: Seni bugün bir erkekle görmüşler.
0: Ne var bunda? Yabancı değil ki. Balada tanıştığımız genç.
2: Belki bir it kopuk, bir serseri veya sabıkalı.
1: Onun neyin nesi olduğunu biliyor musun?
0: Biliyorum. Her şeyden önce çok iyi bir ailenin çocuğu. Adil Boğa'nın oğlu.
2: Ne? Adil Boğa'nın oğlu mu?
1: Çükünlü sanayi kralının oğlu mu? Aa!
0: Evet, onun oğlu.
1: Vay anasını! Neyse, kimin oğlu olduğu önemli değil. Sana karşı iyi niyetli olduğu ne malum?
0: İyi niyetli olmasa bana bugün evlenme teklif eder miydi?
1: Evlenme teklif etti ha?
2: Adil Boğa'nın oğluyla evlenmek ha?
1: Bağışla kardeşim, böyle olduğunu bilmiyordum. Tebrik ederim.
2: Ah! Ah kızım, başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu!
0: Pek öyle sayılmaz anne. Abim o gün baloda bizim çok zengin olduğumuzu söyledi.
2: Yalancı! Sonra?
0: Sonrası devam etti anne. Ona zengin olmadığımızı söyleyemedim. Çok üzülüyorum.
2: Üzülme yavrum! Abin olacak densiz pirincin taşını ayıklasın bakalım!
1: İşte böyle arkadaşlar! Adil Boğa'nın oğlu bizim kızla evlenmek istiyor! Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti! Tabii resmen lan! Dost mu oturacaktı?
3: Senayi kralının oğlu bize demet mi olmak istiyormuş? Bir düşünelim, belki de vermem!
4: Kulaklarıma inanamıyorum, kimin aklına gelir ki?
1: Neden gelmesin muhtar? Bizim kıza az bile!
5: Şu işe bakın! Az kalsın kızın günahını alıyorduk!
1: Alıyorduk ya! Haydar'ın yüzünden!
6: Kabul ettim! Şu Adil Boğa ne şanslı adam be! Gelinin en kıyağını alıyor!
1: Asıl talihli olan oğlu!
6: Ama delikanlıyı görür görmez kanım ısınmıştı zaten! Kendi kendime dedim ki... Tam bizim kıza layık bir koca! Bizim aileye göre bir damat! Allah'ıma dinime, sapına kadar erkek adam!
1: Ulan yağcılık yapma! Bizi burada birbirimize sokmuştun!
5: Düğüne hazırlıklı olalım çocuklar!
3: Şimdi evlenmeyelim böylere! Nezlenelim! İşlerine gelirse, bizimkise demet mi bulunmaz?
1: Durun, ben bir hata yaptım!
5: Gene ne halt ettin?
1: Sormayın abiler! Baloda kızlara hava basarken ayıptır söylemesi, biraz fazla basmışım havayı! Ticarethanelerimizden, fabrikalarımızdan söz ettim!
3: Fabrikamızdan değil de, fabrikalarımızdan, öyle mi?
7: Çok güzel Cemal, bravo! Harika, biraz daha sıçra! Evet! Hadi Murat! Çok iyi! Çok iyi çocuklar! Bravo! Oyunda da aynen böyle işte!
8: Çekil, çekil sen de!
7: Hadi!
8: Ahmet'e ver!
7: Biraz daha! Çok iyi!
9: Evlenme teklifime daha bir cevap vermedim.
0: Bu konuyu daha annemle babamla konuşamadım.
9: Onlarla tanışmayı çok isterdim. Beni evinize çağır da ben konuşayım istersen.
0: Annemle babam şeydeler, Avrupa'da seyahatteler.
9: Dönmelerini sabırsızlıkla bekliyorum. Bizimkilere senden söz ettim Zeynep. Uzun uzun anlattım. Seni görmek istiyorlar. Bize götüreyim mi seni? Bana inan, evimize ilk defa bir kız arkadaşım gelecek. Seni annem babamla tanıştırmama izin veriyorsun değil mi?
10: Bize anlatılandan da güzelmişsiniz yavrum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, çok!
0: Rica ederim efendim.
11: Sağ olsun Murat, seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
10: Eskiden hep maçları anlatırdı, şimdi yalnız seni kızım. Biricik oğlumuzun Rabıtalı hanım hanımcık bir kıza sevgi duyması bizi çok memnun etti.
11: Zaman kötü, kimin ne olduğu belli değil. Senin bir başka olduğun yüzünden belli kızım.
0: Teşekkür ederim, çok iyisiniz.
10: Valide Hanım, Peder Bey nasıllar?
0: Mersi, iyiler efendim.
11: Murat, Avrupa'da olduklarını söyledi. Pederinizle anlaşacağımızı ümit ederim. Aynı meslekten olmamız da güzel bir tesadüf. Ne zaman dönecekler?
0: Kesinlikle belli değil efendim.
10: Onlar dönünceye kadar biz de senin anan baban sayılırız yavrum. Sık sık gel Emi.
9: Ben onu getiririm anne. Biraz sıkılgandır çünkü.
10: Biz yabancı sayılmayız artık. Sana layık değil kızım ama kabul edersen hepimizi çok sevindirirsin. Bana annemden hatıradır yavrum.
0: Sizin için hatırası olan bu kadar değerli bir hediyeyi kabul edemem efendim.
10: Lütfen yavrum. Günün birinde gelinime takmak için saklıyordum. Seni tanıdıktan sonra bir başkasına veremem.
11: Saçların hakiki olduğuna bahse girelim.
5: Yok bir de sahte olacaktı. Sizde akıl yok mu be? Koskoca Adil Boğa gelinine sahte mücevher takar mı?
2: Bırakın tartışmayı be! Tak kızım! Pek de yakıştı kızıma.
0: Ah, çok güzel, güle güle kullan Zeynep'cim. İyi günlerde inşallah. Darısı benim başıma. Değil mi Tayfurcuğum?
12: Başına taş düşsün inşallah.
5: Kaç para eder dersin muhtar?
12: En az 100.000 eder.
5: Bu zamanda 100.000 lafı mı olur? Milyon de milyon.
12: Çüş!
0: Bunu geri vereceğim. Bitsin artık bu oyun. Bıktım yalan söylemekten.
5: Senin bir suçun yok ki. Yalanları uyduran benim.
0: Ben de mecburen yalana devam ettim. Beni zengin biliyorlar. Fakir olduğumu öğrenirlerse...
2: Ne olmuş fakirse?
11: Fakirlik ayıp mı?
5: Korkma kızım. Senin arkanda koskoca bir mahalle var.
2: Evelallah.
5: Evelallah seni hiçbir yerde mahcup etmeyiz. Arkadaşlar, mahallemizin şerefi söz konusudur. Oğlan tarafı madem ki bizim kıza değerli bir yüz görümlüğü taktı... ...bizim de oğlan tarafına hediye almamız gerekir.
13: Elbette alacağız. Öldük mü yani? Biz onlardan aşağı mı kalacağız?
14: Kalmayacağız.
15: Biz daha ölmedik.
14: Kızımızı mahcup etmeyiz.
15: Şeref meselesi bu. Her türlü fedakarlığa haziriz.
13: Biz kızımız için canımızı veririz.
5: Sağ olun arkadaşlar. Yardım kampanyası açılmıştır.
12: Hadi beyler, pamuk eller cephe. Müfter Üyüme, senden başlayalım.
14: Hadi al bakalım.
12: Hadi beyler, damada hediye kampanyası. Yok mu katılan? Başka? Döldür.
13: Al bakalım, helal olsun.
12: Buyur abim, döldürelim. Hadi bakalım.
14: Ha, bu da benden.
12: Ne çıkarsa bahtinden. Malın kadar zekatın olsun. Hadi bakalım arkadaşlar, ne çıkarsa bahtinizden, tamam. Buyur muhterim mi, göster muhasebeni.
5: İyi para toplandı galiba.
14: 1.121 lira 75 kuruş.
5: Oo, bu parayla damadımıza layık bir hediye alamayız arkadaşlar.
12: Zengin bir kaynak bulup kaynatmalıyız arkadaşlar.
5: Öyle zengin bir kaynak var bizim mahallede.
13: Kim lan bu kaynak?
5: Mahallemizin zengin dolu Cevriye.
13: Sahi be,
5: ulan şimdiye kadar neden akıl edemedik biz bunu?
12: Bırakın o... O adama günahını bile vermez.
5: Ama eğer birine gönül vermişse...
13: Ve gönül verdiği senin gibi yakışıklı bir delikanlıysa...
5: Bu delikanlı karının aklını başından almışsa...
13: O zaman Cözi ne parayı görür ne puli.
15: Açar kesenin ağzını akıtır paraları oluk gibi değil mi Tayfur'um?
12: Yok arkadaş, ben bu işte yokum, üstüme gelmeyin.
5: Bizim kızın hatırı da mı yok be abi ha?
12: Hatır için çiğ tavuk bile yerim. Ama o Cevriye karısı ne yenir ne de yutulur.
13: Tayfur, vicdanın da mı karıncalanmıyor be? Düşün, Zeynep'in istikbalini düşün hadi.
12: Zeynep'e canım feda. Ama ne olur o Cevriye karısına beni muhatap etmeyin. Yedirmeyin arkadaşlar.
5: Kızımızın mutluluğu tehlikede. Onu ancak sen kurtarabilirsin.
12: Kızımızın mutluluğu için kendimi feda ediyorum.
13: Gazan mübarek olsun Tayfur, hadi.
12: Ben gidiyorum arkadaşlar. Önce bir bozalı bağlayalım.
11: Sana meyvenin, sebzenin kralını verdim ablacığım.
15: Hadi oradan, ben senin ne gazıkçı olduğunu bilmez miyim?
11: Yapma be abla, günahıma giriyorsun.
15: Aa, kaç para tuttu?
11: Ayıp ettin, senden de para mı alacağız? Bugüne bugün yengemiz sayılırsın.
15: Aa, yengesi be!
2: Nereden yengen oluyormuşum?
11: Şey, Tayfur abimden tabii.
12: Günaydın Cevriye Hanım, kümet dudak.
11: İşte eniştem geldi.
2: Günaydın Tayfur Bey.
12: Teşrik-i mesai edebilir miyiz?
2: Memnun olurum efendim.
12: Müsaadenizle zerzevatınızı ben taşıyayım.
2: Teşekkür ederim, çok naziksiniz.
11: Helal be! Birbirinize çok yakışsınız, tıpkı sulu boya tam da resmi gibi.
16: Selamlarım! Çifte kurnular sizi, Allah muhabbetinizi arttırsın.
12: Ooo! Helal olsun be Tayfur abi! Ayıptır söylemesi, tatmışsın fıstığı koluna! Bu dünyada senden mesut adanmıyor!
11: Nazar değmesin, saadetimizi çok görme evladım!
2: Yedim!
12: Aman abi, çok görür müyüm hiç? Bilakis saadetinize duacıyım, duacı!
11: İyi günler sevdalılar!
16: Terbiyesiz!
12: Allah mesut etsin!
11: Allah saadetinizi bozmasın, nikah muamelelerinizi ben takip edeceğim. Maşallah, maşallah!
2: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
12: Zerzebatınızı değil, güzel cemalinizi kalbimde taşıyorum. Acaba yarın mahalle biçide keşkül yiyip sinemaya gidelim mi?
2: Ah, seninle ölüme bile giderim.
12: Tayfur! Olduk! Duvarlara kafamızı vurup bağlayalım! Acaba küçük bir istirhamda bulunabilir miyim?
2: İste Tayfurcuğum!
12: Sadece 20.000 papel!
2: Tam 20.000 lira! Erkeğim benim, canımın içi! Helal olsun sana bu paralar! Tayfur nereye? Ah, bu şişine kurban olayım! Tayfur nereye?
11: 18.000 lira!
12: Bu parayı ne büyük fedakarlıklarla buldum!
15: Bu para niye küsüratlı?
12: Ne küsüratı be! Siz de buldunuz, buluyorsunuz!
11: Açık öt!
12: Acaba ne kadar suistimalin var Tayfur, he? Tövbe! Hepsi bu kadar!
11: Cevriye ablanın evine mal götürdüm, 20.000 lira verdim dedi.
12: Yalan! Vallahi yalan! Muhtarın ölüsünü öpeyim yalan!
11: Aman sen kendi ölünü öp be!
5: Arayın üstünü! O herif zimmet yapma!
12: Aman! Allah'ını seven beni tutmasın!
15: Bakalım Tayfur abi!
12: Aman! Oynama! Gıcık adamım! Nasıl olur bana abi? Aman ben sana dokunma!
5: Arayın, arayın! Devam edin! Hadi!
12: Peki neden? Aman işte buldum, buldum, buldum! Bekele! Çaktım! Demek yırtık cepten kayıp, çoraba girmiş!
11: Emniyeti suistimale gider bu suç. Cezası da 6 ila 18 yıldır.
5: Öyleyse şeriatı kullanmadın
12: he! Yapmayayım şeriatı, meriyatı bırakın, yasıktır bu yapıya, dokunmayın bana! Ben o parayı damada ziyafet çekmek için sakladım.
5: Söylesene oğlum! 18.000 lirayla damada hediye alırız, 2.000 lirayla da ziyafet çekeriz.
12: Güzel, ben de bizim gazinoyu ayarlayayım. Yalnız fazla yiyip içmeyin, duman oluruz sonra. Ver bakayım, soyalım baştan.
2: Koy, koy, hepsinden!

0: Çabuk olur, iyi kalmayalım.
1: Sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Ve sizleri çok sevdim. Sizlerin şerefine içiyorum.
2: Şerefe!
3: Şerefe!
0: Buyurunuz Demet Bey. Tanışmamızın hatırası olarak size küçük bir hediye takdim ediyorum.
3: Bu da benden damat. Hep beni hatırlarsın. Al bakalım, hah! Hep üstüne takarsın.
1: Tabii, her zaman.
4: Ayıptır söylemesi enişte bey, değerli bir parçadır.
1: Çok naziksin.
5: Güle güle kullanın damat bey. Buyurun.
1: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
3: Oh, hepsini tak takıştır.
1: Hediyeleriniz beni çok duygulandırdı. Bana göstermiş olduğunuz bu yakınlığa teşekkür ederim. Sana da çok teşekkür ederim. Bu masanın hali ne? Ha, değerli enişteme hazırlanan mezeler bu kadar mı? Daha getirin, ne varsa getirin buraya! Bu masa milyarder Tayfur Bey'in sofrası, çabuk! Getirin, karides, havyar, rokfor peynir, beyaz peynir, kaşar peynir, ne bulursanız getirin, çabuk!
4: Ah! Ayıptır söylemesi, siyatim vardır da... Unuttuğum bir şey varsa sen sipariş ver dayıcım.
0: Veririm yengeciğim, veririm.
3: Tayfur'um! İstiyorum.
4: Dayımız bizim holdingin en büyük hissedarıdır. Ayıptır söylemesi yatırımı milyarları aşar.
0: Allah cezanı versin.
1: Öyle mi? Ben de babamı zengin sanırdım. Oysa neler varmış. Siz bizden daha büyük bir kuruluş olmalısınız.
0: Estağfurullah Demet Bey. Ama haddim olmayarak büyük oynamayı severim.
3: Kocam benim hep büyük oynar. Aslan kocacığım.
1: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum dayı bey.
4: Ben de takdir ediyorum, eniştemin şerefine.
1: Saadetinize evlatlarım.
5: Saadetinize.
1: Güzelliğine içelim. Dans edelim mi? Müsaade ederseniz dans edebilir miyim?
4: Müsaade sizin mi?
5: Müsaadenizle.
0: Fena atladın, mide fesadına uğrayacaksın. Ulan insafsız senin! Ben bu hesabın altından nasıl kalkarım?
3: Senin canın sağ olsun Tayfur'um!
4: Canım sağ olsun, sefam olsun! Benim midem böyle bir bayramı 10 senede bir bulur, ayıptır söylemesi.
1: Çok alçak gönüllü, çok samimi bir ailem var. Pek sevdim hepsini.
4: Oğlum, oğlum! Buyurun. Burası fıkara masası mı? Bir kuru fasulye getirir, bol cacık da olsun.
0: Baş! Ya. Oğlum, rehin kalacağız, 12 ay bedava çalışacağım!
4: Beni ilgilendirmez, rehin kalacak olan sensin dayı bey!
0: Olmaz olsun senin gibi uğursuz yiyen! Madem öyle, tamamen dağıtalım! Ah. Oğlum garson, buraya bak!
4: Buyurun beyim!
0: Büyük şişe... Benden,
3: ah.
0: Hadi!
3: Ah, yaşa Tayfurcuğum! Garson efendi, getir!
1: Bu gece hayatımın en mutlu gecesi!
6: Tayfur, bütün arkadaşların gitti, hesap ne olacak?
0: Hesabımı verin bakalım!
6: Buyur!
0: Oh, 9632 lira mı? Ben bu hesabı nasıl öderim?
6: Üzülme Tayfur, ödeyemezsen 3 ay benim hesabıma çalışırsın.
7: Geldiğim zaman evde her şeyi bıraktığım gibi muntazam isterim.
8: Siz merak etmeyin hanımcığım.
9: Biz sanki buradaymışız gibi disiplin içinde işinize devam edeceksiniz.
8: Elbette, görevimiz bu bizim.
7: Evimiz size emanet. Umarım emanete ihanet etmezsiniz.
8: Hiç eder miyiz hanımcığım? Evinize gözümüz gibi bakacağız efendim.
7: Hadi hoşça kalın.
9: Allah'a ısmarladık.
8: Güle güle, selametle efendim.
0: Anne!
1: annenle babanla.

0: Nerede şu anda?
1: Annemle babam mı?
0: Hı hı.
1: Şey, Paris'teler.
0: Ha ya. Oturalım mı?
1: Olur.
0: Paris'e gitmek bizler için bir sorun değil. Özel bir uçak kiralar, annemi babamı da alıp gider, seni istetirim.
1: Ah, buna ne gerek var? Nasıl olsa yakında gelecekler. Bakarsın biz oraya gidene kadar onlar başka bir yere geçmiş olurlar, boşuna gitmiş oluruz.
2: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
1: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
5: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
6: Bir teselliğin daha var. Çocuğum,
5: siz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
6: Büyük.
1: Engin, yalvarırım dinle beni.
7: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
8: Adını anmayacağım. Bugün 13.45'te TV4'te.
9: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
15: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
16: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
15: Üzüm.
16: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
15: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
16: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
15: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
16: Ceviz de buna çok yakışır bence.
15: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
16: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
18: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
17: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
18: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
17: Hiç gerek yok, Piril var.
19: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
20: suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
19: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
22: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
23: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
24: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
25: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
23: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
22: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
24: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
26: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
27: Yapacağım dedim, yaparım.
28: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
24: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
29: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
30: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
24: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
9: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
10: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
11: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
12: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
13: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
14: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
15: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
16: Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Murat'ın annesiyle babası er geç beni istemeye gelecekler. Yakında bütün foyamız meydana çıkacak. Benim bir yalancı, bir sahtekar olduğumu anlayacaklar. Murat beni terk edecek.
17: Üzülme kızım. Hayatta her şeyin bir kolayı bulunur. Bak, bizim köşkün sahipleri seyahate çıktılar. Dünürlerimizi orada ağırlarız.
16: Hayır. Artık bu oyuna devam etmek istemiyorum. Kendime olan saygımı yitirdim. Bitsin bu çirkin oyun. Bitsin. Murat'a bakacak yüzüm kalmadı artık. Onu bir daha görmeyeceğim. Hiçbir zaman. Artık her şey bitti.
18: Bana.
19: Ver,
18: asını
19: ver.
18: Ver,
19: hadi
18: koç. Aslanım benim. Helal be, helal olsun sana. Ne goller atıyorsun be enişte? Hadi be lan. Hadi enişte. Gol! Enişte! Enişte! Gol!
20: Hoş geldin kayınço.
18: Hoş bulduk enişte.
20: Ne haber?
18: İyilik, idare ediyoruz işte.
20: Hay yaşıyorsun.
18: Sen de yaşa. Sana bir müjdem var.
20: Hayrola?
18: Annemle babam seyahatten döndüler. Ha?
20: Sahi mi?
18: Cumartesi akşamı ailece sizi köşke bekliyoruz. Al, bizim köşkün adresi burada yazılı.
20: Yaşayasın kayınço. Hiçbir müjde beni bu kadar sevindirmezdi.
21: Doğru değil, koskoca Adil Boğa ailesi.
22: Onların karşısına onlara layık dünürler olarak çıkmak gerekiyor.
23: Nadide yiyecekler, pahalı içkiler.
24: Ah, ona göre giyim kuşam.
25: Ha buna kısa yoldan para lazım deseniz.
23: Parasız hiçbir şey olmaz.

0: Paranın gözüne gözlük.
1: Durun arkadaşlar, bizim mahalledeki kaynak kurudu mu ki be?
2: Ha? Time for the count! Hazır ol!

0: Sen. Ah be! Ah! Senin için içiyorum Tayfur'um! Şerefine! Ah! Sen kimin için içtin Canikol?
1: Ha? Öf anam öf! Yendim kere kere yendim!
0: Benim için yandın değil mi? Ha? Aslan koçum! Ne oldu sana canım? Bir şeye mi sıkıldın?
1: Sorma! Yarın ödenecek 40.000 liralık ufak bir bonomber.
0: Paranın lafı mı olur Tayfurcuğum? Bir 40.000'im daha feda olsun sana, ay!
2: Murat, nasıl olsa gerçeği öğrenecektim. Şimdi oynanan oyunu tüm ayrıntılarıyla bu mektubumla benden öğrenmiş oluyorsun. Sakın beni yanlış anlama. Ne yoksulluğumdan ne de çevremdeki insanlardan utanıyorum. Tam tersine. Beni cami avlusunda bularak bu yaşa getiren o iyi yürekli insanları şimdi daha çok seviyorum.
0: Of ama!
1: Hadi bakayım o tozlu cevriyem!
0: Alay etme Tayfur! Kız kalk gir, hazırlan gidiyoruz, kalk!
3: Hadi gidiyoruz kızım, kalk bakalım, kalk!
4: Yolculuk var, yolculuk!
3: Hadi kalk!
4: Hadi!
2: Anlamadım, nereye?
1: Oğlan tarafı bu akşam seni bizden istemeye geliyorlar.
2: Buraya mı?
0: Benim çalıştığım köşke!
2: Siz deli misiniz? Nasıl olur?
5: Her şey hazır, hiçbir eksiğimiz yok.
1: Bak sana neler aldık! Hadi kalk, hazırlan bakalım!
6: Bak kızım, senin için ne hallere girdik!
0: Ne varmış halımızda? Değil mi Tayfurcuğum?
7: Adam hayatımda ilk defa kravat bağlıyor.

0: Enchanté.
1: Zeynep'in abi Ömer Bey. Annem ve babam.
0: Şeref oldum efendim. Aha, teyzeciğim bakayım.
1: Bu da ailenin dayısı.
0: Şereflerin en büyüğünü bahşettiniz. Büyüğünüz. Buyurun, buyurun.
2: Bırak palavrayı, anlat ne oldu?
0: Geldiler muhtar, tanışma merasimi yapıldı işler tükününde.
2: Gelmişler, tanışmışlar, her şey yolunda gidiyor.
3: Sizi zaten iş hayatından ve gazetelerden tanıyorum.
4: Siz de bize hiç yabancı gelmediniz.
5: Bizim dekanımız hemen ısınıverdi.
6: Ha vallahi öyle, sanki 40 yıllık ahbapmışık gibi.
7: Acaba daha önce tanışmış mıydık hanımefendi?
8: Birçok toplantıda karşılaştık. Ama tanışmamız bugün kısmet oldu.
2: Bey amca, işler nasıl? Ayıp

0: ayıptır söylemesi. Ben hep sizin gibi zengin olsam diye hayal kurardım.
1: Sağ ol delikanlı. Gözlerinizden zeka fışkırıyor. Eminim iş hayatında çok büyük başarıya ulaşacaksınız.
2: Yeğenim ticari bir dehaya sahiptir. Özellikle mali kaynakları keşfetmekte son derece yeteneklidir. Dayım da onları işletmekte erbaptır bey amca. Ayıptır söylemesi.
1: Ha belli, belli. Sanırım sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz.
3: Evet efendim.
4: Söz kesme merasimi başlamış, kızı istiyorlar.
5: Hayır! Susun lan!
3: Hey be!
5: Yaşasın! Başardık!

0: Kocay, köşkte neler oluyor acaba?
1: Zeynep'i çok sevdik, çok beğendik. Onu bir evlat gibi benimsedik.
2: Zeynep'i bu kadar mükemmel yetiştirdiğiniz için sizi kutlarım efendim.
3: Onu en büyük mekteplerde okuttuk. O bütün mahallenin sevgilisidir. Bir denemizdir.
4: Ayıptır söylemesi. Ailemiz biraz geniştir de bütün aile demek istedi.
5: Söz kesme merasimi devam ediyor. Erkek tarafı kızımızı çok beğenmişler. Durmadan övüyorlar. Merak etmeyin, her şey yolunda.
6: Ne oluyor be? Nedir bu gürültü? Ay sizi çalıştıranın da...
5: Siz kim oluyorsunuz? Lütfen burayı terk edin! Dışarı çabuk!
7: Benim evimden beni mi kovuyorsun?
8: Neler dönüyor burada?
7: Kim bu serseri?
6: Hoş geldiniz efendim! Muhtar! Ayvayı yedik ki, basıldık ki, köşkün sahipleri geldi!
9: Eyvah! Şimdi ekstrasını yedik! Alo! Alo! Konuşsana ulan! Alo!
7: Ne oldu Muhtar, bir tersoya mı düştük
9: alo
7: yoksa?
10: Kız vermenin ne kadar zor olduğunu takdir ediyorum, fakat kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir. Zeynep'i gerçek bir evlat olarak bağrımıza basacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sözü size bırakıyorum beyefendi.
11: Konuşmanız bizi çok duygulandırdı. Gözümüzün bebeği, biricik kızımızı önce Allah'ın, sonra sizin sevgi ve şefkatinize emanet ediyorum. Evlatlarımızın mutluluğundan başka bir dileğimiz yok.
4: Çok iyisidirler de.
10: Burada karşılıklı verdiğimiz sözlerle ailelerimiz kopmaz bağlarla birbirlerine bağlanmış bulunuyorlar. Uğurlu hayırlı olsun.
4: Uğurlu hayırlı olsun. Anne kes şu sırtıyı be. Hayırlı uğurlu olsun.
10: Bu mesut an hepimize kutlu olsun. Bu mutlu olayı kutlamalıyız. Evladım!
12: Baş üstüne efendim!

0: Getir oğlum, getir.
1: Çabuk ol bakayım.
2: Baş üstüne.
1: Şaşkınlığı ailenizin heyecanına verin lütfen.
2: Çal ulan, çal ne olur be!
3: Alo, alo!
4: Alo muhtaramca, müjde müjde, durum değişti! Köşkün sahiplerine Tayfur üç kağıt açtı, üç kağıt! Hemen bizim tarafa geçtiler! Tamam tamam, hiç merak etmeyin, işler tıkırında!
3: Yaşa be Ömer, içimize su serptin, helal olsun sana! İşler düzelmiş, her şey tıkırında!
5: Helal be, helal be!
0: Buyurun! Hanımefendi? Teşekkür ederim. Hanımefendi?
6: Bana bir deney yetmez, bir kere daha getir!
7: Çekilebilirsin evladım.
8: Emredersiniz efendim.
7: Bu mutlu günün şerefine içelim.
6: Şerefine Tayfur'um!
8: Ne abaylık sana? Hadi.
7: İzin verirseniz, nişan ve düğün bize ait olsun, sakın alınmayın. İçimden öyle geldi. Bir tek oğlum var da.
8: Bizim de bir tek kızımız var. Nişan kız tarafına aittir. Özür dilerim, bu bizim için bir şeref meselesidir.
7: Haklısınız Tayfur Bey. Sözümü geri alıyorum. Siz nasıl isterseniz öyle olsun.
3: Tamam, anlaşıldı.
9: Ne olmuş muhtar, okusana!
3: Nişan için söz kesilmiş. Nişan gelecek hafta cumartesi salonlarındaymış.
5: Ya ya ya! Şa şa şa! Muhtar muhtar çok yaşa! Ya ya ya! Şa şa şa! Muhtar muhtar çok...
10: Ay,
11: hoş bulduk!
10: Hoş bulduk!
11: Ay,
10: gel! Ay, dur çakayım! Gel!

0: Vagonla para var. Oğlu ve gelininin hayatlarına karşılık kesenin ağzını açacaktır.
1: Ne kadar isteyeceğiz?
0: En az 1 milyon.
1: Vay canına, iyi para be! Nasıl kaldıracağız çocukla kızı?
0: Hepsini ayarladım. Yarın onları gezdireceğim, alışverişe çıkacaklar. Beni takip edeceksiniz. Sotalı bir yerde duracağım, bastırıp işi bitireceksiniz.
1: Tamam! Paraların şerefine içelim abi!
2: Şerefe! Şerefe!
0: Şerefe!
3: Artık sözlü bir kızsın.
4: Senin sözlün!
3: Yakında nişanlım, sonra nikahlım, karım olacaksın. Sonra da yalnız benim, hep benim.
4: Hep senin, yalnız senin!
3: Niye durdun?
0: Motor stop etti Murat Bey.

0: derseniz ateş ederim.
1: Davranmayın.
2: Nişan ne demek? Neyle olur?
3: Adil bu annen oğlu başka yerde nişan yapmaz ki.
4: Bunu daha evvel düşünseydiniz ya. Bizim Dünür bütün masrafları üzerine alıyordu.
3: Olur mu abi? Var mı küçük düşme?
4: Hadi hadi.
5: Ömer kardeşimiz doğru söylüyor. Kızımızı şan ve şerefimizle mütenasip bir şekilde nişanlamalıyız.
6: Bizim istediğimiz de bu ama nasıl?
3: Merak etme.
7: Parasız nişan olur mu?
5: Tayfur, dikkat, hazır ol!
8: Tayfur!
5: Cevriye abla!
9: Zeynep için!
4: Zeynep için Tayfur!
9: Hadi!
4: Hadi! Hadi!
9: Hayır, hadi! Hayır,
5: hadi! Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, zaten, hayır, hayır,
4: hayır, gözünü seveyim hadi!
5: Helal olsun sana!
9: Aklım ceylendi dün
5: arkadaşlar! Helal, helal olsun! Helal
9: olsun! Helal olsun.
10: Alo! Evet, benim, dinliyorum.
11: Ne dediniz? Hayır, olamaz!
12: Oğlun ve gelinin bizim elimizde Adil Bey! Hayatlarına karşılık 1 milyon lirayı hemen hazırla ve talimatımızı bekle! Sakın polise haber verme!
10: Hayır! İnanmıyorum size! Tatsız bir şaka bu!
12: Şaka olmadığını sana oğlun söylesin Adil Bey! Konuş lan! Yoksa kızı biraz okşarız ha!
13: Baba!
14: Benim, merak etmeyin! Zeynep de ben de iyiyiz! Bu serserileri ciddiye alma!
15: Murat!
12: Bize inandın sanırım Adil Bey! Polise haber verirsen, sana oğlunla gelininin cesetlerini postalarız. İkinci telefonumuzu bekle. Parayı nereye getireceğini bildireceğiz.
10: Peki. Şartlarınızı kabul ediyorum. Çocuklara dokunmayın. Yalvarırım onlara zarar vermeyin. Alo! Alo!
16: Sen neden...

0: Yeterler. Annem Cevriyem, gülme, yiyelim seni, yiyelim.
1: Ah, ah! Talihsiz Cevriye! Ben bu hallere nasıl düştüm?
0: Eşkinden şikayetçi misin Cevriyem?
1: Ah, ne münasebet Tayfurcuğum!
0: O halde derdin, kederin ne?
1: Çok sıkıntıdayım Tayfurcuğum. 1000 liracık verir misin?
0: Ne? Yani şimdi senin paracıklar suyunu mu çekti yani? Ha?
1: Çoktan! Bu sıcağa kar mı dayanır Tayfurcuğum? Ya.
0: Şimdi avayı yedik Cevriye teyze!
2: Parayı hazırladığına çok memnun olduk Adil Bey. Şimdi beni iyi dinle. Saat 5'te evden çıkacaksın. Arabanla Belgrad Ormanı'na gideceksin. Bir tuzak kurulduğunu anlarsak, çocukların başında bekleyen arkadaşlarımız beyinlerine birer kurşun sıkacak. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Saat 5'te parayı tek başıma getireceğim. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Çocukların kılına zarar gelirse, bütün servetimi sizi mahvetmek için harcayacağım.
4: Korkuyorum bey. Nereden geldi başımıza bu dert?
3: Üzülme hanım, çocukları kurtaracağız. Kızın ailesine sakın durumu anlatma, bari onları telaşlandırmayalım.
4: Haklısın.
0: Karıda katik kalmamış. Biz onu söğüşleyelim derken o bizi kazımaya kattı.
5: Durum kötü arkadaşlar. Yeni bir kaynak arayıp bulmalıyız.
6: Arama taramaya vakit mi var Berz abi?
0: Yumurta gelmiş kapıya dayanmış.
7: Önce bize kaç para lazım, onu hesaplayalım.
0: İçki yemek dahil 200.000 kayı. Demem mi?
7: Yazdım.
0: Demem.
8: Mahallede bir sürü adam giydireceğiz. Giysilere de 50.000 koy.
5: Takılara da 50.000 koy.
6: İvir zıvıra da 20.000 koy.
8: Topla bakalım.
7: 320.000.
6: Eşkıyalık yapsam bu kadar parayı bir araya getiremeyiz.
5: Peki şimdi ne olacak?
8: Tek kelimeyle felaket.
0: Ele güne rezil olacağız.
5: Şerefimiz 2 paralık olacak.
0: Biz şereften vazgeçtik. Ölenler kızımızı öldü.
7: Mahvı perişan olacak zavallı.
0: Eh ulan!
6: Allah'ım be, Allah'ım be! Bir mucize yarat güzel Allah'ım!
8: Buldum!
9: Alo! Buyursunlar efendim! Ben Deniz Kuyumcu David.
8: Efendim, burası müdüriyeti. Otelimizin kral dairesinde kalmakta olan ülkemizin mümtaz misafirleri Katar Şeyhi Abdülkerami, Ebu Keramet Hazretleri ile muhterem petrol ve maliye nazırları Dumani Hazretlerini bugün alışveriş etmek üzere müessesemize göndereceğiz. Lütfen kendilerine gereken ilgiyi gösterin.
9: Buyursunlar efendim, dükkanın emirlerine amadedir. Öyle öyle.
7: Türk Ceza Kanunu şöyle der. Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçu işleyenler 3 yıldan 9 yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. Yani yaptığınızın cezası budur.
0: Zeynep için öldükten sonra 1000 yıl yatmaya hazırım.
6: Kızımızın mutluluğu için her şeye katlanırız.
0: İsterlerse idam versinler. Yeter ki Zeynep mutlu olsun.

0: İşin sonuna geldik yavru kuş. Her zaman senin gibi güzel bir sevgilim olsun isterdim.
1: Dokunma kıza! Ona elini sürersen parçalarım seni!
0: Atma oğlum! Eskimez ya sevgilin! Biraz da ben isterim!

0: Buyursunlar efendim.
1: Selamu aleyküm.
0: Bonjour excellence. Dükkanıma şeref verdiniz.
2: Ben otelin teşrifat dairesi başkanıyım. Şeyh Hazretlerine layık mücevherleriniz yoksa başka bir dükkana gidelim.
0: Ne demek başkan efendi? Aman aman olur mu öyle şey? İstanbul'un en nadide mücevheratı bendenizdedir.

0: Bizim komisyonu unutmayalım David Efendi.
1: Üzülme be kuzum, seni de yoracağım.
0: 50.000 isterim.
1: Ne? Çıldırmışsın sen. Ben bu alışverişten bunun yarısını kazanmam.
0: Fiyatı ona göre yüksek tutarsın.
1: Ben namlı bir kuyumcuyum. Fiyatakarlık yapamam.
0: O zaman ben de müşterileri alır giderim, avucunu yalar.
1: Dur be kuzum, dur. Nereye gidiyorsun? İstediğini vereceğim.
2: El fiyat ne kadar?
3: Sizin büyük hatırınız için 400.000 lira olsun.
2: Vallahi fahiş, 300.000 olsun.
3: Emin olunuz daha aşağı kurtarmaz. Ama sizin için kabul ediyorum.
2: Dumani,
4: efendim.
2: Bu kuyumcuya bankadan bir şek yaz.
4: Beş üstüne.
5: Tahmin etmeliydim. Senden uzun zamandır şüpheleniyordum zaten. Kısa kes Adil Bey, şimdi patron benim. Parayı getirdin mi?
4: Getirdim.
5: Çantayı aç, içini göster. Çantayı yere bırak ve geri geri git.
4: Çocuklar nerede?
5: Emin ellerdeler Adil Bey. Sen sözünde durdun. Biz de çocukları teslim edeceğiz. Ama ölü olarak. Beni affet patron. Şahit bırakamam. Paralar için teşekkür ederim.

0: fena parça değil. Alındığında pahalıdır, satıldığında ucuza gider. Bu mücevheratta değişmez bir kaydedir. Zatınız da bilirsiniz. Ancak 150 bin lira verebilirim.
1: Biliyorsun ben taraf tutmam. Otel teşrifat başkanıyım. Müşterilerimizin haklarını korumak vazifemdir. Biraz önce kuyumcu David 200 bin verdi.
0: O delidir nedir? Piyasayı karmakarışık ediyor.
2: Lehacet para, velakin şeamet.
3: Vallah billah şeamet. Yallah şeamet.
1: Şeyh hazretlerinin paraya ihtiyaçları yoktur. Bu mücevheratı kendilerine uğursuzluk getirdiğine inandıkları için satışa çıkardılar.
0: Görüyorsunuz, sizi bir de uğursuzluktan kurtarıyorum. Daha ne istiyorsunuz? Hadi 170 bin olsun, son fiyattır bilesiniz ha.
2: Neticetül fiyat 200 bin.
0: Hiç tenzilatınız yoktu.
3: La tenzilat.
0: 30 bin lira için sizi kıracak değilim. İstediğiniz fiyatı kabul ediyorum. 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin.
4: Vurgunu vurdu Mösyö Vartanyan. Hakkımı isterim yoksa işi bozarım ha.
0: Acele etme o komisyonunu kes oğlum.
5: Hepinizin orada olmasını isterdim. Serserileri bayıltıncaya kadar dövdü.
6: Helal olsun damadımıza. Hem parası kuvvetli hem de bileği.
1: Ah be! Biz de o şenliğe bir katılsaydık şöyle.
2: Ne hacet Ömer? Damadımız kan dökmeden işi bitirmiş. Hem de düğün arifesinde.
5: Bir dakika. Ay, pardon, olmuyor. Müziğe kulak verin. Bir, iki, üç.
7: Olmuyor, dik dur bakayım. Göz göze bakayım, güzel. Sen de dur bakayım, dik dur, göz göze. Göz göze gelelim, dik duralım, hadi bakalım. Aman Cemre'yim, biz de göz göze gelelim. Müziğe kulak verin, müziğe uygun olarak adım atın.
5: Ay, yapma!
7: Hayır, dans mı ediyorsun, tepini
6: ölmüşsün? Masum yapıyorsun be, söylenme! Boşun be, boşun! Dans edelim, ah be! Ben böyle fanfarifinden anlamam! Bir kasap havası döktürelim be ablacığım!
8: Dikkat edin, durun şimdi beni dinleyin, dur, dur be! Beni dinleyin çocuklar, konuşmanıza ve hareketlerinize dikkat edin! Mahalle düğününe değil, sosyetik bir nişan törenine gidiyorsunuz, görgüsüz olmayın benim!
7: Bak, bak, bak, bak!
6: Davetli hanımlara da sarkmayalım.
8: Doğru.
6: Kepişin!
8: Hadi!
5: Hey, muhtar, kur şu gramofonu be!

0: Allah nazardan saklasın seni yavrum. Bir melek kadar güzelsin. Ay canım.
1: İnşallah darısı benim başıma. Ah Tayfun! Ah!
2: Zeynep'in nişanı için elbise alacaklar, toplansın!
3: Acele etmeyin!
2: Acele etmeyelim, herkese alın, herkese alın!
4: Kuyruk olalım, kuyruk olalum, hadi!
3: Durun, sarayla değil, sırayla ya! Abla, itme, ben kendimi kıracaksın be!
5: Bu elbise bana olmaz.
4: Bedava paça bulmuşsun, hala konuşuyorsun. Yürü bakayım, gel bakayım, sana yapıp şöyle.
3: Ver bakayım sana bir paça, senin de bir fişten.
4: Ver bakalım, ver. Çabuk çabuk verin.
3: Ver bakayım sana bir fişten.
4: Al bakalım, bu da senin.
6: 300 bin liralık bir çek göndermiştim. Hesabıma geçti mi?
7: Maalesef efendim. Çek karşılıksızmış. Çek sahibinin hesabında sadece 10 lira 66 kuruş kalmıştır.
6: Eyvah! Yandım! Çıralar gibi yandım!
5: Taksi lazım mı?
8: Evet.
5: Bagaj var mı?
8: Hayır.
9: Buranın servisi çok iyidir.
0: Evet, öyle. Bundan
10: sonra hep buraya gelirim. Hakikaten çok güzel. Al bakalım abi, dene şansını bir kere ya, denesene. Hadi bakalım. Çekelim abiler, çeker kazanıyor. Hadi bakalım, 3 numara 5 lira. Çeken kazanıyor, çekin abiler. Sen
8: bir
10: de
8: sigara versene afam.
10: Tabii, buyur abi.
5: Buyurun efendim. Bir emriniz var mı efendim?
9: Yok.
5: Bir emriniz var mı küçük bey?
11: Hayır.
9: Of!
5: Ne düşünüyorsun be Rıza abi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
11: Kim? Ben mi? Şey, şu son günlerde biraz yorgun düştük de.
5: Hayrola Tayfur abi, bir derdin bir kederin mi var?
11: Kimin, benim mi? He. Yok bir şey, yürü bakalım. İşine bak. Oy.
12: Vah evladım vah, sana ne oldu böyle?
11: Kim, ben mi?
12: Sen ya, dut yemiş bülbüle dönmüşsün.
11: Kolay değil, kız evlendiriyoruz.
12: Ben malimi tanırım, bu mal benim malimdir.
13: Yanılır olsun Davut Efendi, ben onu bir Arap şeyhinden satın aldım.
12: İşte o Arabistan şebekesi dolandırmıştır beni.
14: Tarif ettiğinize göre sizi dolandıranlar şoför Rıza, garson Tayfur ve tombalacı Ömer.
15: Çocuklar hadi, şerefinize.

0: va bene.
1: Ah.

0: Damat bey nişandan vazgeçti galiba.
1: Geçen gün bir yerde okumuştum, bir adam nişanlısını 3 saat nikah masasında bekletmiş.
2: Durun, durun, görgüsüz herifler! Bakışını bakayım, bırakın da biraz da ben yiyeyim! Vay şöyle!
3: Nerede kaldılar acaba, bir aksilik olmasın?
2: Ne bileyim ben, şu bazı herif, sen de neden aksilik olacak? Çekişin bak, çekil bak yanımdan! Aa, üf be, hadi!
4: Ne oluyor? Hı?
5: Gelmeyecekler galiba. Hı.
4: Çoma ağzını sus! Neden gelmesinler?
5: Ne bileyim.
6: Bir dolandırıcılık ve sahtekarlık hadisesi var, suçlularını arıyoruz. Sanayici Adil Boğan'ın oğlunun nişanı hangi salonda?
7: Ben Adil Boğan'ın oğlu Murat. Niçin arıyorsunuz?
8: Beyefendi, sizin cünürler bizi dolandırdı.
9: Karşılıksız çek verdiler.
7: Olamaz. Benim dünürlerim böyle bir şey yapmaz.
6: Elimizde deliller var Adil bey. Nişanı yapabilmek için kuyumcuları dolandırmışlar.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
9: İyi ama ameliyat hangi parayı?
10: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
8: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
10: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
8: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
11: Nişanlınızla ağanızı bulacağız.
12: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
8: Sevsem bile evlenemem seninle.
13: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
8: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
14: Cilveli Kız bugün 16.15'te TV4'te.
15: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
16: Sadece durulalım.
17: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
18: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
19: Bravo vallahi.
20: Sen de sadece durula.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
21: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
22: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
21: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
23: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
24: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
25: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
26: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
27: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
28: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
29: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
14: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
0: Batman Çılgın Değişim Festivali'ni sunar. Eski yatak odanızı 30.000 TL'ye sayalım. Sizi yepyeni çetmeninize kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Kumbaramızı doldurmak.
30: Ben.
31: Kral Şakir.
30: Armut piş ağzıma düş.
32: Dört arkadaşımızla birlikte.
30: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
32: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
30: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
32: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
33: Ben.
34: Botanik.
33: Abacus.
34: Kasa.
33: Marul.
30: Kumbara.
32: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
35: Süper Kumbara.
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
7: Yeni Piril Ultra Güç.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Unuttum abi.
1: Niye unuttun ya?
0: Çadırı. Canın sağ olsun.
2: Tulumlar.
0: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
2: Yok.
3: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
2: O da bizi izler.
4: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
5: Herkese bir halle yoluyor.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım. Sen de durula.
6: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: Buyurun efendim.
1: Geciktiğimiz için hepinizden özür dileriz. Bizleri affedin efendim.

0: Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz.
1: Buyurun efendim, buyurun.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nişan töreni başlasın artık.

0: Tebrik ederim çocuklar. Allah mesut etsin.
1: Tebrik ederiz çocuklar. Allah mesut etsin.
2: Yani bizi teklif etmeyecek misiniz?
0: Ne münasebet.
1: Biz damat beden paraları aldık.
3: Huzurlarınızda iki şerefli ailenin sevgili evlatları Zeynep'le Murad'ın nişanlarını ilan ediyor. Genç nişanlılara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut ve bahtiyar etsin.

0: Kafirim, darısı başımızda. Ah kurban olsun ha.
1: Allah cezanı versin.

Ben Türev Uludağ. Bugün size piperade tarifi vereceğim. Piperade tarifinde şunlar var. Yumurta var. Bu böyle renkli, güzel biberlerimiz var. Bir tane de yeşil biber de olsa muhteşem olurdu ama ben bugün iki tane biberden yapacağım. Maydanoz var, jambon var. Bu aslında baktığımız zaman bir tür menemen. Bu menemeni Fransızlara özgü olan bir menemen ama Meksikalılar bunu tüketiyor. Meksikalıların tarifi ya. Fransızlarla Meksikalılar arasında böyle bir şey var ama bu bir Meksika tarifi. Hemen sözü hiç uzatmadan tarifimize başlayalım. Önce biberlerimizin şöyle etli kısımlarını alıyoruz. İki tarafını da ölelim. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Menemen yemekten sıkıldıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Biberlerimizi doğruyoruz. Birazdan domates rendeleyeceğiz bunun içerisinde ya da domatesleri küp küp de doğrayabilirsiniz. Menemenle nasıl seviyorsanız, bunu siz de o şekilde yapabilirsiniz. Biberlerimizi doğruyoruz. Birazdan kırmızı biberimi de doğrayacağım. Aynı şekilde kırmızı biberin de baş kısmını alıp çekirdeklerini kullanmayacak şekilde biberle de ayıklayacağız. Çok lezzetli, çok güzel, yapımı çok kolay olan bir tarif. Dediğim gibi bizim menemene çok benziyor. Farklı olarak birkaç tane biber kullanılıyor. Buna dolmalık yeşil biber de kullanabilirsiniz. Dolmalık yeşil biber de bu tarife çok yakışacaktır. Acı miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Damak tadınıza göre. Acı seviyorsanız eğer benim gibi bol acı kullanabilirsiniz, bol acı koyabilirsiniz. Şimdi biberlerimizi aynı anda pişirmeye başlayalım ki birazcık ayçiçek yağı döktüm. Şimdi biberleri kavuracağız. Biberler kavrulduktan sonra içerisine domatesini ekleyeceğiz. Sarımsağını ekleyeceğiz. Jambonunu ekleyeceğiz ve üzerine yumurtasını kıracağız. Çok güzel ve çok lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Sarımsakları da şöyle ortadan ikiye ayıracağım. Bütün bütün koyacağım. Hatta şimdiden koyalım. Sarımsaklar da böyle hafif hafif kızarsınlar. O ona ayrı bir lezzet katacak. Siz de şey deniyor musunuz? Mesela bir köz olan bir yerde sarımsakları pişirmeyi mutlaka deneyin. Çok lezzetli. Ya pişmiş soğanı eminim hepiniz biliyorsunuzdur ama pişmiş sarımsağı da deneyin. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli oluyor. Bunu salatalarda kullanabilirsiniz. Ya tadınla gerçekten böyle şey oluyorsunuz. Ya çok etkileniyorsunuz. Diyorsun ki bundan nasıl böyle bir tat ortaya çıkabilir diye. Hemen ocağımızın altı açık. Biberlerimiz yavaş yavaş pişmeye başladı. Domatesimi aldım. Dediğim gibi domatesi rendeleyebilirsiniz de ya da benim şimdi yapacağım gibi küp küp de doğrayabilirsiniz. Ben bugün böyle domateslerin kabuklarıyla birlikte yemek istiyorum. O yüzden ne kabuğunu soyacağım ne de rendeleyeceğim. Kabuklarıyla çok güzel bir şekilde piperademizin içerisine yerleştireceğiz. Domates aslında çok enteresan bir bitki. Daha doğrusu sebze. Yani yıllar boyu domatesi süs bitkisi olarak düşünmüşler. Yani onu zehirli meyve olarak gördüklerinden dolayı yememişler. İlk olarak domatesi aslında İtalyanlar tüketmiş. Ve sonrasında da bu Bolivya ve Peru'da da bulunmuş. Bolivya ve Peru'da varmış. İlk üretim ise Meksika'da yapılmış. Meksikalılar çok fazla domates tüketiyorlar. Ülkemizde de domatesin tarihi yaklaşık 300 yıllık falan bir tarihi var. Çok faydalı ve çok yararlı. Ama mesela domates yemeyen insanlar var. Mesela benim annem gibi. Domates hayatı boyunca hiç yememiş. Mesela ben bunu anlayamıyorum. Yani şimdi bir şeyi hiç yemeden nasıl sevmiyor? Gerçekten bunu hiç algılayamıyorum. Ya bir kere ye, ondan sonra sevme. Ama işte bakalım. Ya hayatımızda bence böyle şeyler oluyor değil mi? Yani hani bir şeyleri böyle yemiyorsunuz, tatmıyorsunuz, denemiyorsunuz ama diyorsunuz ki ben bunu sevmiyorum. Ama neden? Ya bir dene. Belki seveceksin. Belki hayatında başka bir şey yol açacak. Buradan da anneme sitemlerimi dile getirdim sizler aracılığıyla. İki tane domates yapacağım. Birazcık büyük bir piperade yapacağım. Hem burada ekip arkadaşlarımla birlikte afiyetle yiyebilmek için. Bizim buradaki en keyifli anımız bu. Pişirdiğimiz şeyleri afiyetle yiyor olmamız. Eminim siz de yapmış olduğunuz, hazırlamış olduğunuz kahvaltıları
dostlarınızla yediğiniz zaman daha fazla keyif alıyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi domatesleri iri iri doğruyorum. Çok küçük parçalar haline getirmiyorum. Şimdi o sarımsak piştiği zaman bir koku geliyor ya burnunuza. Gerçekten o kokuyu ben çok seviyorum. Şu renk cümbüşüne bakın, çok güzel. Dediğim gibi buna bir de yeşil biber eklerseniz inanılmaz güzel olur. Ya da sivri biber de ekleyebilirsiniz, o acılığını da artırır. Yani var olan aslında tarifleri siz kendi zevkinize ve kendi yorumunuzu katarsanız bu tarifler daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. Şimdi biberler yavaş yavaş pişecek. Biberler piştikten sonra içerisinde jambonumu ekleyeceğim. Jambonumuzu ekledikten sonra da domatesi ekleyeceğiz. Sonra o domates piştikten sonra üzerine yumurtayı kıracağız. Ve inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli bir yemek ortaya çıkacak. Bu arada maydanozları da doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğradık. Biberlerimizi renkli renkli pişirmeye devam ediyoruz. Dilerseniz buna soğan da koyabilirsiniz, yeşil soğan da koyabilirsiniz, kuru soğan da koyabilirsiniz. Hafif böyle şimdiden biraz pul biber atalım. Tereyağı kullanabilirsiniz. Tereyağı lezzetini artıracaktır. Biberlerimiz pişme aşamasına geldi. İstemiş olduğumuz kıvamdalar şu an. Hemen jambonları alacağız. Jambonları bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayırdık. Jambonları atacağız. Birazcık jambonları pişireceğiz. Bol jambonlu yapıyorum. Eğer jambon sevmiyorsanız buna hani farklılaştırabilirsiniz dedim ya. Pastırma da ekleyebilirsiniz. Sucuk da ekleyebilirsiniz ama orijinal tarifinde jambon kullanılıyor. Bol jambonlu, bol biberli, bol domatesli. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir tarif. Hemen şöyle kaşık yardımıyla jambonları da pişiriyorum. Dediğim gibi eğer menemen yapmaktan sıkıldıysanız buyurun size alternatif. Evinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz muhteşem, çok güzel, çok kolay bir tarif. Bazen biz evde oturuyoruz böyle eşimle birlikte. Diyorum ki bugün ne yapsak? Nasıl bir şeyler yapsak? Mutfağa gidiyoruz. Oradaki hani var olan malzemeleri birleştirip gerçekten ortaya çok lezzetli ve çok güzel şeyler çıkıyor. Bence siz bunu evinizde yapmalısınız ve denemelisiniz. Gerçekten bu hani hayatınızda böyle küçük heyecanlar katmamız lazım, gerekli diyoruz ya. Gerçekten bu hayatımızın küçük heyecanları ve küçük mutlulukları. Şimdi jambon zaten ince olduğundan dolayı hemen pişiyor. Bu arada domateslerimi yavaş yavaş ekleyeceğim. Şimdi domatesleri de ekledik. Birazcık sıcak su ekleyeceğiz çünkü domatesleri rendelemediğimizden dolayı. Çok kuru olsun istemiyorum. Evet, sıcak suyumuzu ekledik. Yavaş yavaş domateslerimiz pişecek. Bu arada ben kısaca aslında şimdiye kadar neler yaptığımızı bir özetleyeyim. Önce biberlerimizi aldık. Güzel güzel biberlerimizi doğradık. O biberlerin böyle iç taraflarını, o çekirdekli olan taraflarını ayırdık. Sonra bunları aldık ve pişirmeye başladık. Yavaş yavaş pişirdikten sonra içerisine o güzel sarımsakları koyduk. Ben sarımsağa bayılıyorum. İnanılmaz güzel. Sonra jambonlarımızı koyduk. Jambonlarımız yavaş yavaş pişti. Şimdi de domateslerimizi ekledik. Domateslerimiz pişmeye devam edecek. Üzerine hatta şu an bir kısım maydanozu atalım. En sonuna üstüne tekrar kalan maydanozları ekleriz. Ben şöyle kalan maydanozları ayırayım. Tamam, şimdi domatesler piştikten sonra ha birazcık da üzerine sıcak su ekledik. Niye? Çünkü domatesleri rendelemediğimizden dolayı. Domatesler pişecek. Böyle dedim ya, menemen yapar gibi o sadelikte, o güzellikte. İçerisine birazdan yumurtalarımızı kıracağız. Yumurtalar böyle göz göz olacak. İsterseniz mesela bunun üzerine peynirle de renklendirebilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsiniz. Kaşar koyabilirsiniz, parmesan peyniri koyabilirsiniz. Farklı farklı peynirlerle, eriyecek peynirlerle bunu

böyle güzel bir hale getirebilirsiniz. Örneğin keçi peyniri koyun. Of, inanılmaz güzel yakışacaktır. Güvenin bana. Deneyin bunu. Denedikten sonra da mutlaka bana yazın. Instagram'dan Türev Ulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Bana yazdıklarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor ve çok heyecanlandırıyor. Çok güzel.

domatesli şey mi yapalım, kabuklarını soyalım diye. Onlar dediler ki biz kabuklu seviyoruz dediler. Ben dedim peki o zaman. Yani hani ya sonuçta birlikte yiyeceğiz biz bunu. O yüzden kabuklarını soymadım. Yavaş yavaş pişecek. Piştikten sonra da üzerine yumurtaları kıracağız. Ve bu arada biber birazcık daha ekleyelim. Ne kadar acı o kadar iyi. Biraz da tuz ekleyelim. Şu an piperademizin bazı istemiş olduğumuz kıvama geldi. Domatesler böyle iyice yumuşadı. Suyunu çekti. Jambonlar pişti, biberler pişti. Sıra geldi yumurtasını kırmaya. Üç yumurta kıracağım. Hadi bir tane de benden olsun. Dört yumurta kırayım. Şöyle de kıralım. Daha güzel ve daha lezzetli görünsün. Bakın şunun güzelliğine bakın. Üzerine birazcık daha pul biber ekleyeceğim. Biliyorsunuz ben pul biber acı seviyorum. Şimdi siz benim kadar eklemeyin. Sonra demeyin ki arkadaş bu ne kadar acı. Piştikten sonra tabii ki en güzel yanı işin tadına bakacağız. Yumurtaların pişmesini bekliyorum. Yumurtaları göz göz bıraktım ama isterseniz böyle sarısıyla beyazını karıştırabilirsiniz de. Ben göz yumurta seviyorum. Çocukluğumdan beri hep böyle o yumurtayı patlatıp onu yemekten çok keyif alıyorum.

0: ve piperademiz artık hazır. Ocağın altını kapatalım. Şimdi tabii ki işin en güzel kısmı. Oy, güzelliğe bakın şunun. Ben bir tane yiyince anlamıyorum. O yüzden bir tane daha yiyeceğim tabii ki. Bakın şunun güzelliğine bakın. Bakın güzelliğine bakın. Oy, oy, oy, oy, oy. Öyle biberlerini, her şeyi alıp... Allah'ım, Allah'ım. Şu an... Oh, mis gibi kokuyor. Gerçekten şu an çok mutluyum. Allah'ım, çok mutluyum. Bir ara vermek zorunda kaldık. Çünkü sebebi ben son lokmayı aldıktan sonra buradaki herkesin canı çok fazla çekti. Dedik ki o zaman biz bunu yiyelim. Yani hep birlikte hazırlamış olduğumuz piperadeyi yedik. Afiyette. Umarım siz de evinizde yaparsınız ve evinizde yersiniz. Çok güzel ve çok basit bir tarif. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
2: Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
3: Kemal'e kim söyledi?
4: Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla.
1: Sanki zırh giymiş. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
5: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın saat 5'te bir randevunuz var.
6: Biliyorum. Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
7: Hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
1: Ya istediğimiz ölü ya da senin ailenin ölüleri.
8: Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
5: Cengiz, Aziz'i öldürdüler.
9: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak.
10: Alo buyurun, ben ekipler amiri Kemal.
9: Ben bir dost Bay Kemal.
5: Kemal!
11: Baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
12: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
13: Hedef birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi öğrenip yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Çok sevimli bir işim var. Bakırköy'de Nalan Öğretmen'in anaokulundayız. Branş öğretmenlerin yaptırdığı her şeyi ben çocuklara yaptırmaya çalışacağım. Yaptırabilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Çocukları çok seviyorum, orası kesin. Minik kuzular beni bekliyorlar. Hiç vakit kaybetmeden onların yanına gideceğim. Hadi buyurun başlayalım. Efendim en tatlı sınıfımıza geldik. Tabii ki bu sınıfın da bir öğretmeni var. Gözde öğretmen. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Efendim ben bugün böyle anaokulunda çok tatlı bir sınıftayım ve onlarla ilgilenmek istedim açıkçası. Hani bir günde öğretmen olamam tabii ki. Çok kutsal bir meslek. Ben sadece lab aramızda bahane ettim biraz çocuklarla vakit geçirmek için daha doğrusu. Ben bugün onların yapmış oldukları etkinliklere dahil olacağım efendim. Gözde Hanım beni yönlendirecek değil mi?
1: Tabii ki.
0: O halde buyurun başlayalım.
2: Çocukluğumuz hayatımızın en güzel zamanı. Eğlenceli bir gün bizi bekliyor sevgili izleyiciler.
3: Öncelikle bilmecelerimizden başlayacağız.
0: Bilmecelerden başlıyoruz. Evet. Öncelikle nasılsınız çocuklar, iyi misiniz?
4: İyi.
0: Benim adım Tuğba. Tanışmadık sizinle galiba, değil mi? Ya çok tatlılar ya. En sevdiğim şeyi yapıyorum şu an. Nasılsınız diyoruz ya. Nasılsınız?
5: Daniel.
0: Hiçbir tepki yok şu an.
5: Evet, güzel oturur musun lütfen?
0: Cevap vermediler bana. Neyse.
5: Duymadık mı acaba Tuğba öğretmenimizi?
0: Öğretmen miyim ben şimdi? Aa, çok güzel.
5: Nasılsınız diye sormadı mı? Ne dememiz lazım? İyi. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Şimdi elimde bilmeceler var. Bunları tek tek soracağım değil mi?
5: Evet.
0: İlk bilmecemize başlıyoruz. Şey gibi hissettim kendimi ya, yarışma programı sunuyormuş gibi. Elimde kartlarım var sevgili çocuklar. Şimdi buradan ben soracağım. Yol üstünde durur, gelene geçene buyurur. Sen söyle.
6: İnsan.
5: Hayır.
0: Yok, hayır değil. Sen? Polis.
5: Ne bindi. Polisi olabilir?
0: Aa, ne güzel.
5: Evet.
0: Trafik
5: o polisi. O zaman bence alkışlayalım.
0: Devam ediyoruz. Tüm hızımızla devam ediyoruz bilmece yarışmamıza. Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.
5: Herkes çok sever bunu.
0: Heyecanlandık. Sen söyle.
6: Gökkuşağı.
0: Aferin sana, gökkuşağı.
5: Evet.
0: Bak, burada birisi karşı çıktı. Hiç bana söz hakkı vermiyorsunuz dedi.
7: Vereceğim, sana da sıra gelecek.
0: Aynı benim küçüklüğümdeki saçım aynı zamanda saç modelim.
6: Benim de öyle ama senin birazcık uzun.
0: Evet, senin saçın biraz uzamış.
2: Tuğba ablamız hemen kaynaştı sevimli çocuklarımızla.
0: Sona doğru geldim. Okuyamadım. Yazın giyinir, kışın çıkartır. Ne olabilir? Ben de bakayım, merak ettim. Acaba kime cevap versem? Kime şans versem bu konuda? Kim cevap vermedi hiç? Sen vermedin. Mont. Ama mantıklı bir cevap
5: mantıklı
0: gerçekten.
5: Ama değil.
0: Ama değil. Sence?
6: Ağaç.
0: Aferin.
6: Yapraklarını döker.
0: Evet, neden? Yenisini açmak için değil mi?
6: Evet.
0: Hemen bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk. Ne olabilir? Sen söyle.
5: Duymadım.
0: Limon.
5: Evet.
0: Evet, çok güzeldi. Bu bilmece bölümümüzü de bu şekilde kazasız belasız tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz size minik kuşlar. Ben diğer aktivitelerle devam ediyorum. Hocam ne yapacağız şimdi?
5: Şimdi hikaye okuyacağız.
0: Aa, ben evet. Okuyacağım, dinleyecekler öyle mi?
5: Evet, arkalarında yazıları yazıyor.
0: Aa.
5: Siz sadece resim göstereceksiniz.
0: Anladım. Böyle evet. Gösterip okuyacağım.
5: Evet, aralarda ise

0: bölüp bir soru sorabilirsiniz.
1: Nazlı Elif'e neden gidiyor? Nazlı Elif'e gidiyor diye bir çalışmamız var. Öğretmeniniz bunu hazırlamış sizler için. Başlıyorum. Aklına güzel bir fikir geldi. Elif'e gitmeye karar verdi. Nazlı Elif'in en yakın arkadaşıydı. Annesinden izin alması gerekiyordu. Eve girdi. Annesi mutfakta yemek yapıyordu. Elif'e gitmek için izin istedi. Annesi de gidebilmesi için Elif'leri arayıp evde olup olmadıklarını sordu. Elif'ler evdelerdi. Hazırlanıp dışarı çıktılar. Peki siz arkadaşınıza giderken izin istiyor musunuz annenizden?
2: Evet.
1: İzin almamız gerekiyor öyle değil mi? Öyle aklımıza estiği gibi hareket edemeyiz. İzin alıp o şekilde gitmemiz gerekiyor. Eğer annelerimiz babalarımız izin vermezlerse gidemiyoruz. Öyle değil mi?
3: Bravo Tuğba.
1: Nazlı annesinin elini tuttu. Karşıdan karşıya geçmeleri gerekiyordu. Trafik ışıklarını gördüler. Nazlılar bu hafta trafik ışıklarını öğrenmişlerdi. Hemen okulda öğrendiği bilgiler aklına geldi. Siz biliyor musunuz trafik ışıklarını, trafik işaretlerini?
2: Evet. Benim oyuncağımın bir tanesi yanıp sönen bir tane trafik ışığı.
1: Öyle mi? Çok tatlısın. Eliflerin evine yaklaşmışlardı. Bahçelerinde yavru bir kediyle karşılaştılar. Biraz acıkmış ve tüyleri kirlenmiş görünüyordu. Yavru kediniz var mı sizin evde?
2: Hayır. Benim bir tane kedim var.
1: Her şeye cevap var.
2: Ayarım var.
1: Hayır.
2: Kedimi bir yerden kurtarmıştık ama sonra...
4: Benim de kuzenimde var.
1: Herkesin kedisi var. Anladım. Senin kedin vardı, kaçtı. Bu hikaye de burada sona erdi. Daha bitmedi diyorlar. Bence bitti.
3: Bitmedi Tuğba. Kolay mı sandın?
1: Kolay! Elime aldım. Çubukları, pomponları, tabakları ama ne yapacağımı ben bilmiyorum. Belki benden daha çok biliyorlardır şu an ne yapacağımızı.
0: Evet. Yarışmamızın adı pompon yarışması.
1: Ha, ne güzel.
0: Eşit sayıda pomponlarımız var. İki arkadaşımızı çağıracağız. 30 saniye içerisinde el göz koordinasyonuyla hızlıca pomponları tutup tutup tabaklara yerleştireceğiz. En fazla toplayan kazanır. Tamam?
1: Oo, o zaman hadi bakalım. Böyle karşılıklı oturacaklar değil mi?
0: Evet.
1: Ben mi seçiyorum?
0: Bir kız bir erkek seçebiliriz.
1: Seni ve seni alabilir miyiz?
3: Heyecanlı oyunumuz başlıyor.
0: Başlayınca çubuklarımıza dokunacağız. Sivri köşeleriyle tutuyorsun. Dikkatli bir şekilde sivri köşeleriyle. Pomponlarım eşit. Sen de dağıt öğretmenim. Alkışı yaptığında başlıyoruz, tamam mı?
1: Hmm. Bunları en çabuk tabağa dolduran kazanıyor.
0: Evet.
1: Tamam, şimdi oldu. Anladım.
0: Bir, iki, taşla.
1: Heyecan dorukta. Nefesler tutuldu. Ve yarış başladı. Bakalım hangisi başarılı olacak? Dış sesin işini ben yapıyorum şu anda. Kusura bakmasın dış ses artık ama.
3: Rica ederim Tuğba. Sevimli çocuklarımızı görünce ben de bir an çocukluğuma gittim. Bugün sana çok takılmıyorum.
0: Tamam, vurun. Bırak. Bitti. Bakalım sayalım. Kaçar tane yapmışlar?
1: 5 tane.
0: 3 tane. İkisine de alkış. Burada da kazandı.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Sıradan arkadaşlarımızı alalım. Anıl alalım hemen yerini.
3: Yeni yarışmacılarımız da heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
0: 1, 2, başla.
1: Bakalım kim kazanacak?
3: Tuğba ablaları sevimli çocuklarımızı dikkatle izliyor. Rekabetin en güzeline, en masumuna şahit oluyor.
0: Bitti.
1: Bitti mi?
0: Evet. 4 ve 3. İkisine daha kış, öykü. Bir farkla kazandı.
1: Esas izleyin sevgili seyirciler. Bir yere ayrılmayın.
0: Büyük kapışma.
1: Büyük kapışma az sonra.
0: Başla.
3: Az sonra ne olacağını merak etmeye başladım.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Kolay değil. Yani esas kolay mı sandın? Burada.
3: Hayret, kolay değil dedin Tuğba. Şaşırdım.
1: Sushi yer gibi ya böyle hani.
0: Ters tutmuşsun Berna, ondan zor tutuyorsun. Bitti.
1: Bir teknik hata vardı zaten.
0: Evet. Tamam. Bir farkla Özgür. 3 ve 2.
1: Evet, şimdi nefesler tutuldu.
0: Dikkat tutuyorum.
1: Kameraman arkadaşım Ayberk'le birlikte.
0: Ay, bitti mi?
1: Tamam. Kameraman arkadaşım Ayberk'i alkışlarla buraya alıyorum. Şimdi sevgili minnoşlar, sıra bizde. Kameraman

0: birlikte. Bakalım kim kazanacak?
1: Meraman abiniz
0: Ayberk mi? Sulu öğretmen mi yoksa Ayberk mi?
1: Nefesler
0: bir,
1: tutuldu.
0: Çöp şişleri bırakır mısınız?
1: Ha, tamam, şöyle başlayacağız. Hazırım ben.
0: Bir, iki, başla.
1: Ayberk, sana yenilirsem var ya kendimi çap etmem. Bir şey soracağım. Bir dakika. Gülüyorum diye yapamıyorum şu an. Çok eğlenceli ya.
2: Nefesler tutuldu.
1: Benim topum... benim topum
0: bitti. De.
1: Topum bitti. İşte Ayberk.
0: Hadi sayalım.
1: Her yerde böyle arkadaşlar.
0: Hep birlikte. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir kocaman alkış alalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. Ne kadar alkış lazım? On dört. İki katı yapmış.
1: Ayberk'cim, seni her yerde böyle görüyorsun ki nasıl bir terim kullanayım?
0: Al aşağı giderim.
1: Şimdi Mithat abi de herhalde Mithat abi hazmedemedi. Diğer kameraman arkadaşımı alkışlarla buraya alıyorum.
0: Bir, iki, başla.
1: Hadi bakalım Mithat abi. Benimle misin, değil misin? Çok hızlı yalnız.
0: Saniye yetmeyecek.
1: Aa, takıldı mı da takılıyor yani. Bitti mi?
0: Ya. Yine de sayalım mı?
3: Tebrik ediyorum.
1: Mithat abi.
0: Tebrik ediyorum.
1: Sen büyümüşsün. Ben bilerek yenildim. Mithat abi büyüksün. Yapabileceğim bir şey yoktu yani.
2: Arkadaşlarımız ekip olarak çok eğleniyorlar. Durumun özeti şu ki, Ayberk, kaybettiğin için üzülme. Tuğba'nın işi gücü oyun zaten, hepimiz bunu biliyoruz. Mithat, sen de kazandığın için sevinme. Tuğba sana bilerek kaybetti, haberin olsun.
1: Evet öğretmenim, evet, ne yapacağız
0: şimdi? Etkinliği yapacağız. Çocukların en sevdiği, çünkü kendilerinin el işlerini kattığı etkinliktir bu. Her gün muhakkak biz yapmaya çalışıyoruz. Kozalaklarımızı topladık. Parmak boyalarımızı kullanarak bir yılbaşı ağacı yapacağız onlara. Küçük pompalarımız var. Bunları üstüne ekleyeceğiz. Renklendirip.
1: Ne güzel.
2: Çocuklarımız kozalakları süsleyecekler.
4: Sen de al. Sen de al.
5: Hayır, boyayacağım.
1: Sırayla dağıtıyorum.
4: Ne yapabilirim ki? Al bakalım. Sen de al. Bunu da arkadaşına ver.
2: Tuğba ablaları çocuklarımızla çok iyi anlaşıyor ve onlarla güle oynaya keyif içinde zaman geçiriyor.
1: Büyünce ne olmak istersin?
0: Ada.
1: Öğretmen mi? Ne güzel.
5: Ben doktor. Yani hemşire.
1: Ama bak, doktor tipi yok mu? Vallahi doktor, direkt doktor yani. Kesin. Şey de takmış, kravat da takmış. Çekim var bugün diye. Uyumlu gelmiş. Senin adın ne?
6: Baran.
1: Baran. Baran tam tekmil gelmiş bugün çekime. Teşekkür ediyorum bunun için sana.
2: Doktor Baran Bey, Doktor Baran Bey, danışmaya lütfen.
1: Nasıl oluyor sence? Oluyor mu?
6: Zeynep dikkatli yapıyor.
1: Vallahi benden daha iyi yaptıkları kesin.
2: Çocuklarımız öğretmenlerinden aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştirip yeteneklerini keşfediyor ve dikkat konusunda yetişiyorlar Tuğba. Bu çok güzel.
1: Beni sevdiniz mi?
5: Evet.
1: Hem de nasıl dedi ya? Yerim ben seni.
5: Seviyorum.
1: Çok mu sevdiniz beni? Ben geleyim böyle ara ara. Gittiğim bir yer beni tekrar istiyor. Bu şaşılacak durum sevgili seyirciler. Normalde istemiyorum.
0: Tuba bugün çok tatlıydı, çok sevecendi. Bize yardıma geldi, hoş geldiler. Üç etkinlik yaptık. Türkçe dil etkinliği. Başarılıydı bence. Sanat etkinliği yaptık boyamalarda. Ona da başarılı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yarışmalarda çok heyecanlıydı ve kendisi de başarılı bir şekilde bitirdi. Onu alkışlıyorum. Güzel bir gün geçirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben bugün anaokulu öğretmeni olmaya çalıştım. Yani öğretmenime yardımcı olmaya çalıştım. Daha doğrusu düzeltelim. Çünkü öyle bir günde öğretmen olunmuyor efendim. Çok teşekkür ediyoruz bizi sınıfınıza kabul edip ilgilendiğiniz
3: ben
0: ve
3: teşekkür ederim.
0: Çok güzel vakit geçirmemizi sağladığınız için.
3: Ben teşekkür ederim yardımlarınız için.
0: Tekrar bekleriz inşallah. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.

0: Merkezi Amerika'da bulunan bir örgüt, son aylarda uzak doğudan temin ettikleri doğu bölgelerimizden Türkiye'ye sokmakta, İstanbul'dan da Avrupa piyasasına göndermektedirler.
1: Bu işle yakından ilgiliyim. Hatta kısa bir sürede önemli miktarda bir malı yakalayacağımı umuyorum.
0: Ekibine istediğin kadar ilave memur alabilirsin. Büyük ve seri operasyonlarla bu işin kökünü kurutmamız gerekiyor.
1: Evet, haklısınız. Merak etmeyin müdürüm. Bütün köşeleri tutup bu adamları inanın ki kıskaca alacağım. Ve Türkiye'den bu sevkiyat işini durduracağım.
0: Sana başarılar dilerim Kemal.
1: Bundan sonrası çorap söküyor gibi gelecek. Mutlaka denemeliyiz.
0: Şahane bir kent, değil mi Bay Kemal? Ben huzurlu bir yaşam sağlamakla görevliyim. Bu konuda yapılacak bütün olumlu girişimlere yardım edeceğim. Size güveniyorum, harekata geçin. Umut edelim ki bu kez başarınız.
2: Merhaba.
0: İyi günler.
3: Malları bu sabah Tuzla iskelesine bırakacaksınız. İşarete iyi bakın.

0: Ne oldu? Verilen işareti mi gördüler?
1: Maalesef öyle oldu.
0: Başka bir aksilik var mı?
1: Üzgünüm. Şefleri de kaçmayı başardı.
2: Boşaltın şunları. Hadi durmayın, boşaltın.

0: Ben yakaladıklarınızı merkeze götürüyorum.
1: Tamam oldu. Bu iş kolay oldu. Ama şeflerini kaçırdık.
2: Evet haklısın. Ama yakaladıklarımızı belki konuşturabiliriz.
3: Resimleri yetiştirmek için hiç uyumadım. Baskın sabaha kadar sürdü.
4: Bu resimlerle yazımız daha ilgi çekici olacak. Bir hayli adam yakalanmış. Ama ne yazık ki hepsi de birer kukla. Bunları oynatanları tespit etmek gerek.
3: Mutlaka güçlü kişilerdir. Ama bir tanesi yakalandı mı, bombası patladı demektir.
4: Umarım ki o bomba çok yakında patlayacak Aziz.

0: Seni yakanlar şimdi kendi alemlerinde. Konuşursan senin yararına olur.
1: Konuş! Ayak takımına malı kim veriyor?
0: Malı piyasaya nasıl sürüyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Biz maşayız. Emir verirler yaparız. Seçme hakkımız da yoktur. Ya emirleri tatbik ederiz ya da...
1: Kolay gelsin. Arayan soran var mı?
2: Yok.

0: Benissimo.
1: Buralarında 14-15 yaşlarında kız ve erkekler yakalandı. Uyuşturucu felaketine alıştırılmış bu zavallılar nasıl kurtulacak? Servetlerine servet katan acımasız ölüm tacirleri ne zaman yakalanacaklar?

0: İşte yarının gazeteleri. Basın bizim işimizi kurcalamaya başladı. Yazdıklarına göre adamımız Şinasi Kemal'le anlaşmış. Haber yarın Roma, Paris ve Londra'ya ulaşacak. Ve biz açıklamalarda bulunmak zorunda kalacağız. Duası var. İşte dinleyin. Bu teşkilatın başında kimler var? Kuklaların ipleri kimlerin elinde? Ünlü sanayi imparatorlarının mı, yoksa siyasetçilerin mi? Kuşkusuz durumumuzdan yararlanarak ve karanlıkta kalarak kaçakçıları koruyan güçlü biri. Konuşun bakalım danışmanlarım. Bana yararlı önerilerde bulunmanız için size büyük paralar ödüyorum. Bir şeyler söyleyin.
1: Bence bu anda çok sakin olmak gerek.
0: Boş ver. Aksine bir şeyler yapmak gerek. Kemal hepimiz için büyük bir tehlikedir. Bana ulaşacak yolu ancak Kemal aşabilir.
2: Size katılıyorum. İlkin onu düşünmeliyiz. Onu susturup yok etmeliyiz.
0: Evet, izleyeceğimiz yol bu. Sanırım pek de zor olmasa gerek.

0: Bütün olanları anlat, konuş.
1: Evet, tuzak hikayesine inanmıyorlar. O polisle anlaşıp onlara kazık attın diye şüpheleniyorlar.
0: Salak, hep senin yüzünden.
2: Suç bende değil, her şeye dikkat etmiştim. Kimsenin buluşmadan haberi yoktu.
0: Kimsenin yoktu ha? O aynasıza, Kemal'e kim söyledi? Uçan kuş mu?
2: Bizi ihbar eden o... bulup canına okuyacağım, emin ol.
0: Yeterli değil. Yapabileceğimiz tek şey, polis tarafından aldatıldığımızı ispat etmektir.
1: İspat etmek için bir tek çare var.
2: Evet, tek çare Kemal'i temizlemeliyiz. Reis'e söyle, endişe etmesin, halledeceğim.
3: Ne bu hal? Niye asık suratlarınız, sanki birini ölüme mahkum etmiş gibisiniz?
0: Kaç kez söyledim bu karışmasın diye. Çıkar şunu dışarı.
1: Lütfen bizi yalnız bırak.
3: Neden uşak gibi ona itaat ediyorsun? Sen de ortak değil misin?
4: Hoş geldin babacığım. Arabanı kullanabilir miyim?
5: Kullan bakalım. Ama ben yokken sakın denemeye kalkışma. Hı hı. Merhaba anneciğim.

0: Çok senelere.
1: Sağ ol yavrucuğum. Ne kadar da güzel.
2: Interpol'den senin biraz daha burada kalman için izin istedim. İşler şimdiye kadar iyi gitti. Ama en zor kısma şimdi geldik. Mühim olan elebaşını yakalamak.
3: Doğru. Şimdiye kadar yakaladıklarımız hep önemsiz maşa adamlardı. Bütün çeteyi idare eden asıl kuvvetli başı bulmamız gerek.
2: Zaten çok güçlü olduğu için de ele geçirmemiz zorlaşıyor. Başarabilmek için çemberi giderek daraltmamız, çevrede korku yaratmamız lazım.
3: Bizim yaptığımız da bu zaten.
4: Girin. Günaydın. Malı teslim alacak olan adamın kimliğini tespit ettik. Elimizden kaçan adammış. Size sabıka dosyasını getirdim.

0: Sevgilim.
1: Cengiz. Ben okula dönmek istemem. Burada evde, sizinle birlikte kalmak istiyorum.
2: Her dakika senin peşinden koşacak vaktim yok. Burada eğlence fırsatları çok, derslerine çalışamazsın.
1: Ben gene çalışırım anneciğim, söz veriyorum.
2: Ama bütün gününü sokakta top oynamakla geçiriyorsun oğlum.
0: Keselim artık, tartışmanın sırası değil. Bugün bayram, okulu sonra düşünürüz. Hadi sen şimdi yıkanmaya git.
3: Yemek hazır çocuklar, hadi yemeğe. Ama hadi!
4: Sizi dinliyorum, düşüncelerini söyleyin.
5: Kemal'i bizim öldürmemiz olanaksız. Adam çelik yelekler içinde.
6: Sanki zırh giymiş, herif zehir gibi. Ancak uzak mesafeden keskin bir nişancıyla bu işi bitirebiliriz.
4: Ben böyle birini tanıyorum. Hiç merak etmeyin, bu işi ona bitirteceğim.

0: Şey hatırlatıyor mu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır.
0: Ya bu?
1: Hayır. Bunların sonu yok mu? Ne zaman bitecek artık?
0: Onu tanıyıncaya kadar bitmeyecek.

0: Netice?
1: Buyurun, bulduk işte. Adı Kayhan. Eskiden tanırız onu. Birkaç yıl yatmış olan bir serseri.
0: Kayhan mı? İyi. Onu her yerde arayın. Kemal'i daha sıkı korumamız gerekecek.
2: Beni düşünen yok mu? Kurban olmak istemem ben. Hem bana bir sürü zaman da kaybettirdiniz.
1: Hiç üzülme, seni koruruz. Tabii ki bir süre için. İşini bırakacaksın, anlıyor musun?
2: İşlerim tam tıkırındayken bırakırsan çok para kaybederim.
0: Canını kaybetmekten daha iyidir sanırım. Ayrıca sana para da vereceğiz.
1: Tabii ya.
2: İyi. Aslında o yakışıklı delikanlıya kötülük etmek isteyen adamı bulmakta yardımcı olduğum için memnunum.
3: Kimliğini saptadılar. Artık Derya bizim için çok tehlikeli. Polis ele geçirirse onu konuşturur. Onların eline düşmeden temizlemeliyiz onu.
4: Bu işi bana bırakın. Ben hallederim.
5: Doğru.
3: Şimdi de Kemal'i düşünelim.
5: Doğrusu Kemal artık tetikte.
4: Bir kez daha onu açıkta bastırmak kolay olmayacak.
3: Bir tek yöntem var. Uygun zaman gelinceye kadar peşinden ayrılmamak.
6: Güle güle Cengiz Bey. Ama unutmayın, saat 5'te bir randevunuz var.
7: Biliyorum.
5: Cengiz Bey, avukata uğramayı unutmayın.
7: Onu da biliyorum.
6: Atış şampiyonaları yaklaşınca öylesine dalgın oluyor ki ona her şeyi hatırlatmak gerek.

0: Kolay gelsin. Söyle bakalım, arkadaşın olduğunu biliyorum. Nerede bulabilirim?
1: Bilmem, aylardır görmedim.
0: Emin misin? Ama arkadaşın aranıyor. Onu gizlersen kanunen suç ortağı sayılırsın. İyi düşün.
1: Bilmediğimi söyledim.

0: Cengiz, sana ekipler Amiri Kemal'i tanıştırayım.
1: Hoş geldiniz. Süper nişancı, süper atış. Yok canım, süper değil. Şanslı bir vuruş, o kadar.
2: Hayır, milli bir şampiyon için şans olamaz. Bende de tutku halinde bu. Boş zamanlarımda hep buraya geliyorum.
1: Tabancayla mı atış yapacaksınız?
2: Mesleğimde bu bana daha yararlı.
0: Müfettiş de bir şampiyon. Şaşmaz bir nişancı.
1: Bravo! Tabancayla bu mesafede bunu başarabilecek pek az kişi bilirim.
0: Şaşmaz bir nişancı olduğunu söylemiştim.
2: Çok şanslı bir vuruş.
0: İçinizden en iyisini seçmek için hareketli hedeflerle neden bir yarışma yapmıyorsunuz ha?
1: Oldu.
2: Peki, oldu.
3: Merhaba.
1: Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Antikalarım çok değerli ve güzeldir. Hı,
3: çok güzel bir şey.
1: Sizin için uygun bir fiyat yaparız.
3: Sağ ol.
1: Maldan da anlıyorsunuz.
3: Ha,

0: Cengiz, sanırım ateş etmekten başka bir işiniz vardır.
1: Gazeteciyim.
0: Beni gebertirlerse arkamdan iyi bir yazı yazarsın. Hı?
1: Niye hep ölümden söz ediyorsun?
0: Ne yaparsın, mesleki kötü bir alışkanlık.
2: Hadi, yarışmıyor musunuz?

0: Teslim oluyorum. Gerçekten yenilmezsin. Seninle dost olduğuma seviniyorum. Düşmanım olsaydım gözüme uyku girmezdi.
1: Polislere daima saygı duyarım.
2: Zahmet oldu.
1: Vazifemiz, herhangi bir şüpheli durum olursa bizi arayın lütfen.
2: Teşekkürler.

0: Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır. Dikkat dikkat! Tüm ekiplerin dikkatine! Kara Sokak 24 numarada bir cinayet işlenmiş, katil kaçmıştır. Dikkat dikkat!
1: Öldürdüler onu. Derya'yı öldürdüler.
2: Ayhan'ın işidir bu. Kızcağıza yazık oldu.
1: Usturayla doğramış zavallıyı.
3: Anlayamadığım bir şey var. Herif her attığını 12'den vuruyor. Müthiş bir atıcı.
4: Gazeteciymiş, mazrut bir hayatı var, çok namuslu olarak tanınıyor.
3: Boş versene sen, bilmez mi?

0: bilirsin oğlum, para denen nesne namusu da yok eder.
1: Evet, evet patron. Çok haklısın, ben hemen teklifi yapacağım.
2: Bir tek gram mal bile geçiremiyoruz. Kemal bizi yavaş yavaş boğuyor.
3: Evet, son kozumuzu oynamalıyız. Ya biz, ya o. Bu şekilde hareket ederse artık ben sizi koruyamayacağım.
2: Onu öldürmek lazım, hem de...
3: Şinasi'nin bir fikri var. Galiba işe yarayacak.
2: Umut ediyorum, yoksa onun için kötü olacak.

0: Cengiz.
1: Oh. Ay,
0: ne o hocam, bitti mi?
1: Jimnastik salonunda dersim var. Sen istersen devam et. Yarım saatten fazla olmasın. Bugün çok yoruldun.
0: Başüstüne hocam.
1: İki gün sonra görüşürüz, tamam mı?
0: Tamam.
1: Tıpkı olimpiyat şampiyonu gibi.
2: Cengiz Bey.
1: Günaydın.
3: Günaydın. Beni tanıyor musunuz?
1: Nişancılıkta ustalığınızı bilmeyen var mı? En büyük olduğunuz için sizi seçtik.
3: Seçtiniz mi?
1: Evet. Bir yarışma için sizi angaje etmek istiyorum.
3: Ödülü ne olacak?
1: 500.000 lira.
3: Çok para bu. Ne biçim bir yarış olduğunu öğrenmek istiyorum.
1: İnsan önce kabul eder, sonra sorar.
3: Kişiye göre değişir. Sanırım siz yanlış adam seçtiniz dostlarım.
1: Galiba anlamadınız, size ihtiyacımız var. İki mislini veriyorum.
3: Ya kabul etmezsem, ne yaparsınız? Beni öldürtür müsünüz?
1: Öldürtmek mi? Ya yok canım! Yakında sizi yeniden arayacağız.
2: Ağzınız sıkı tut, özellikle polise.

0: Motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: Beğeneni çok. Trendyol Milla.
1: Jacobs Origins'le her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldur.

0: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
0: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Baskınlar, zaptiyeler geliyor.
11: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
12: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
13: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
14: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
11: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
15: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
14: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğiyle mi yaptı?
11: Ne değişir?
5: İhtiras Fırtınası bugün 18'de TV4'te.
16: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Aslında çöp

0: diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarında

0: küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
1: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
2: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.

Size 6 bin liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6 bin liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
6: Kasa.
7: Marul.
6: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
10: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
11: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz. Önce halk, sonra bankayız, halk bank.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
0: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
6: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
7: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
8: Yapacağım dedim, yaparım.
9: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
10: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
11: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
13: Bugünden yarına Allianz seninle.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
16: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
17: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
18: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
16: Demezdim.
18: O zaman bize müsaade.
16: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
19: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
20: Dinleme grubunun raporunu verin bana.
21: Buyurun.
20: Bir suretini de müfettiş Kemal'e verin.
21: Baş üstüne.
20: Sanıyorum ki yaklaşmaya başlıyoruz.
21: Çember gittikçe daralıyor. Bu raporlardan anlaşıldığına göre hareket noktası Boğaz'dan Karadeniz'e doğru yön değiştiriyor efendim.
20: Artık özel ekipleri harekete geçirebilirim. Yakında şüphelendiğimiz bölge hakkında geniş bilgiler alabileceğiz.
21: Müsaadenizle.
22: Özür dilerim abi, isteyerek olmadı.

0: Bir abi bir paketi verdi. Senin içinmiş.
1: Nasıl biriydi? Nerede?

0: Ne oldu baba?
1: Bir şey yok, hadi sen oyna.
0: Ne oluyor, nedir bu paralar?
1: Bilmiyorum. Çalışırken iki kişi ormanda beni buldu Lale. Bu parayı teklif ettiler. Sanırım silahla ilgili bir konu. Açıklama yapmadılar henüz.
0: Anlamsız bu.
1: Başka bir bildiğim yok, yemin ederim.
0: Hemen, hemen polise başvurman gerekiyor.
1: Hayır, olmaz. İlkini iyice düşünmeliyim.
0: Ama neden? Söylesene, polise başvursan ne kaybedersin ki?
1: Olmaz. Belki de boşuna üzülüyoruz.

0: Baksana, buyurun.
1: Bunu gördün mü?
2: Hayır, hiç görmedim.
1: İyi bak, görmüş olman lazım. Senin arkadaşındı. Konuşsan iyi olur.

0: Ne karar verdiğinizi öğrenmek için sizi buraya getirdik.
1: Ben de sizinle temas kurmak istiyordum. 1 milyonu ne zaman ve nerede iade edebilirim?
0: Artık o paralar sizin. Bize yapacağınız işin karşılığı olarak.
1: Kabul edemem.
2: Yeter be sersem herif, çok vaktimizi aldın. Hadi!
1: Benden ne istiyorsunuz?
0: Bir ölü.
1: Siz delisiniz.
0: Seni daha akıllı sanmıştım. Oysa durum açık. Seçeneğin yok. Ya istediğimiz ölü, ya da senin ailenin ölüleri.

0: Kalk bakalım. Kalk.
1: O ölüye ihtiyacımız var. Ve onu senden başkası bize getiremez. Kulaklarını dört aç ve beni iyi dinle. Bundan böyle gece gündüz her saniye gözetleneceksin. Her hareketin denetlenecek. Telefonun zaten kontrol altında. Her yerde, poliste bile muhbirlerimiz var. Unutma. Yanlış bir adım atarsan...

0: Sen ailenden biri çok kısa bir süre içinde yok olacak. Götürün onu.
1: Vakti gelince biz seni arayacağız. Bizim kanunlarımız acımasızdır delikanlı. Polise ötersen seni ve aileni yok ederiz.
0: Merhaba Mahmut. Merhaba.
1: Merhaba. Maalesef şefin emirlerine karşı geldim Kayhan.
2: Mecburdum. O kadın polisle işbirliği yapıyordu. Öldürmeye mecburdum. Dur, ne yapıyorsun?

0: Tanrım Cengiz! Ne oldu, ne yaptılar sana?
1: Bir şeyim yok yani. Oğlan evde mi?
0: Evet, babaannesiyle oynuyor. Cengiz, neler oluyor, yalvarırım söyle.
1: Şimdilik hiçbir şey söyleyemem. Ama üzülme sen.
0: Üzülme demesi kolay. Ne oldu Cengiz, ne oldu? Ben çılgına döndüm. Neler olduğunu bilmek istiyorum. Yalvarırım, yalvarırım ne olduğunu bana da söyle. O para yüzünden tehlikedeyiz, değil mi? Hissediyorum bunu. Gerçeği benden artık gizleyemezsin.
1: Bir adamı öldürmemi istiyorlar.
0: Nasıl, ne dedi? Öldürmek mi?
1: Evet. Biliyorum, inanılmaz bir şey. Oysa gerçek. Tamamen gerçek.
0: Kimi?
1: Bilmiyorum.
0: Kim bunlar?
1: Bilmiyorum dedim ya. Fakat yapmazsak bize, çocuğa kötülük edeceklermiş. Öyle söylediler. Şimdi Murat'ı düşünmeliyiz. Gel.
2: Durum belli. Gitmeden önce her yeri temizlemişler. Yakaladıklarımız bile nerede olduklarını bilmiyor. Önemli olan onlara aman vermemektir. Er veya geç, Kemal'in dediği gibi yanlış bir adım atacaklar.
3: Söz vermiştiniz okula göndermeyeceğiz diye sözünüzde durmadınız.
0: İnan yavrum, kısa bir süre için. Sonra yanımıza döneceksin.
3: Öyleyse neden gönderiyorsunuz anneciğim?
1: Gidelim artık. Boşuna vakit kaybetmeyelim.

0: Neler oluyor? Nedir bu esrarlar? Sanki etrafımızda bir felaket dolaşıyormuş gibi.
1: Ciddi bir şey değil. Üzülecek bir şey yok anneciğim.
0: Yavrum,

0: Bir telefon edebilir
1: miyim? Hadi abla, buyur.
0: Alo, alo polis.
2: Üzülmeyin. Artık Murat kocaman bir delikanlı oldu. Hem burada birlikte oynayacağı birçok arkadaş bulacaktır. Hoşlanacaksın burada.
3: Ben sadece evimden hoşlanırım.
2: Hoşça kal. Usludur. Yakında annenle beraber gelip güzel armağanlar getireceğiz sana.
3: Ben sizi istiyorum baba. Annemle babaannem bana ders verebilirdi.
2: Evet, verebilirdi. Sen haklısın. Fakat başka nedenler var. Daha küçüksün. Bir gün sana anlatacağım.
3: Söz mü babacığım?
2: Söz.
3: Korkuyorum. Korkuyorum. Çok acımasız bunlar.

0: Biz de öylesine mutluyduk, korkuyorum.
1: Yapma, sakin ol. Artık oğlumuz emniyette.
0: Hayır, hayır! Oğlumu yanımda istiyorum. Yanımda istiyorum! Yanımda istiyorum oğlumu! Ne olur anla beni.
1: Bağışla. Yapmak zorundaydım. Üzgünüm.
2: Cengiz!
1: Ne var anne?
2: Seni telefondan istiyorlar, bir arkadaşın.
3: Geliyorum.
2: Evet bayım, hemen geliyor. Bir dakika.
1: Alo, kiminle konuşuyorum?
4: Merhaba. Kim olduğumu biliyorsun galiba, reisten haber var.
1: Merhaba. Telefonunu merakla bekliyordum.
4: Yarın erkenden seninle görüşmeliyiz. 7'de olur mu?
1: Tabii, niye olmasın? Paraları iade etmek için seninle memnuniyetle buluşurum.
4: Tamam, oldu. İstediğini iade et. Önemli olan yarın sabah 7'de Kurt Kemeri Odun Deposu'nda bulunmandır.

0: İşte paralarınız. İade ediyorum.
1: Üzgünüm. Artık kabul edemeyiz.
0: Neden?
1: Kımıldama!
2: Çete reisi telefonları kullanmayacak kadar akıllı. Öyle pazarlı adam değil. Ama şu sandıklara yerleştirdiğimiz alıcılarla villanın içindeki konuşmaları bile dinleyebiliriz.
1: Er veya geç aradığımızı bulacağız.
2: Şu gördüğünüz butonlarda da adamlarımız var. Hepsi tetikte. Bizden bir emir bekliyorlar.

0: Hadi ateş et, ne bekliyorsun sen sen?
1: Sen ateş et. Mesleğin değil mi?
0: Dalga geçme. Çok sevdiğin o tonton anneni düşün. Şu an çarşıya çıkmıştır. Herhalde eve dönmesini istersin.
1: Tutsana şunu. Arabanın anahtarları.

0: Bırak gitsin, işimize canlısı yarar.
1: Annem nerede?
2: Dediğini yaptım. Onu evden çıkartmadım Cengiz.
1: Çok iyi. Fakat artık ikiniz de buradan gideceksiniz.
2: Neden? Bir şey mi oldu? Söyle.

0: patronca atlattı bizi.
1: Ne yapıyoruz? Geri dönüp arayalım mı?
0: Gerek yok, daha iyi bir fikrim var. Kendisi bizim peşimizden gelecek, mecbur olacak.

0: Öldüreceğin adam bu. Elimizde olduğunu unutma. Eşin ve oğlunun nerede olduğunu biliyoruz. İnanmıyorsan kolejden git oğlunu ara.
1: Hey! Hey, nereye?
0: Oğlum nerede?
1: Vakit bıraksaydınız söyleyecektim. Teyzesiyle gitti.
0: Ne teyzesi? Murat'ın teyzesi yok ki.
1: Çocukların teyzeleri olup olmadığı benim bileceğim şey değil ki.
0: Nasıl bir kadındı, hangi tarafa gittiler?
1: Kadın olarak çok güzel bir kadındı, nereye gittiklerini bilmiyorum.
0: Çocuğa kimseyi yanaştırmayın demiştim.
1: Ben ne bileyim, kadın çok güzel ve kibardı, teyzesiyim dedi.
0: Peki çocuk çıkarken bir şey söylemedi mi?
1: He? Ha, evet, şimdi hatırladım. Çocuğu Luna Park'a götüreceğini söyledi teyzesi.

0: öyle güzel olduğunu neden söylemedin bana? Sen ve annem ondan hiç bahsetmediniz.
1: Evet, çok az gördüğümüz bir teyze o.
0: Onu daha sık görmeliyiz. Beni çok eğlendirdi. Sana da bir hediyesi var.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Oğlumu sizlere emanet ediyorum arkadaşlar.
2: Merak etme, ona gözümüz gibi bakarız. Biraz kalsın burada, babası gibi gazeteci olacağı belli.
1: Abilerin sözünü dinlersen memnun olurum.
0: Beni de götürsen olmaz baba.
1: Olmaz yavrum. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar birlikte olacağız. Şimdi senden istediklerimi yap.
0: Peki babacığım.
3: Bir gün mü desem, iki gün mü desem, büyük bir kısmet var. Sakin ol, her şey düzelecek. Cengiz işini bilir.
4: Evet, öyledir. İnşallah her şey düzelir.
3: Çabuk ol, içeri gel! Oraya saklan!
4: Peki!
3: Kim o?
4: Üst kattaki komşunuz. Sizin için bir paket bıraktılar, spor salonundan geliyormuş.

0: Merhaba Cengiz. Ben Mahmut. Ne vardı yok bakalım?
1: Hiç şaşma dostum. Telefonu kontrol ettiğimizi biliyorsun. Karın yanımızda Cengiz. Konuş kocanla.
2: Cengiz, Aziz'i öldürdüler. Cengiz, yardım et, ne olur yardım et.
3: Lale?
1: Ver, bak dinle. Karın için çok güzel bir eğlence hazırladık. Emin ol canı sıkılmayacak, seninki de.
3: Bırakın karımı! Saçının teline dokunursanız yaşatmam sizi!

0: Alo, buyurun. Ben ekipler amiri Kemal.
1: Ben bir dost Bay Kemal. Size Mahmut hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum.
2: İlgilenirsiniz herhalde.
0: Evet canım.
2: Ucunda çok iyi para var.
0: Benim için para söz konusu değil, tamam mı? Nerede isterseniz buluşalım.
2: Yarım saat, 5'te Ayasofya'da.
0: Oldu. Yasemin, bana gel.
1: Yarın saat 5'te Kemal Ayasofya'da olacak. Orada öldüreceksin.

Thank you.

Dikkat dikkat! Beyaz zehir kaçakçılarının son ve katli operasyonu başlamıştır. Vazifelerini daha evvel aldıkları talimata göre uygulamaları rica olunur.

Bravo. Çalışmandan memnunum. Gördüğün gibi zor değildi. Şimdi karını görmek istiyorsan 2 saat sonra çöplük yolunun 50. kilometresinde bulun. Seni orada bekliyorlar.

0: Yakında serbest kalacaksın. Oysa hoşuma gitmeye başlamıştın.
1: Bense iğreniyorum senden.
0: Olabilir. Kurtulacaksın yavrum. Kocam bu kez bum yaptı ve o herif öldü.
1: Yalan! Yalan söylüyorsun!
0: Kocan bir katil artık.
2: Dolduruver. Bir mısır versene baba, sütlü olsun.
3: Ne yapacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet. Çöplük yolunun 50. kilometresinde buluşacağız.
3: Bir.
4: Kemal'i öldürtmekle kendini temize çıkarttın Şinasi. Örgüt içinde itibarın arttı kutlarım. Kemal öldüğüne göre yeni sevkiyatların başlamasında bir sakınca kalmadı. Hemen harekete git.
5: Arabayı alıp gidin. Kadının kocası neredeyse gelir. Buraya getirin onu.
6: Başla.
1: Niye o katili böyle büyük bir şevkle bekliyorsun?
5: Artık onunla işimiz bitti. Onu da karısıyla beraber öldürmemiz gerek.

0: Demek o belalı komiseri ortadan kaldırdın. Söyleneni yaptım. Ama karımı göremiyorum. Arabamıza bin. Fakat anlaşmamız böyle değildi.
1: Öyle, haklısın. Seni karının yanına biz götüreceğiz.
0: Arabamla sizi izlerim.
1: Dinle, karını görmek istiyorsan arabanı burada bırakmalısın. Emir böyledir.

0: Allah kahretsin! Gel bana yardım et! Tam zamanını buldu.
1: Olur mu be? Ayaksı şeytan!
2: Teslim olun! Etrafınız sarıldı! Atın silahlarınızı!
3: Ne haber? Merhaba. Mektubunun son anda almama rağmen planın başarılı oldu, değil mi?
1: Ama ben de sinyalini tam zamanında aldım.
3: Hı hı. Evet, Allah'tan mendilin içindeki kanlı sünger de vazifesini yaptı. Hey! Getirin şunları. Lale Hanım nerede?
4: Ne bileyim ben, biz hiçbir şey bilmiyoruz.
5: Bize sadece onu buradan almamız söylendi.
3: Beni zor kullanmaya mecbur etmeyin. Konuşursanız menfaatinize olur.
6: 3 kilometre ileride ıssız bir villa var.
7: Konuş ulan serseri, yoksa kapalı parçalarını görmez, rehineyi öldürecekler!
3: İler, bu kadar mı? Götürün şu itleri! Sen de benimle gel, ama başıma bela olma.

0: Ben Şinasi, baskına uğradık patron. Kemal yaşıyor.
1: Kemal yaşıyor mu? Canınız cehenneme.
2: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
3: İyi ama ameliyat hangi para?
4: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
2: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
4: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
2: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için. Nişanlınızla ağanızı bulacağız.
5: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
2: Sevsem bile evlenemem seninle.
6: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
2: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
7: Cilveli Kız bugün 16.15'te TV4'te.
8: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
9: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
10: Motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Aslında çöp diye bir şey yoktur.

0: O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydik?
11: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
4: Anlıyor,
5: yapamıyor.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
4: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
3: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
5: Bir teselliğin daha var. Çocuğun
3: tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
5: Büyük.
4: Engin, yalvarırım dinle beni. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
6: Adını anmayacağım. Birazdan TV4'te.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydik?
7: Demezdim.
9: O zaman bize müsaade.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
7: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
11: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Unuttum abi.
3: Neyi unuttun ya?
2: Çadırı. Canın sağ olsun.
4: Tulumlar.
2: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
4: Yok.
5: Onun da pili yok.
2: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
4: O da bizi izler.
6: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.

0: Teslim olun! Kurtulamazsınız! Etrafınız sarıldı!
1: Kemal Ercüresi, iyi dinle beni! Çekilip gitmezsen rehini öldürürüm!
2: Teslim olalım, korkuyorum! Yaşamak istiyorum, yaşamak!
1: Çekil be!
0: Teslim olun! Size 5 dakika müsaade, yoksa ateş edeceğiz!
1: İşte size bir hedef! Ateş edecekseniz buna ateş edin!
3: At elinden silahını!
1: At dedim sana!
3: Polislere söyle gelmesinler! Yoksa öldürürüm karını!
1: Söyle! Ateş etmeyin! Manyak bu adam! Yoksa karımı öldürecek!
2: Onu bırak, beni götür!
3: Karınla küçük bir seyahat yapacağız delikanlı! Onu sana sonra geri göndereceğim!
4: Bırak onu gitsin, beni rehin olarak kullan!
3: Karına olan sevgin beni duygulandırdı aslanım! Ama bir kadın keskin bir nişancıdan daha faydalı bir rehinedir!

0: Seyahatinize engel olacağım için üzgünüm.
1: Koltuğundan memnun değilsin anlaşılan. Politikacılardan çok dostlarım vardır.
0: Biliyorum. Ama artık onlar da sizi kurtaramaz. Tutuklama emriniz imzalandı sayın patron.

0: Silahları indirin! Bir araba istiyorum.
1: Şu beyaz araba. Şoförü de benim. Oldu mu?
0: Hayır, seni değil. Başka bir şoför istiyorum.
1: Peki. Sami, sen git. Hadi çabuk.
0: Yürü, hadi.

0: Güllerin en güzeli biricik gülüme sevgilerimle, Engin.
1: Bu iş hayırlısıyla hallolmazsa yeryüzünde çiçek kalmayacak.
2: Hangi iş?
1: Düğün işi.
2: Düğün mü?
1: Senin yakışıklı subay her gece bu güllere herhalde babasının hayrına yollamıyor.
2: Beni sevdiğine eminim. Ama bilmem neden daha bir kerecik olsun evlenme lafı çıkmadı ağzından.
1: Yıldızlara kolay aşık olunur ama zor elde edilir. Senin gibi halkın sevgilisi olmuş bir sanatçı evlenme teklif etmek her erkeği korkutur. Sen göklerde bir yıldızsın. Aranızda dünyalar var.
2: Aramızda sadece aşk var.
1: Ama gene de önce ona bir umut kapısı açman lazım. Biraz cesaret vermeli, teşvik etmelisin onu.
2: Hı hı, haklısın. Bunu hiç düşünmemiştim.

0: benim için dünyanın en büyük mutluluğu senin yanında olmaktır Gül.
1: Keşke bütün hayatım böyle geçseydi. Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam ve son nefesinde gözlerimi gözlerinde kapasaydım.
0: Sen benim saadetimin çiçeğisin. Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün. Ömrümce orada kalacaksın.
1: Her kız bu sözlerin nüfus kağıdına işlenmesini ister.

0: Ya senden evlenirim, ya da ömrüm boyunca hiçbir kadınla evlenmem. Bunu böyle bil, inan bana.
1: Ama bunu hiç söylemedim.
0: Evet, söyleyemedim. Korktum.
1: Halbuki cesursun sen Engin.
0: Sana karşı değil. Ağzından çıkacak bir hayır kelimesi, gururuma saplanacak bir hançer gibi kahrederdi beni.
1: Yüzümde sana hayır diyen bir ifade mi var? Gözlerimdeki sevgiyi okumuyor musun Engin?
0: Her şeyin farkındayım. Ama sana kalbimdeki suali sormaya korkuyorum.
1: Neyi Engin? Neyi sormaya korkuyorsun?
0: Sen meşhur bir sanatçısın. Bense askerim. Askerliğim bitince de avukatlığa başlayacağım. Yaşadığım bu renkli hayatı sana verebilmem imkansız. Senden evlenmem çok güçlü.
1: Askerliğin bitince sen de meşhur bir avukat olabilirsin.
0: Belki. Fakat sen binlerce insanın kalbindesin. Ben evleneceğim kadının yalnız bana ait olmasını isterim. Seni sahnede hiçbir hayranınla paylaşmak istemem. Kıskanırım.
1: Haklısın sevgilim. Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil. Evlilik uğruna feda edemem bunları.

dinleyicilerim, bu sizlerle geçen son gecem ve son şarkım. Hepinize veda etmek zorundayım. Çok sevdiğim sizlerden ve beni göklere çıkaran alkışlarınızdan yuvamın kadını olabilmek sevinciyle ayrılıyorum. Artık sahneyi tamamen terk ediyorum. Bu gece ben çok mesudum. Çünkü artık

0: Çıldırmışsın sen! Evlenmekle neler kaybedeceğini biliyor musun?
1: Neler kazanacağımı biliyorum. Aşk, mutlu bir yuva, sevimli çocuklar.
0: Ya sanatın, şöhretin, kazanacağın paralar? Bütün bunları basit bir evliliğe feda mı ediyorsun?
2: Bu gece benim gecem. Dünyaları verdin bana. Çok teşekkür ederim sevgilim.
0: Sizi tebrik ederim Engin Bey. Sanat alemimizin en parlak incisini koparıp aldığınız için çok talihlisiniz. Size mutluluklar dilerim.
2: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Düğünümüze bekleriz beyefendi. Müsaadenizle.

0: Buyurun komutanım.
1: Kore'de Türk'ün cesaretini gösterme şansı bize güldü. Birliğimiz Kore'ye gidecek Tugay'a katılma emri aldı.
0: Böyle şerefli bir vazife bize düştüğü için sevinçliyim.
1: Hazırlıklarını tamamlaman için iki gün izinlisin.
0: Baş üstüne komutanım.
2: Olur şey değil, kendime dede dedirttireceğim ona.
3: Bunu duyunca kim bilir Engin ne kadar sevinecek.
2: Müjdeyi ben vereceğim. Oyun bozanlık yok ha.
3: Geliyor.
0: Merhaba, hoş geldin Şevki Bey.
2: Hoş bulduk damat.
0: Sizlere bir müjdem var.
3: Hayırdır inşallah?
0: Kore'ye gidecek Türk Tugayına tayin edildim.
3: Kore'ye mi?
0: Ne o, yoksa buna sevinmedin mi?
3: Yo, sevindim ama bu ilk ayrılığımız. Şaşırdım birden. Kore o kadar uzak ki.
0: Aramızda ayrılık kelimesi bir şey ifade eder mi sevgilim? Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak. Bundan emin olabilirsin.
3: Eminim. Eminim ama savaş bu.
0: Tanrı bizi korur karıcı.
2: Korur elbet, gönlünü ferah tut kızım. Allah sizleri çocuğunuza bağışlasın.
4: Gül, çocuğumuza mı?
3: Evet sevgilim, yakında baba olacaksın.
4: Karıcığım, yavrum, sultanım benim. Sana o kadar minnettarım ki.

0: sevgilim. İşte sana sensiz geçen günlerimi anlattım. Söylediğim gibi artık yuvamızda seni iki kişi olarak bekliyoruz. Kızım ve ben.
1: Gün, bilmeni isterim ki bana dünyanın en güzel hediyesini, en yüce mutluluğunu verdin. Kim bilir analık ne kadar yakışıyordur sana. Kızımı benim için öp sevgili. Kokusu sana benziyordur mutlaka. Dünyanın öbür ucundan duyuyorum sanki sıcaklığınızı, nefes aldığınızı, hatta kalbinizin çarptığını bile. Benim için sakın üzülme. Savaştan ve ölümden korkmuyorum. Fakat yaşamak istiyorum. Senin için, kızımız için, aşkımız için.
2: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bildirilmiştir. 35 numaralı tebliğdir. Bugün Pyongyang'ın güneyinde Türk Dugayı'ndan Teğmen Engin Bora komutasındaki bir birlik, komünistlerin merkez cephesindeki hücumunu süngüyle göğüs göğüse çarpışarak püskürtmüş ve düşmana ağır zayiat verdirtmiştir. Mehmetçik Türk gücünü Kore'de de tanıtmış.

0: Asteğmen Engin Bora'nın eşiyim efendim.
1: Buyurun kızım, oturun. Sizinle tanıştığım için şeref duydum.
0: Sağ olun. Beni çağırttığınıza göre kocamdan bir haber olsa gerek.
1: Evet, acı ama şerefli bir haber.
0: Anlayamadım efendim.
1: Durumu kocanızın yüceliğine yaraşan bir cesaretle karşılayacağınızdan eminim.
0: Yoksa onu kayıp mı ettim?
1: Şehitler kaybolmazlar. Kalplerimizde yaşarlar. Vatan sağ olsun kızım.

0: Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam, son nefesimde gözlerimi gözlerinde kapasıydım Engin.
1: Sensiz hayat kupkuru çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün.

0: Biliyorum. Ne söylesem boş. Hiçbir sözüm seni teselli edemez kızım.
1: Tek tesellim, bundan sonra onun ebediyen kalbimde yaşayacağıdır Şevk abi.
0: Bir tesellin daha var. Çocuğun. Bak, anacığını istiyor.

0: Zeynep, öp bakalım Şevki dedenin elini.
1: Dügül dügül dügül dügül dügül. Maşallah kızınız çok büyümüş Oya Hanım.
0: Tam 3 yaşında. Babam askerden dönünce babamın da elini öptüreceğim ona.
2: Üç yıldır hayatının perdelerini açmadın. Evine güneşin girmesine dahi mani oldun. Hiç de doğru yapmıyorsun. Kızının istikbalini düşünmelisin. Feci aşk mahteminde kızının yarınlarını karartmaya hakkın yok. Çık bu karanlık dünyadan.
3: Elimde değil. Yüreğimde tükenmez acım varken ne yapabilirim?
2: Tekrar işe başlayabilir, sahneye dönebilirsin.
3: Yapamam. İçim bu haldeyken nasıl sahneye çıkabilirim? Nasıl şarkı söyleyebilirim?
2: Mecbursun. Şu masum yavrun için mecbursun çalışmaya.

0: Kızım bu ne hal? Kendine gel, metin ol biraz! Bak, salon alkıştan inliyor! Hadi yavrum! Sil gözlerini, gel!
1: Peki Şevk abi! Gülüm!

0: İçmek hiçbir şeyi halletmez kızım. Kendini mahvetmeye hakkın yok. Sana yakıştıramıyorum bunu.
1: Dayanamıyorum Şevki abi. Dayanamayacağım.
0: Kızım, her şeyden önce bir

0: Anne olduğunu unutma. Yavrunun sana ihtiyacı var.
1: Beni affet sevgilim. Tekrar sahneye döndüm.
2: Askerler geçiyor anneciğim. Ne olursun bakalım ha?
1: Bakalım.

0: askerlerin önünde yürür, değil mi anneciğim?
1: Evet yavrum.
0: Anneciğim, Şevki amcama babam için mektup yazdırmıştım. Almış mıdır mektubumu acaba?
1: Almıştır kızım.
0: Babacığım evimize dönecek, değil mi anneciğim?
1: Dönecek yavrum.

0: Emredersiniz. Gül Hanım için verir misiniz?
1: Çok içmeye başladı. Acaba onu tekrar sahneye döndürmekle hata mı ettik?
2: İçmek, karanlık ve yalnızlıktan iyidir.
1: Bugünün sahneye çıkışının 6. ayı. Her geçen günle içkisinin miktarı ve ıstırabı da artıyor. Yazık, ona mani olamadım. İyi geceler.
2: Sana da.
0: Gül Hanım'a bir daha...

0: Bir kadeh içki bin dertten iyidir.
1: Bugün evlenme yıl dönümüm benim. Sabaha kadar içmek istiyorum.
0: Haklısın. Böyle bir günü kutlamalıyız. Nereye götüreyim seni?
1: Kulübe. Engin'le beraber gittiğimiz kulübe. Bu gece Engin'le benim gecem. Orada onun şerefine içeceğim.

0: evlilik yıl dönümlerim hayatım boyunca en mutlu günlerim olacaktı. Oysa 3 yıldır en acılı günüm oldu.
1: Alın yazısı bu gül.
0: Onun o temiz alnına ölümün kara adının yazılacağı kimin aklına gelirdi? Bu masada oturmuştum.

0: Çok fenayım. Etrafımda her şey dönüyor.
1: Gidelim öyleyse.
0: Evet. Evime, çocuğuma götür beni.

0: başım dönüyor. O Yahya yavrum nerede? Burası evim değil benim. Neredeyim ben?
1: Benim evim senin sayılır. Çünkü bu evin senin gibi bir çiçeğe, eşsiz bir güle ihtiyacı var.
0: Neler söylüyorsun sen? Beni lütfen evime götür. Derhal buradan gitmek istiyorum.
1: Gidemezsin Gül. Yıllardır bu anı bekledim. Seni seviyorum.
0: Dokunma, elini sürme bana!
1: Seni çılgın gibi seviyorum Gül!
0: Bu yaptığın alçaklık! Bırak beni, bırak!
1: Ne yapsan nafile, benim olacaksın!
0: Hayır, asla! Asla! Gül!

0: sevgilim.
1: Allah, bozma bu güzel rüyayı.
0: Rüya değil sevgilim. Yuvamıza döndüm.
2: Anneciğim, neden ağlıyorsun?
1: Çünkü baban harpten döndü kızım.
2: Babacığım!
0: Yavrum!
2: Babacığım!
0: Küçük meleğim benim.
1: Sevgilim, ölüm haberini alınca kahroldum. Unutamadığım güzel hayalinle geçirdim günlerim.
0: Benim vefalı, sadık karım, duygulu kadınım, aşkım, bir tanem, yaralanıp esir düştüm. Sana haber verememenin acısı yıllarca kahretti beni. Yaşama gücünü senden, yavrumuzdan aldım hep.
1: Bense çaresizdim, umutsuzdum. Beni ayakta tutan tek şey kızımızdı. Onun istikbalini düşünerek mecburen sahneye döndüm.

Anlıyorum yavrum. Acılı günler bitti artık. Şimdi gene yuvanın kadını olacaksın. Ve üçümüz için ben çalışacağım.

0: Bir misafiriniz var. Salonda sizi bekliyorlar.
1: Geçmiş olsun Engin Bey. Dönüşünüze hepimiz sevindik.
2: Sağ olun. Sadık bir aile dostu olmanız beni çok memnun etti.
1: Sizi tekrar aramızda görmenin şerefine.
2: Teşekkür ederim.
1: Siz iştirak etmiyor musunuz Gül Hanım?
2: Öyle neşesiz duruyorsun ki Gül, yoksa rahatsız mısın?
1: Fazla mutluluk insanı durgunlaştırır Engin Bey. Gül Hanım'ın neşesizliği de bundandır herhalde.
0: Evet Cemil Bey, iyi tahmin ettiniz. Kocamı ölesiye seviyorum. Onun yanında dünyanın en mutlu kadınıyım ben.
1: O halde bu mutluluğun şerefine içelim.
0: Bu zamanda saçları çok dağılmış, tarayalım ha?

0: Bir dakika yavrum.
1: Gül, kocanın dönüşü aşkımın sonu değil, başlangıcı oldu. Seni şimdi her zamandan fazla arzuluyorum. Hatırlarsan o gece etolünü ve çantanı bende unutmuştun. Gelip almanı bekliyorum.
2: Gül, mektup kimden?
0: Bir hayranımdan.

0: Alo.
1: Gül, nasılsın yavrum? Mektubuma niçin cevap vermedin? Kocan geldiğinden beri seni çok özledim.
2: Etolünün kalbimi gıcıklayan kokusu seni büsbütün özletiyor. Gelmeni bekliyorum. Seninle konuşacaklarım var.
1: Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi sevgilim?
0: Geleceğim Cemil. Benim de sana söyleyeceklerim var. Buraya senin arzularına boyun eğmeye değil, beni rahat bırakmanı söylemeye geldim.
2: Bırakamam, elimde değil bu.
0: Ne istiyorsun? Yuvamı yıkmak mı?
2: Sadece senin daha mutlu olmanı istiyorum. Seni seviyorum.
0: Kocasını seven bir kadından istifadeye kalkmak aşk değil, sadece alçaklıktır. Beni rahat bırak Cemil. Etolümle çantamı ver, gideyim bu iğrenç yerden.

0: dostum. Bu kadının yıllarca hep seni mi beklediğini sanmıştın? Hadi şimdi çık git evimden! Ne duruyorsun, defol!
1: Engin! Engin, yalvarırım dinle beni!

0: Yalan. Yalan efendim. Ben kocama ihanet etmedim. Allah şahidimdir.
1: Ya bu fotoğraflar? Cemil Arkan'ın evinde salı günü ne işiniz vardı?
0: Etolümle çantamı almaya gitmiştim.
1: Oturunuz. Cemil Arkan. Gül Deniz'le aranızdaki münasebetin derecesi nedir? Üç yıldır

0: değil mi? Ne oldu anneme? Neden evimize gelmiyor?
1: Annen uzaklara gitti.
0: Ne zaman dönecek?
1: Hiç dönmeyecek kızım. Hadi sen yat artık.

Kızım, Engin, neredesiniz? Bırakmayın beni! Yavrumu verin! Kızımı verin bana! Engin, sevgilim! Yalvarırım, inan, inan bana! Seni aldatmadım, yuvamıza ihanet etmedim!

0: Bu evde işin ne?
1: Kirli ellerinle dokunma kızıma!
2: Annesi olduğumu unutma Engin! Yalvarırım! Yalvarırım, insaflı ol biraz!
1: Sen şerefimizi satarken insaflı mıydın? Alnına o kara lekeyi sürerken bizi düşündün mü? Hadi git artık!
2: Anneciğim, gitme! Beni bırakma! Engin, benden nefret etsen de kızımıza acın! Kulum kurbanın olayım, ayırma yavrumdan beni!
1: Sen kızın anası değil, yüz karasısın! Bizim için öldün artık! Defol buradan!
2: Hayır, gitmesin anneciğim! Kovma annemi babacığım!
1: Yeter! O senin annen değil artık!
2: Engin! Yalvarırım, dur! Peki! Gidiyorum! Temiz yuvanızı bir daha kirletmeyeceğim! Yüzümü bir daha görmeyeceksiniz! Yalnız senden bir dileğim var! Yavruma iyi bak! O ıstırap çekmesin! Mutlu olsun! Başka bir şey istemiyorum senden!

0: Tebrik ederim kızım.
1: Teşekkür ederim babacığım. Çok mutluyum ve her şeyimi size borçluyum.
2: Benim canım kızım. Bugün 18 yaşına girdin. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Sana bütün kalbimle...

Güzel talebem. 18. baharınla dünyaya kristal parçaları gibi mor, sarı, eflatun renkler kattığın için seni tebrik ederim. Müzik hocam.

0: Büyük bir kabiliyetsiniz Oya. Büyük.
1: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
0: Yalnız size söylüyorum Oya. Lütfen bana inanınız. Bu sihirli küçük parmaklar bir gün harikalar yaratacak. Ben de bundan gurur duyacağım.

0: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
1: İyi ama ameliyat hangi parayı?
2: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
0: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
2: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
0: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
3: Nişanlınızla aranızı bulacağız.
4: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
0: Sevsem bile evlenemem seninle.
1: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
0: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
5: Cilveli Kız, bugün 16.15'te TV4'te.

0: Kokan.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu.

0: zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
6: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
7: Yapacağım dedim, yaparım.
8: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
9: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
10: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle, bugünden yarına, Allianz
6: seninle. Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
6: Anlıyor.
7: Yapamıyor.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

0: geçirdiği trafik kazasında gözlerini kaybeden avukat Engin Bora için evde yardımcı olacak kültürlü bir bayan aranmaktadır. İsteklilerin 47, 45, 57 numaraya müracaatları rica olunur.
1: O ya sen misin?
2: Benim babacığım.
1: Daha okula gitmedin mi kızım?
2: Gazetedeki ilanımız için telefon ettiler, onu bekliyorum.
3: Bir hanım sizi görmek istiyor efendim. Hı hı.
0: Gazetedeki ilanınız için geldim.
2: Evet efendim, bir bakıcıya ihtiyacımız var. Ama bugüne kadar babama emanet edecek güvenilir birini bulamadım.
0: Bana güvenebilirsiniz.
2: Sanki sizi tanıyor gibiyim. Acaba daha önce hiç karşılaştık mı?
0: Yok.
2: Ne tuhaf! Sizi görür görmez kanım ısındı. Hemen işe başlayabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Göreceksiniz, babanıza gönüllü bir yardımcı. Size candan bir abla, hatta anne olacağım.
2: Şimdi gönül rahatlığı ile gidebilirim babacığım. Şansımıza çok iyi bir kadın bulduk. Sen de beğeneceksin.
1: Peki yavrum, hadi bakayım.

0: Çayınızı getirdim Engin Bey. Başka bir emriniz var mı?
1: Sesiniz... Kimsiniz, adınız ne?
0: Seher efendim.
1: Ne tuhaf! Ama imkansız! Sesiniz bana birini hatırlattı.
0: Kimi efendim?
1: Benim için ölmüş birini.
0: Ölmüş birini hatırlattığım için özür dilerim. Müsaadenizle efendim.

0: hoş geldiniz Oya. Bu benim en sevdiğim eserdir. Tatlı ve acı hatıralarla doludur. Virgin konserde senin duygulu parmakların bu eseri çalarsa çok müteassıs olacağım.
1: Asıl buna ben sevinirim hocam. Bu nefis eseri çalmak benim için büyük bir şeref.
0: Ne garip değil mi Oya? Kalplerimizin aynı şeyler için çarpması güzel bir şey.
1: Güzelin ötesinde bir şey bu hocam.
0: Evet, haklısın. Burada ve her yerde benim için güzel olan yegane varlık yalnız sensin.
1: Mutlaka yeniden evlenmeniz lazım.
0: Bir zamanlar evlenmeyi düşünmüştüm. Ama Oya küçüktü. Onu üvey anne elinde büyütmeye gönlüm razı olmadı.
1: Hanımınızın genç yaşında ölmesine üzüldüm Engin Bey.
0: Keşke ölmüş olsaydı.
1: Yoksa yaşıyor mu?
0: Maalesef. Ama kızım onu öldü biliyor. Oya'ya, annesinin yuvamıza ihanet eden bir olduğunu söylemektense kalbimdeki nefreti bir mezar taşı olarak gösterdim.
1: Bir ana bu kadar kötü olabilir mi?
0: Oldu Seher Hanım. Onu son defa bir gece tesadüfen bir batakhane önünde gördüm. Zamanında sevgilim, karım dediğim kadın adi bir sokak olmuş. Saz salonlarına düşmüştü. Allak bullak oldu dünya. Arabamı nasıl sürdüğümü bilemedim. O gece onun yüzünden gözlerimi kaybettim. Seher Hanım, sizden ricam, Oya annesinin yaşadığını asla bilmemeli. Bir mezar taşına anne demesi çok daha hayırlı kızım için.
1: Merak etmeyin efendim. Bunu mukaddes bir sır olarak kalbimde saklayacağım. Sizi o kadar çok, o kadar çok seviyorum ki bazen kızım sanıyorum. Ne tuhaf değil. Teşekkür ederim. Ben de sizi rahmetli annem kadar seviyorum. Düşünebiliyor musunuz Seher Hanım? Babam annemi ne kadar çok sevmiş ve aşkına sadık kalarak bir daha hiç evlenmemiş. Sevmek ve sevilmek çok güzel bir duygu. Bu duyguyu sen de hiç tattın mı yavrum? Evet. Hem de erkeklerin en sevilmeye layık olanı ile. Eminim ki onu bir gün buraya getirirsem siz de beğeneceksiniz. Kim bu talihli erkek yavrum? Müzik hocam.
0: Ne kadar özlemişim tabiatı. Meğer bunca zamandır kendimi dört duvar içine kapamakla hata etmişim. Size minnettarım Seher.
1: Yüzünüze bir mutluluk geldi. Memnun oldum.
0: Buna sebepsizsiniz. Ne garip. Sizi sanki tanıyormuşum gibi bir duygu var içimde. Yaşamak çok güç gelmişti önceleri. Başıma gelen felaketlerde, bilhassa körlüğümde ölümü bir kurtuluş olarak düşünmüştüm. Kızım olmasaydı belki de...
1: Yok, hayır. Kızınızı böyle bir çılgınlığa feda edemezdiniz. Oya ile iftihar edebilirsiniz.
0: Ediyorum. Anasından kalan tek temiz miras, ondan aldığım müzik kabiliyeti. Annesi eşsiz bir sese sahipti. Güzeldi, şahaneydi. Ama kötüydü, yıktı yaktı, mahvetti beni. Ağlıyor musunuz?
1: Evet. Ondan bahsederken o kadar üzülüyorsunuz ki.
0: Benim felaketime karım bile ağlamadı. Ama siz dertlerime ortak oldunuz. Benim için gözyaşı döktünüz. Islak gözlerinizi... hüzünlü yüzünüzü görmek istiyorum şu an. Hiç olmazsa ellerimde.
1: Şimdi geçmişteki ünlü sesler. Gül Deniz'den bir şarkı.
2: Ben seni unutmak için sevmedim. Gül, ben ayrıldık.
3: Kapa o radyoyu! Kapa hadi! Gözlerimi kaybettim ama elim ayağım hala tutuyor. Seher.
1: Efendim?
3: Seher. Özür dilerim. Şimdi bana yardım eder misin?
1: Yalnız şimdi değil. Ölünceye kadar efendim.

0: Hoş geldiniz babacığım. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Müzik hocam.
1: Oo, şeref verdiler evimize.
2: O şeref bana ait beyefendi.
0: Bu da Seher Hanım. Babama yardımcı olarak geldi ama bana çok iyi bir can yoldaşı oldu.
2: Tanıştığımıza memnun oldum Seher Hanım.
0: Seher Hanım, misafirimize bir kahve yapar mısınız?
3: Kızımı da benim gibi mahvetmene müsaade etmeyeceğim. Mani olacağım.
2: Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Oya'ya ben hizmetçiniz değil, senin annenim mi diyeceksin? Yoksa babasına senin evine körlüğünden istifade ederek girdim mi diyeceksin?
3: Yalvarırım Cemil, kızıma dokunma. O masum, tertemiz bir genç kız. Benim yuvamı yıktın, hayatımı mahvettin. Hepsini, her şeyi unutmaya ve seni affetmeye hazırım. Ama ne olur uzak dur Oya'dan.
2: İmkansız. Oya'yı deli gibi seviyorum.
3: Oya, seni kızım gibi seviyorum. Ama müzik hocanın kim olduğunu görünce sanki dünya başıma yıkıldı. O adam sana layık biri değil.
0: O adam diye hitap ettiğiniz sevdiğim erkektir.
3: Sevemezsin onu. O çok kötü bir insandır.
0: Bu evdeki vazifelerinizi bilin ve haddinizi aşmayın Seher Hanım.
3: Anlaşıldı Oya Hanım. Özür dilerim. Haklısınız. Haddimi bilmeliydim. Müsaadenizle.
1: Gözlerimi açtırıp da ne göreceğim Seher? Batakhane kapılarında sarhoş mezesi olmuş o kadının.
3: Hayır. Masum ve tertemiz kızınızı Engin Bey. Ya kızınız bir hata yapar?

0: ve hayatını mahvederse, o zaman vicdan azabı çekmez misiniz?
1: Anlayamadım söylediklerini. Ortada böyle bir durum mu var?
0: Yok, hayır yok. Sadece onun yarınını düşündüğüm için söyledim bunları. Gören bir gözle kızınızın yarınlarına daha bir güven ve mutluluk getirebilirsiniz. Yalvarırım, gözlerinizi ameliyat ettirin Engin Bey.
1: Haklısın Seher. Bana vazifemi hatırlattığın için teşekkür ederim. Şimdi hem kızım, hem de senin için ameliyat olacağım.
0: Benim için mi?
1: Evet. Gözlerim açıldığında seni karşımda görmek, saçının, gözlerinin rengini seçmek, yüzüne doya doya bakmak istiyorum. O gün yanımda olacaksın, değil mi Seher?
0: Evet, yanınızda olacağım. Müsaadenizle kızınıza bu müjdeyi vereyim. Hepsini duydum. Acayip seni bu eve almakla, sana annem gibi hürmet etmekle hata etmişim. Fakat ben... Sus! Kıskanç, kötü ruhlu bir kadınsın. Saadetime gölge düşürmek istiyorsun, ama bunu yapamayacaksın. Çünkü Cemil'i seviyorum. Oya, yalvarırım dinle. Yalvarırım dinle beni. Sevdiğin adam seni tuzağına düşürmek isteyen bir

0: Doktor bey, ameliyat nasıl geçti?
1: Çok başarılı geçti, merak etmeyin. Hiç üzülmeyin, babanızın gözleri artık görecek o yağın.
0: Size minnettarım Ertuğrul bey. Allah'ım! Sana şükürler olsun Allah'ım!

0: görüyorsun. O kadar mutluyum ki.
1: Seher nerede?
0: Onu görmen imkansız babacığım.
1: Neden?
0: Sebepsiz evi terk etmiş.
1: Gözlerimin açılması için bana bu kadar ısrar etsin. Sonra da bizi terk etsin. Nasıl olur? İmkansız bu. Onu görmek istiyorum Oya. Bana Seher'i mutlaka bulmalı.

0: seni büyüleyip aşk cennetimize kaçırmak isterdim. Orada yalnız ikimiz yaşardık ve çok mutlu olurduk.
1: Başım dönüyor. Çok içtim.
0: Benim de başım dönüyor sevgilim. Ama içkiden değil, senin güzelliğinden.
1: Lütfen artık dans etmeyelim, oturalım.
0: Tabii, oturalım. Aşkımıza. Demek beni sevmiyorsun. Bu sözlerimi kabul etmiyorsun.

0: seni seviyorum Oya.
1: Başım dönüyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen beni evime kadar götür.
0: Peki yavrum, sen nasıl istersen.

0: Hayır. Hayır, gitmek istiyorum. Bırak beni.
1: Seni seviyorum.
0: Hayır, hayır olmaz.
2: Bırak onu! Sana bu kızdan uzak dur demiştim.

0: Kaç buradan! Buraya hiç gelmedin! Hiçbir şey görmedin! Hiçbir şey bilmiyorsun! Susacaksın! Babanın ve senin şerefin susmana bağlı!
1: Ya siz? Beni kurtardınız! Niçin yaptınız bunu?
0: Çünkü... seni kızım gibi sevmiştim yavrum! Hadi git buradan!
2: Gül Deniz, cinayet suçuyla itham ediliyorsunuz!
0: Evet, Cemil

0: Arkan'ı ben öldürdüm. Vereceğiniz en ağır cezaya razıyım.
1: Susmakla ölüme gidiyorsun Gül. Her şeyi mahkemede açıklamalısın.
0: Hayır, bunu yapamam.
1: Yapman lazım.
0: Artık yaşamak istemiyorum. Kaderimi değiştirmek elimde değil çünkü.
1: Yalvarırım, Cemile niçin öldürdüğünü itiraf et.
0: Hayır, etmeyeceğim. Onun için öldürdüğümü kimse bilmeyecek. Çünkü ölmek istiyorum. Yaşamaktan bıktım. Usandım artık.
1: O halde her şeyi ben anlatacağım.
0: Şevki abi, eğer beni seviyorsan susacaksın. Engin'in şerefini, Oya'nın istikbalini düşün. O iki yüce varlık karşısında benim hayatımın ne kıymeti var? Ben o gece kızımın namusunu kurtardım. Analık vazifemi yaptım. Anne! Anneciğim! Nihayet gerçeği öğrendim. Artık benim de bir annem var. Yalvarırım bana kızım deyin. Bu kelimenin yıllarca hasretini çektim.

0: kızım, yavrum, bir tanem.
1: Anneciğim, sizi bulduğum gün kaybedecek miyim?
0: Kaderimiz buymuş kızım. Beni hapishanede tanıdığın için affet kızım.
1: Anneciğim, yalvarırım kendinizi müdafaa edin. Eminim ki adalet kızının namusunu kurtaran bir anayı mahkum etmez.
0: Hayır. Babanın ve senin şerefin için susmamız şart.
1: Babama hepsini anlatacağım. O sizi kurtaracak.
0: Sakın, sakın bunu yapma Oya. Eğer yaparsan, analık hakkımı helal etmem sana. Müsaade et kızım. Artık huzur içinde öleyim. Çünkü şimdiye kadar çok çektim.

0: Söyleyin bana! Annemi nasıl kurtaracağız?
1: Ne yapacağımızı biliyorum. Hadi gel kızım, gel!
2: Sanığın susması, kendini müdafaa edecek bir sözü olmadığı içindir. Gayesi işlediği cinayeti bir esrar perdesi ardına gizlemek ve zavallı bir kadın rolü oynayarak adaletin merhametine sığınmaktır. Olay meydandadır.
0: Bana annemin öldüğünü söylediniz. Öksüzlüğümün acısını yüreğimde yıllarca taşıttınız. Oysa annem yaşıyor. Onu kurtarmak vazifeniz babacığım.
3: Keşke ölmüş olsaydı. O alnımıza silinmesi imkansız bir lekeyi vurdu. Öyle bir kadın için parmağımı dahi oynatmam.
0: Annemin ölmesine göz mü yumacaksınız?
3: Senin annen çoktan öldü. Sana ne anlatmışlarsa inanma.
0: Annem masumdur. Bir genç kızın namusunu kurtardı. Şimdi mahkemede bunun için susuyor. Kendini o genç kızın şerefi uğruna feda ediyor.
3: Yalan! O bunu yapamaz. Yapabilseydi zamanında kendi namusunu kurtarırdı.
0: Annem zamanında kendi ve şimdi de benim namusumu kurtardı. Gözlerimin önünde öldürdü Cemil'i.
3: Neler söylüyorsun sen?
0: Bu evde Seher diye biri vardı.
3: Evet.
0: İşte o benim annemdi. Gözleriniz ışığa kavuşturduktan sonra gitti. Çünkü onu affetmemiştiniz, kovacaktınız görünce.
1: O asla size ihanet etmedi Engin Bey. Sadece iftiraya kurban gitti. Ve yıllar boyu siz yükselir, o düşerken yalnız sizi sevdi.
0: Şimdi her şeyi anladınız değil mi babacığım? Artık annemi bana verecek misiniz? Onu kurtaracak mısınız?
2: Evet sayın yargıçlar, Güldeniz'in idamını talep ediyorum.
4: Hala susacak, kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz?
0: Hayır! Yaşamak istemiyorum! Asın, öldürün, kurtarın beni çektiğim bu ıstıraptan!
4: Gereği düşünüldü! Güldeniz'in taammüden cinayet işlediğine deliller ve kendi ifadesiyle karar verilerek suçu sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanunu'nun...
3: Sayın Yargıç! Müsaadenizle feci bir adli hataya mani olmak istiyorum.
2: Bu müdahale yersizdir.
3: Henüz karar okunmamıştır. Beni dinlediğinizde davanın sonucu tamamen değişecektir.
2: Dava sonuçlanmıştır ama buna rağmen avukat Engin Bora'nın dinlenilmesini talep ediyorum.
3: Sayın Yargıç, ben buraya sizleri aydınlatmaya ve şurada susan, kurtuluşunu ölümde bekleyen bu kadının masum olduğunu ispat etmeye geldim.

0: Peki sizi dinliyoruz.
1: Sayın Yargıç, Güldeniz zamanında ünlü bir ses sanatçısıyken hayatında ilk darbeyi Cemil Arkan'dan yemiş ve korkunç bir iftiraya uğramıştır. Yıllarca kızından, kocasından ve yuvasından ayrı kalmış, sefalet içinde yaşamış ama asla iffetini kirletmemiş olan Güldeniz bu cinayeti tahammüden işlememiştir. Bir ırz düşmanı olan Cemil Arkan'ın elinden masum kızının namusunu kurtarmıştır. Çünkü Güldeniz bir anadır. Ve biliriz ki cennet annelerimizin ayakları altındadır. Dünya yüzünde hangi ana gözleri önünde kızının ırzına geçilmesine tahammül edebilir? Yüksek mahkeme heyetine soruyorum. Bu kadın suçlu mudur?
2: Niçin bunları anlatmadı? Neden kendini müdafaa etmedi?
1: Çünkü kızının ve kocasının şerefi uğruna kendini feda edecek ve ölümü kabullenecek kadar asil bir insandır müvekkilim.
3: Kocası ve kızı kimdir?

0: masum kadını yuvasından, kızından mahrum bırakan ve onu haksız yere suçlamış olan koca benim.
1: Kızı da benim efendim. Anneciğim, anneciğim. Kızım, yavrum.
0: Beni affet gül. Yalvarırım unut geçmişteki kötü günlerimizi. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım.
1: Buna inanıyorum Engin, inanıyorum.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü izliyorum. Muhteşem bir manzara var bulunduğum yerde. TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde Kirazlı Tepe'deyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle. Önce güzel bir manzarayla, sonra da muhteşem tatlarla başlasın mı? Başlasın.

İstanbul Anadolu yakasında Kirazlıtepe'deyiz. Üsküdar ilçesine bağlı. Şu anda Kirazlıtepe'de Şenol Güneş Parkı'ndayız sevgili seyirciler. Güzel bir park. Çocuklarınızla gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde evden getireceğiniz şeylerle oturabilirsiniz. Banklarda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Muhteşem boğaz manzarasını izleyebilirsiniz. Buradan baktığınız zaman İstanbul'un hemen hemen dört bir yanı görünüyor. Değil mi Mithat? Ben yanlış görmüyorum buradan. Şöyle her bir noktası görünüyor. Sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tarafı görünmüyor. Buradan aşağı doğru indiğiniz zaman Beylerbeyi'ne direkt olarak inebiliyorsunuz. Yokuş aşağı ineceğiniz için Beylerbeyi'ni de gezebilirsiniz bir gün içinde. Çaylarınızı, kahvelerinizi bir alın. Bilmediğiniz yerleri bizim programımızla öğrenmeye hazır mısınız? Hazırsanız o zaman şöyle bir etrafa göz atın. Sonrasında sizi o anlattığımız Hamsiköy önce sütlacı olan çok güzel butik bir kafeden karşılayalım. Ne dersiniz?

Şimdi bu caddenin ismi, yani Şenol Güneş Parkı'nın bulunduğu caddenin ismi Orhan Seyfi Orhon Caddesi. Şöyle. Kirazlıtepe merkez durağında, ileride Kirazlıtepe Camii'nin olduğu durakta inebilirsiniz. Buradan sağ tarafa doğru gittiğiniz zaman Çengelköy'ün üst tarafına doğru çıkmış oluyorsunuz. Birazdan biz Şenol Güneş Parkı'nın hemen yan tarafından aşağı ineceğiz ve Beylerbeyi'ne ineceğiz. Şimdi ben sizi sütlaç yemeğe getirmiştim. Gerçekten buranın Hamsiköy sütlacı muhteşem. İçeriye girdiğiniz zaman mis gibi bir süt kokusu karşılıyor sizi sevgili seyirciler. Bunu abartmıyorum. İstanbul'da yiyebileceğiniz nadir güzel Hamsiköy sütlacı yapan yerlerden biri Kirazlıtepe'deki bu yer. Burada dışarıda oturmak için yerler de oluyor. Geldiğiniz zaman burada oturabilirsiniz. Şimdi bu program yayınlandığında burası açılmış olacak. Onu söyleyeyim. Çünkü şu an tatildelermiş. Biz ne yapıyoruz? Sütlaç kısmetimizde yokmuş diyoruz ve bu sıcak havada içimizi ferahlatmak için sizi mis gibi limonata içmeye ve çocukluğumuzun dondurmasını yemeye götürüyoruz Kirazlıtepe'de.

Şaka gibi. Saat 12'ye geliyor öğlen. Dondurmacı da kapalı. Çocukluğumuza da gidemiyoruz. Ne çocukluğumuza gidebiliyoruz, ne Hamsiköy sütlacına, değil mi Mithat? Aa, inanılmaz. Ha, boğazımız kurudu. Neden bir limonata içemiyoruz, neden bir dondurma yiyemiyoruz? Bakın bu dondurmacı gerçekten çok güzel bir dondurmacı. Kirazlıtepe Büyük Camii'nin hemen yan tarafında. Onu belirtmek istiyorum sizlere ama saat öğlen 12'ye geliyor, kapalı. Hadi sütlaççı tatilde, tatildeymiş yani. Ya dondurmacı? Kısmetimiz değilmiş, yapacak bir şey yok. Hayatta her şey kısmet. İlerleyen zamanlarda gelebilirsek, değil mi Mithat? Tekrar geliriz diyelim ve bence Kirazlıtepe'den Beylerbeyi'ne inelim. Kirazlıtepe'ye sonrasında bir daha gelelim ayrı bir bölüm olarak, değil mi? Sadece Kirazlıtepe'yi çekelim bence. Sence? Evet dedi. O zaman hemen Şenol Güneş Parkı'nın yan tarafından bırakıyoruz kendimizi ve Beylerbeyi'ne iniyoruz. Günümüzün keyfini çıkartmaya devam ediyoruz. Farkında mısınız? Hiç önemli değil iki yerinde kapalı olması. Bizim çözüm bulmamız önemli. Her şeyin bir çözümü vardır. Olmaz diye bir şey yoktur. Günümüzü olumsuzlukla bitirmiyoruz. Günümüze başka bir çözüm yolu bulup bütün güzel enerjimizle devam ediyoruz. Siz de öyle yapın. Ben bu dükkanlar açıldığında ileride tekrar geleceğim. Şimdi kısmetimize gidiyoruz. Haydi bakalım.

Boyacı köy gibi Sarıyer'de gittiğimiz her indiğin yokuşun sonu muhteşem bir boğaz manzarası burada da. Banklarda oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Ateşli piknik yapmak yasak. İniyorum yokuştan aşağı ve bırakıyorum kendimi Beylerbeyi'ne. Mor salkımlı o sokakta ellerimi tut. Oksa yine başımı dizinde uyut. Ne çok severmişim gidince.

Kirazlı Tepe'den Beylerbeyi'ne inerken yokuş aşağı sevgili seyirciler. Salı günleri Küplüce'de böyle bir pazar kuruluyor. Eğer siz de benim gibi gününüzü böyle geçirecekseniz ya da buraya gelmek istiyorsanız salı günü taze meyve sebzenizi alabileceğiniz, aralarda kıyafetler de var. Böyle bir pazar olduğunu unutmayın.

Kirazlıtepe'den kendimizi bıraktık. Küplüce pazarında sizlere gösterdik. Salı günleri kuruluyor sevgili seyirciler. Mesafe uzun ama yokuş aşağı indiğiniz için bir sorun olmuyor değil mi Mithat? Beylerbeyi sahile gideceğiz birazdan. Beylerbeyi sahile giderken Çamlıca Caddesi'ymiş burası. Burada birbirinden güzel, şöyle görmüş olduğunuz gibi tarihi evler var sevgili seyirciler. Restore edilmiş. Gerçekten muazzam duruyor hepsi de. Film platosu gibi burası. Gerçekten şu anda şurada durup baktığımda sanki bir film platosunda gibiyim. Bu tarihi evlerin arasından geçerek sahile inebilirsiniz. 15 Ceyhan otobüsüyle de yine yukarıya çıkabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Ben şimdi kendim bu tarihi evlerin arasından bırakıp Beylerbeyi sahile iniyorum.

0: birçok.
1: Sadece durulalım.
2: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakın.

0: Aşkım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Baskınlar, zaptiyeler geliyor!
7: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
8: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
9: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
10: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
7: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
11: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
8: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğiyle mi yaptı?
7: Ne değişir?
12: İhtiras Fırtınası bugün 18'de TV4'te.
13: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
14: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
15: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
13: Demezdi.
15: O zaman bize müsaade.
16: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
13: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
17: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya?
2: Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abaküs.
5: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: dileklerini alayım.
1: Üç dilek hakkın var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Bazen bir evde her şey vardır. Yine de sessiz bir boşluk hissi kalır. Ta ki bir kapı açılana kadar. Bir kapı açılır ve yeni hikayeler başlar. Hayat birlikte yazılan küçük anlarla güzelleşir. Bazı hikayeler kalpten yazılır. Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye ailedir. Siz de bu hikayede yerinizi alın. Koruyucu aile olun. Bir çocuğun hikayesini tamamlayın.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, Piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter.

0: Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
2: Allianz seninle. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Sonunda Beylerbeyi sahile indik. Gün aslında istediğimiz gibi başlamadı ama istediğimiz gibi devam ettirmek her zaman olduğu gibi bizim elimizde. Biz de o şekilde devam ediyoruz ve bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında geziyoruz sevgili seyirciler. Hemen Mithat'ın arka tarafında Beylerbeyi'nde Hamidi Evvel Camii'nin ön tarafındayız. Arka tarafında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün manzarası var. Gerçekten çok güzel bir esinti var Boğaz'da. Sıcak havada burada olmak bize iyi geldi. Değil mi Mithat? Evet dedi. Şimdi Hamidi Evvel Camii tarihi bir cami. 1777-1778 yılları arasında yapılmış. 1. Abdülhamit'in annesi Rabia Hatun adına yaptırılmış bir cami. Beylerbeyi sahilde. Biraz Boğaz'ı izleyeceğiz. Avrupa yakasındaki güzellikleri buradan görüyorum. Biraz Avrupa yakasındaki güzelliklere bakacağız. Yine hemen sağ tarafımda, karşı tarafımda Anadolu yakasının birbirinden güzel sahil boyunu süsleyen yalıları var. Biraz onlara bakacağım. Cami avlusunun ön tarafında balık tutan insanlar var. Biraz onları izleyeceğim. Sonrasında Beylerbeyi ara sokaklarında gezmeye devam edeceğim. Beylerbeyi'ne ulaşım çok kolay. Hemen köprünün ayağında zaten sevgili seyirciler. Beylerbeyi metrobüsle Avrupa yakasından çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz ve gününüzün keyfini çıkartabilirsiniz. Biz Kirazlıtepe'den başladık ama eğer dilerseniz metrobüsle Beylerbeyi'ne gelip yürüyerek yokuş yukarı, eğer yürümeyi seviyorsanız Çamlıca Caddesi'nden yukarıya doğru çıkarak size program başında gösterdiğim dondurmacıda dondurmanızı yiyip, limonatanızı içip ya da sütlacınızı yiyip gününüze öyle de devam edebilirsiniz. Şimdi ben sizi Boğaz manzarasıyla baş başa bırakayım. Ben de caminin avlusuna geçip Boğaz manzarasını izlemeye devam edeyim.

0: Sol tarafımda da birbirinden güzel balık restoranları var. Buraya geldiğiniz zaman balığınızı da yiyebilirsiniz. Şimdi Beylerbeyi vapur iskelesi hemen sağ tarafımda. Beylerbeyinden vapura binip eğer buraya geldiyseniz Anadolu Kabağı'na gidebilirsiniz. Anadolu Kabağı mı, Anadolu Feneri mi Mithat?
1: Anadolu Kabağı.
0: Onu karıştırmak istemiyorum çünkü. Anadolu Kabağı'na da gidip eğer dilerseniz balığınızı yiyip gelebilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum hemen iskelenin karşısındaki balık restoranlarına. Herkes fiyatlarını yazmış sevgili seyirciler. Bilginiz olsun. Hani içeriye girdim, ne ödeyeceğimi bilmiyorum diye kalkmanıza imkan yok. Çünkü bütün balık restoranlarının dışında şu an görüyorum fiyat bilgisi var. Bütçeniz ve tabii ki damak zevkiniz doğrultusunda dilediğiniz balık restoranına girip balığınızı yiyip kalkabilirsiniz. Hafta sonları kalabalık olduğunu belirtmek istiyorum. Bu balık restoranlarının hafta içi biraz daha sakin. Onu da yine bir

bildirmek istiyorum sizlere. Vapur iskelesinin saatlerine bakabilirsiniz. Şimdi ben de gideyim hatta size buradan nerelere gidebileceğinizi söyleyeyim. Söyle. Evet, Anadolu Kavağı'na gidebiliyorsunuz buradan sevgili seyirciler. Yine buradan bindiğiniz zaman Beylerbeyi'nden Kuzguncuk, Beşiktaş gibi yerlere de gidebiliyorsunuz. Burada yazıyor hemsefer saatleri. Hem de nerelere gidebileceğiniz hafta içi ve hafta sonu. Aslında bir gün İstanbul'da dolu dolu geçirilebilir bence. Hani bir semte ya da ilçeye gidildiği zaman. Özellikle vapur varsa. Emirgan'a gittiğinizde de direkt olarak Kanlıca'ya küçük motorlarla geçebiliyorsunuz. Kanlıca'dan da cüzi bir ücret karşılığında, hani vapur saatleri size uymuyorsa, cüzi bir ücret karşılığında direkt olarak Emirgan'a geçebiliyorsunuz. Sürekli motorların olduğunu belirtmek istiyorum. Siz biraz böyle buralara göz atın. Ben de biraz Beylerbeyi'nde sokak aralarında dolaşayım. Sonrasında buluşalım, olur mu?

şu anda MİTAT'ın bulunduğu cadde, yani şu cadde Beylerbeyi İskele Caddesi. Hemen İskele Caddesi'nde biz şimdi güzelce bir dolaşacağız. Ve birazdan arkamda görmüş olduğunuz 1999 yılından beri hizmet veren Akçaabat köftesinin meşhur olduğu, Trabzon pidesinin meşhur olduğu bu güzel yerde karnımızı da doyuracağız. Sütraç da buraya kısmetmiş. Onu söyleyeyim. Şimdi şöyle gittiğiniz zaman sağ tarafta Yalıboyu Caddesi'ne çıkıyorsunuz. Hemen şurada alışveriş yapabileceğiniz çok güzel butik bir dükkanın olduğunu söylemek istiyorum. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor sizlere. Şöyle görmüş olduğunuz gibi genellikle turistlere yönelik, yabancı turistlere yönelik ürünler satıldığını da belirtmek istiyorum. Şimdi ben Beylerbeyi İskele Caddesi'nden şöyle yürüyeceğim biraz. Dolaşacağım. Sonrasında buraya gelip karnımı doyuracağım.

0: Nasılsınız?
1: Ay ne? Çok şaşırdım.
0: İstanbul'lu musunuz? İstanbul'da mı yaşıyorsunuz?
1: Ha, evet, burada yaşıyorum.
0: Beylerbeyi'nde mi yaşıyorsunuz?
1: Bir 10 ya. Yıldır.
0: Ay ne kadar güzel. Daha önce nerede yaşıyordunuz?
1: TV4'teyiz.
0: Evet, TV4'teyiz. TV4 ekranlarındayız.
1: Ay çok şaşırdım.
0: Aa şaşacak ne var? İstanbul'u geziyorum.
1: Kızlarıma gidiyorum da şu anda.
0: Kızlarınız nerede?
1: Burada bir dondurma var. Çok güzel.
0: Aa biz görmedik o dondurmacıyı. Aa, nerede?
1: Çok ünlü.
0: Aa, o zaman tamam bir de dondurma yeriz. Yalıboy Caddesi'nde mi?
1: Ay çok heyecanlı.
0: Niye heyecanlanıyorsunuz? İsim?
1: Nurgül.
0: Nurgül Hanım niye heyecanlanıyorsunuz aşk olsun? Böyle söyleyince vallahi
1: ama çok
0: utanıyorum.
1: Ben her zaman
0: çok teşekkür ederim ama böyle olunca da utanıyorum. Kızlar
1: ay,
0: arıyor
1: şey,
0: galiba.
1: Evet,
0: Yalıboy Caddesi'nde mi dediğiniz dondurmacı?
1: Diyorum güzel yerler.
0: Boncuğum arıyor. Telefonu kapattı Nurgül Hanım. Şimdi dondurma yemeye gidiyor. Ben ama öncesinde karnımı doyuracağım. Karnınız aç mı?
1: Ya.
0: Karnınız açsa ben size yemek ısmarlayabilirim şurada. Ya, beraber yemek şurada yiyebiliriz.
1: Ne var? Tamam. Ben kızlarımla oraya da geçecektim bugün.
0: Tamam. Sizin eğer karnınız açsa biz o bahçeye gelmeyelim. Siz bizimle gelin ben size yemek ısmarlayayım.
1: Ama kızlarım bekliyor.
0: Tamam. O zaman kızlarınızın yanına gidin. Biz şurada köşedeyiz. Tamam mı? Gelirseniz başımızın üstünde ya. Yeriniz var. Teklif var, ısrar yok. Yemek
1: İnşallah.
0: Buldun, ye, dayak buldun, kaç.
1: Doğru,
0: değil mi?
1: Doğru. Bizim memlekette Nevşehir tarafları.
0: Selam olsun.
1: Gerçekten aynen öyle.
0: Ama öyle yemek buldun, ye, dayak buldun, kaç.
1: Konya.
0: Hiç ısrar etmem yemek istedim.
1: Gülürlerim Konyalı, aynen
0: Konya'ya
1: öylesin.
0: Da selam olsun. Türkiye'mizin her bir noktası çok güzel. Nurgül Hanım içimi açtınız, enerjiniz
1: ama,
0: çok güzel.
1: Ay,
0: ay inanmayacak bir şey yok. İstanbul'u geziyorum, İstanbul'u. İstanbul'u geziyorum. Her yerde herkesle karşılaşabiliriz. İnanmayacak
1: çok
0: ne var Allah aşkına.
1: Ya. Ya ne tatlı hanım diye vallahi her zaman.
0: Çok teşekkür
1: çok
0: ederim. Vallahi çok teşekkür ederim.
1: Ay,
0: utanıyorum tamam vallahi.
1: Bugün.
0: Ay umarım gününüz böyle şans dolu geçer.
1: Ay amin hepimize.
0: Amin.
1: Vatanımız, devletimiz, ülkemiz hep birlikte.
0: Amin.
1: Her zaman.
0: Amin
1: hep
0: Allah birlikte. Hep güzel günleri göstersin.
1: Hepimize.
0: Kızlar bekliyor. Evet. Ben de gideyim. Bir tatlı beni bekliyor. Görüşmek üzere Nurgül Hanım. Buralardayım. Sağ olun, hoşça kalın. Afiyet şeker bal olsun. Afiyet şeker bal olsun. Görüşürüz.

0: Beylerbeyi İskele Caddesi'nde böyle yürürken sevgili seyirciler, alışveriş yapabileceğiniz küçük küçük hediyelik eşyalar satan yerler var, magnetler var, açacaklar var, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hafta sonları buralar çok kalabalık oluyor. Fazlasıyla yabancı turist de burada oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Kızlar da vantilatörlerini almışlar, yürüyüş yapıyorlar. Ben onu bir deneyebilir miyim Allah aşkına? Ya vallahi hep görüyorum. Faydası oluyor mu çok merak ettim. Bunun ayarı
1: var.
0: 67'de mi?
1: Yok o şarjı.
0: Ha, şarjıymış o. 67 şarjıymış. Böyle iyi oluyor mu yani bu? Çok iyi diyor. Aa, gerçekten iyiymiş bak şöyle. Herkes böyle dolaştı bu yaz. Sosyal medyada da çok gördüm, merak ediyordum. Kızlar içimi açtınız. O kadar güzelsiniz ki maşallah. Çok da güzel duruyorsunuz. Pahalı bir şey mi bu? Uygunmuş. Ay dur ben de kendime alayım bir tane. Şöyle şöyle gezerim Mithat. Şöyle şöyle. Fanımla beraber. Nasıl? Süper dedi. Şöyle buyurun. Nereden geldiniz Beylerbeyi'ni gezmeye? Merak ettim. Başakşehir'den. Ben de o taraflıyım. Evet. Ben de Bahçeşehir tarafından geliyorum buraya. Nasıl geldiniz?
2: Yani otobüsle, vapurla falan. Aynen.
0: Aa, vapurla nereden geçtiniz?
3: Eminönü'nden.
0: Eminönü'nden. Vapurla Beylerbeyi'ne geldiniz.
3: Eminönü'ne geldik. Beylerbeyi'ne de yine otobüsle geldik.
0: Üsküdar'dan Üsküdar'a, Üsküdar'dan otobüsle.
3: Evet.
0: Bak toplu taşımayla da bir yere yeter ki daha gitmek kolay. İsteyin o yer size hiçbir zaman uzak olmuyor. Çok güzel görünüyorsunuz. İçimi açtınız. Enerjiniz de çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Gününüz muhteşem ötesi geçsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi böyle devam edince sevgili seyirciler şöyle hemen köprünün ayağına çıkıyorsunuz. Onu belirtmek istiyorum size. Şimdi biz böyle devam etmeyeceğiz. Daha sonra o muhteşem boğaz manzaralı parka gidelim. Beylerbeyi'nin boğaz manzaralı bir parkı var orada görmeniz gerekiyor. Biz şimdi şöyle gidelim. 1999 yılından beri hizmet veren, Akçaabat köftesi olan, Hamsiköy sütlacı olan, yöresel içeride ürünler satan Beylerbeyi'ne gelip de herkesin uğradığı pideleriyle falan da meşhur. O lokantaya gidelim bir karnımızı doyuralım. Bu arada dilediğiniz damak zevkine uygun her şey Beylerbeyi'nde mevcut. Ben dondurmacıyı bilmiyordum. Nurgül Hanım dondurmacıyı da söyledi. Çok güzel bir dondurmacı diye. Belki başka sefere gelip dondurma yeriz. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmek üzere miyiz Mithat? Şimdi süreyi de dikkatli kullanmam gerekiyor sevgili seyirciler. Sazımı elime aldım mı susmuyorum çünkü. Yani sonuna geliyoruz gibi dedi Mithat. Çok güzel gerçekten Beylerbeyi. Sanki bu yolda yürürken hani Yunanistan'ın sokaklarını andırıyor burası. Ben gitmedim ama sosyal medyadan görüyorum insanların paylaşımlarından. Ya da böyle İtalya. Ama hiç o benzetmelere bence gerek yok. Çünkü bizim ülkemizin her bir yeri farklı ve her bir noktası bence farklı bir güzel. Silivri sahilini Ege ve Akdeniz sahiline benzetmiştim. Bodrum'a benziyor, Antalya'ya benziyor demiştim. Sosyal medyada paylaşmışlar. Hanımefendi hiç Bodrum'a ya da Antalya'ya gitmedi herhalde yazmışlar. Altına bir sürü yorum yapmışlar. Bu arada ben Antalyalıyım, Alanyalıyım. Çok iyi bilirim oraları. Bodrum'a da sahil yerlerine de çok gittim. Gerçekten Silivri bir tatil beldesi.

Caddesi gibi. İstanbul'un evet bir ilçesi ama sanki İstanbul gibi değil orası. Ege ve Akdeniz gibi, sözümün arkasındayım benzetmemin diyorum ve devam ediyorum. Siz bu sokaklara bakarken ben pideciye gitmeye. O zaman biraz şöyle Beylerbeyi'nde tur atın. Ne dersiniz?

Şimdi ben Beylerbeyi İskele Caddesi'nden yürüyerek pideciye, köfteciye gidecektim. Bir karnımı doyuracaktım ama burada çok uygun fiyata gerçekten de sevgili seyirciler şapka gördüm. Şurayı okudum, niye bu kadar uygun dedim. İmalatçıyız biz dedi beyefendi. Çanakça köyüydü yanlış hatırlamıyorsam. Çatalca'da sormuştuk. Buradan daha hani bana pahalı gelmişti. Birbirinden güzel deri şapkalar var. Şöyle birbirinden güzel deri ceketler, deri, %100 deri çantalar var, cüzdanlar var, yelekler var. Beylerbeyi Parkı'na giderken hemen sol tarafta burası. Yani Beylerbeyi İskele Caddesi biterken sol tarafta. Haftanın 7 günü açık bir yermiş burası. İmalatçı oldukları için fiyatlar daha da uygunmuş. Ya ben açık konuşayım, ben artık %100 deri ürünler alıyorum. Ayakkabıda da, işte çantada da, cekette de. Çünkü deri olmayan ürün aldığınız zaman kullanım süresi çok azalıyor. İçinin derileri dökülüyor, verdiğin para boşa gidiyor. Bence bir kere para vereceksin, sonrasında zaten ömürlük kullanacaksın. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Mithat sen ne düşünüyorsun? Evet, bir kere al ömür boyu kullan diyor. Burada gerçekten enteresan bir şekilde hani evet bir ön tarafta turistlere yönelik ürünler satılan yerleri gösterdik size. Fiyatlarını bilmiyordum oranın bu arada, hala da bilmiyorum. Ama buranın fiyatları bana uygun geldi. Bir saniye, ceket fiyatları ne kadar en uygun? Ceket fiyatları da uygun sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim size. Şöyle bakın. Çantalar var. Siparişe göre üstte bedenimize göre ceket yapıyor musunuz? Yelek yapıyor musunuz? Belli kalıplar üzerinden yapılıyormuş. Burada rengarenk şöyle bakın çantalar var. İçeride birbirinden renkli ceketler var. Ben dayanamıyorum. Şapkaların fiyatını söylemek istiyorum. Çünkü şapkaların fiyatı hep aynı kalacakmış. Hep aynı kalacakmış. O yüzden söylemek istiyorum. Şapkalar 200 liraymış sevgili seyirciler. %100 deri. Bakın şöyle göstereyim. %100 deri şapkalar 200 lira. Bunların fiyatları hep aynı kalacakmış. Buraya geldiğinizde dediğim gibi birçok alternatifiniz var. Ceketlerden kalan kumaşlardan şapkalar yapıldığı için fiyatları da bu kadar uygunmuş. Hem orada renkleri var hem de burada renkleri var. Vallahi kışın şapka çok kullanışlı oluyor bence. Yakıştı mı oradan bakınca bilmiyorum. Birbirinden farklı ve güzel renkleri de var. O zaman siz bu güzel mağazayla şöyle baş başa kalın. Bu sefer gerçekten Beylerbeyi İskele Caddesi'nden yürüyerek karnımı doyurmaya gidiyorum. Burası haftanın 7 günü açık. Beylerbeyi İskele Caddesi'nde Beylerbeyi Parkı'na giderken sol tarafta, parktan çıkıp İskele Caddesi'ne girdiğiniz zaman da sağ tarafta.

Burası haftanın 7 günü açık bir yer. Burada güne kahvaltıyla başlayabilirsiniz dilerseniz. Dilerseniz öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Böyle doğal, buraya özgü ürünlerin de satıldığını belirtmek istiyorum. Yayla balını buraya geldiğinizde alabilirsiniz.

sürmene bıçaklarını şöyle görmüş olduğunuz gibi buraya geldiğinizde alabilirsiniz. Trabzon işi bakır, demlik ve sürahiyi de yine buraya geldiğinizde almak isterseniz alabilirsiniz. Çarşamba ve cuma günleri burada kuru fasulye çıkıyor. Trabzon'a özgü tereyağlı kuru fasulye çıkıyor. Çarşamba ve cuma günleri de ben kuru fasulye yemek istiyorum, acaba nerede yesem diye düşünmenize gerek yok. Beylerbeyi tarafındaysanız buraya gelip afiyetle yiyebilirsiniz. Sadece yayla balları yok bu arada. Burada alıp evinize götürebileceğiniz ya da sevdiklerinize götürebileceğiniz. Şöyle hemen arkama baktığım zaman helva var, tereyağı var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kavurma var burada. Yine reçeller var, kendilerinin yaptıkları reçeller var. Bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda alabilirsiniz. Mısır unu var, kuru fasulye var, ispir kuru fasulye var. Mutlaka buraya geldiğiniz zaman buraya da göz atmanızı ben tavsiye ediyorum. Bu arada buranın da Hamsiköy sütlacı çok meşhurmuş. Beylerbeyi'ne geldiğiniz zaman İskele Caddesi'nde hemen vapur iskelesinin çaprazında bulunan bu 99 yılından beri hizmet veren güzel lokantada Hamsiköy sütlacıda yiyebilirsiniz. Dilerseniz paket yaptırıp evinize de götürebilirsiniz. Yakın çevrede oturuyorsanız bu arada evlere servis de varmış. Yakın çevrede oturuyorsanız evlerinize servis de isteyebilirsiniz. Ben çok uzak oturduğum için buraya kadar gelmişken burada yemeği tercih ettim. Burası haftanın 7 günü açık. Kuymağı da fazlasıyla meşhurmuş, benden söylemesi. Ben dedim ki ben kuymak yemeyeceğim, kuymak her yerde yiyebilirim. Bir sonraki geldiğimde sözüm olsun, ben burada Trabzon pidesi yiyeceğim dedim. Ve sonrasında Hamsiköy sütlacı yiyeceğim dedim. Sabah 10.30'dan akşam 9'a kadar açıkmış burası. Yani haftanın 7 günü damak zevkinize göre buraya geldiğinizde İster güne kahvaltıyla başlayın, isterseniz öğlen yemeğinizi yiyin, isterseniz akşam yemeğinizi yiyin. Ama mutlaka Beylerbeyi'ne geldiğiniz zaman 99 yılından beri hizmet veren Trabzon'un muhteşem yemekleriyle dolu ve yöresel ürünlerini satan bu güzel yere uğrayın derim ben.

0: Başlıyorum. Ha, bu arada bahsedemiyorum bir saniye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tereyağı. Sıcacık pideye. Şunu şöyle yapayım. Sürmemiz için. Görüyor musunuz? Tereyağlar burada. Şöyle biz sürüyoruz. Hop. Bugün biz resmen kısmetimize gittik ve gerçekten çok güzel bir gün oldu bence. Sence Mithat?
1: Evet, harika oldu.
0: Harika oldu, bence de harika oldu. Şuna da şöyle sürelim. Şimdi ben konuşmaktan bir tık soğutmuş olabilirim. Bunu bırakıyorsunuz, kendi eriyor normalde. Ve ben kıymalı pideyle başlıyorum. Bölüyorum. Dolu dolu, şu kıymaya bakar mısınız? Akıyor, evet. Şöyle. Bunun açığı da var. Açık da yiyebilirsiniz.

Bir de gerçekten muhteşem. Kıymalısı. Bir de kaşarlının tadına bakacağım şöyle. Ya iki kişi birer çeşit söylese doyar.

pide gerçekten muhteşem. Şimdi biz Mithat'la ikisini de yiyelim. Sonrasında sizleri tabii ki tekrar karşılayalım.

Ben sütle yemeye başladım. Pideler muazzamdı. Mithat pideleri beğendin mi? Beğendim dedi. Bu arada Hamsiköy sütlacı bugün görmüş olduğunuz gibi bizim Kirazlıtepe'de değil Beylerbeyi'nde kısmetimizmiş. Buranın sütlacını sahibinin babaannesi yapıyor 80 yaşında. Sizi gösterelim mutlaka sütlacı kimin yaptığını görsünler dedim. Yok ben çıkmak istemiyorum dedi. Tamam dedik. Kendisi elleriyle yapıyormuş. Bilginiz olsun. Muhteşem.

Ben sütlacımı yemeye devam edeyim. Bu arada siz de Beylerbeyi'nden Boğaz manzarasına biraz daha bakın. Evlerinize biraz şöyle ferahlık, serinlik gelsin. İstanbul Boğazı'nın muhteşem manzarası gelsin. Sizleri iskelenin yanından sonrasında karşılayacağım.

Biz bugünü çok güzel bir şekilde tamamladık sevgili seyirciler. Benim bugün yaptıklarımı dilerseniz sizler de yapabilirsiniz. Güne aslında istediğimiz gibi başlayamadık. Size istediğimiz yerleri gösteremedik. Ama her zaman söylediğim gibi günü devam ettirmek nasıl istiyorsanız sizin elinizde. Kötü başlayan bir günü iyi bir şekilde sonlandırabilirsiniz. Tıpkı bizim bugün yaptığımız gibi. Benim bugün yaptıklarımı sizler de farklı bir zamanda ters bir şekilde yapabilirsiniz. Beylerbeyi Üsküdar ilçesinin Boğaz'ı izleyebileceğiniz en güzel semtlerinden, mahallelerinden biri. İskelenin hemen yan tarafındayız. Burada oturup Boğaz'ı bedava izleyebilirsiniz. Evden getireceğiniz ürünlerle Boğaz manzarasına karşı bir şeyler yiyip içebilirsiniz. İlla burada ki restoranlarda ya da kafelerde bir şey içmek zorunda değilsiniz. Ama biraz önce yediğim pide ve Hamsiköy sütlacı çok güzeldi, benden söylemesi. Kirazlı Tepe ise biraz beklesin, ilerleyen bölümlerde tekrar gideceğiz ve şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlısı kolaylıkla olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki her zaman hepimize gülmüyor. Gülün, göz kenarlarınız kırılsın, kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Bilet.
1: Arkada.
0: Bilet.
2: Arkada.
0: Arkadaymış. Bilet.
2: Arkada.
0: Arkada kimde?
2: İşte şu gözlüklü Hayati Bey amcamda. Onda, o ısmarladı bize de. Ya?
3: Hakiki İsveççeliğin de mamul, çok tıraş bıçakları. Bir kutuda 10 tane kardeşim, tekliğe. Bundan ucuz olur mu? Bedava tıraş olacaksın, ne güzel.
4: Ne alırsan 2,5, son fırsat bu, son fırsat. Buyurun beyim.
5: Top attı, çamura battı fabrikasının malları bunlar, yetiş! Ne alırsan 7,5 liraya, kaç kursa
1: ne? Ne alırsan 2,5, ne alırsan ver abi, sağ ol.
3: Bin ciletle 40 tıraş kardeşim, nerede görülmüş bu? Cop, cop, işte burada, cop, cop!
4: Vatan millet menfaatine reklam uğruna satıyoruz, ne alırsan 2,5!
5: Alın bakalım, alın bakalım, evinizdeki çocuğunuza, çoluğunuza!
1: Allah affet ben parayı, sağ ol, eyvallah, 2,5!
4: Hemen saralım beyim, buyurun. Tamam.
3: Hey, belediye cüzdan!
5: Hayırlı olsun ablacığım, güle güle.

0: Amasya buyurun beyim, buyurun. Üzüm verelim. Amasya
1: verelim. Üzümün kilosu kaça?
2: 5 lira beyim.
1: Bu ne be?
2: Ne oldu beyim, bir şey mi oldu?
1: Elinin körü oldu, daha ne olsun? 5 liraya üzüm olur mu?
2: Pahalı alıyoruz, pahalı satıyoruz.
1: Ya fakir fukara, gariban taş mı yesin? Ne vicdansızsınız ya?
2: Hı? Git Allah aşkına, sabah sabah başımı belaya sokma benim.
1: Başın belaya girse ne olur?
2: Arkadaş, sen aranıyorsun galiba.
1: Aranıyorum be, ne olacak?
3: Sinirlenmeyin müdür bey, gereken muameleyi yapalım.
2: Ne yani, haraç mı istiyorsunuz?
1: Ne münasebet, sen lafını tart da öyle konuş. Senin karşında belediyenin şerefli bir memuru var.
2: Belediye mi dediniz? Affedersiniz memur bey, zaten halinizi birden tanıyamadım da.
3: Elbette tanıyamazsın, tebdil kıyafet geziyoruz.
2: Aa, haklısınız. Müsaade buyurun da çocuklarınıza biraz meyve hazırlayayım.
1: Yo, benim çocuklarımın boğazından daha haram geçmedi. Katiyen rüşvet kabul etmem.
2: Rica ederim memur bey, rüşvet değil. Naçizane ufak bir hediye.
1: Aa, o başka.
2: Yenge hanım incir de sever mi?
1: Bayılır.
2: Aha, öyleyse incir de koyayım.
1: Koy, koy! Hepsinden biraz koy.
2: Buyurun memur bey.
1: Al oğlum şunları, baş üstüne müdür bey. Hadi eyvallah.
2: Güle güle beyim, afiyetle yiyin müdür bey. Afiyet bal şeker olsun.

Aç! Bak, kiraz kuşlara bak! Ne güzel uçuyorlar değil mi? Yuvarlak kuşu gördün mü? Hani topal bir kuş var, soldaki kuş. Ha bak. Şu topal, şişman uçuyor, şişman bir kuş. Hop, o kuşa dikkat et, bak. O kuştan şimdi ne yapacağız? O kuş aşağı gelecek, dükkana gelecek, peynir alıp gideceğiz, sen de şaşıracaksın, ben de şaşıracağım. Çok akıllı kuştur ha! Hiç kimseyden münakaşa etmez bir kere. Ne dersen onu yapar. Terbiyeli kuş ve birader işte. Bak, o kuş, o kuş, dikkat et, dönüşte soracağım sana.

0: Kiraz, sen misin yavrum?
1: Benim babacığım. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Nasılsın?
0: Sana iyiyim demek isterdim ama desem inanmayacaksın.
1: Bırak artık bu kuruntuyu, üzüntüyü.
0: El deme be yavrucuğum. Körpecik bir kızın eline bakmak kolay mı?
1: Ama ben seve seve çalışıyorum senin için.
0: Bu yatalak halimle kendi kendimden utanıyorum.
1: Ne varmış bunda utanacak? İsteyerek olmadı ki, kaza bu.
0: Kötü bir talihim varmış.
1: Ümidini kırma babacığım. Ben doktorlarla konuştum. Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
0: İyi ama ameliyat hangi parayı?
1: Allah büyük babacığım.
0: Allah artık bizi unuttu kızım. Bir yandan yatalaklık, bir yandan fıkaralık tamamen canıma yetti artık. Allah bir an evvel canımı alsa da ben de kurtulsam, sen de benden kurtulsan.
1: Biraz paramız olsa her şey değişirdi. Bütün hayatım.

0: beni de düşünmelisin sevgilim.
1: Merak etme sevgilim. Er geç babamı razı edeceğim.
0: Ya razı olmazsa?
1: Gene de vazgeçmem senden.

0: babam duy. Hemen geldim yattım, tamam
1: mı? Olur efendim.
2: Dur!
3: Baş üstüne babacığım. Şey yani sabah şefler hayır olsun babacığım.
2: Gel! Gene sabaha kadar seni bekledim. Ne olacak bunun sonu böyle?
3: Sonu yok babacığım. Evleniyorum artık, bitti, bekarlığa veda.
2: Kim bilir hangi bulmuşsundur.
3: Öyle iyi bir kız ki, yakında gelip elini öpecek.
2: Demek gelin hazır. Nasıl, istediğim gibi mi bari?
3: Aa, daha alası.
2: Asil mi, temiz aileden mi?
3: Aa, sülalesi, bey, paşa, tam 500 yıllık secereleri var.
2: Ya, çok iyi. Peki, namaz, niyaz, oruç?
3: Hiç kaçırmaz, çok sofudur.
2: Ya, maşallah, maşallah.
4: Medeniyetin en son ve en büyük buluşu, çaptıraş bıçakları.
1: Perde lüzum yok.
4: Bir sürüşte sinek kaydı. Satıyoruz ve helal ediyoruz. Al kardeşim, 10 tane bir paket, 10 tanesi bir teklik. Biraz sonra işte bu şişmanın suratında güller açtığını göreceksiniz. Büyük ameliye, işte tıraş başlıyor.
1: Çok harikalar yaratan tıraş bıçağıdır. Hakiki çelikten yapılmıştır. Bir bıçakla 25 defa tıraş. Kardeşim boru değil bu.
4: Siz ne yapıyorsunuz? Ben de çöp kullanıyorum. Aa! Aha! Çöp kullanıyorum, buyurun.
5: Bu tarafta!
0: Babacığım, İşte size bahsettiğim Okşan.
2: Ha?
0: Babam.
2: Oo, maşallah, maşallah. Pek memnun oldum kızım.
6: Müsaade ederseniz elinizi öpeyim.
2: Sağ ol kızım. El öpenlerin çok olsun. Buyur otur. Oğlumla evlenmeye karar vermişsiniz.
6: Evet efendim.
2: Mesut, bahtiyar olursunuz inşallah.
6: Teşekkür ederim.
2: Bey pederinizle ne zaman teşerrüf edeceğiz acaba?
3: Burada değiller ya, hacca gittiler.
2: Ha, şimdi haç mevsimi değil ama.
3: Benim müstakbel kayınpeder pek dindardır. Her fırsatta hacı olur.
2: Aa, ne mutlu muhterem bey pederiniz.
3: Nasıl, müstakbel gelinizi beğendiniz mi babacığım?
2: Allah bağışlasın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah mübarek etsin.
7: Müstakbel gelininiz maalesef Bibar beyefendi.
2: Bibar mı? Allah Allah!
7: 20 senedir ekmeğinizi yiyorum. Maalesef doğru beyefendi.
2: Peki, hiç de öyle bir kıza benzemiyordu.
7: Siz bir de onu çalıştığı barda görün.
2: Yanılmış olmayasın Cemil efendi.
7: İspata hazırım beyim.

0: Hayrola Kiraz
1: Merhaba,
0: kız?
1: Merhaba Kiraz.
2: Merhaba.
1: Niye öyle kara kara düşünüyorsun?
3: Babama üzülüyorum.
0: Ne olmuş babana?
3: Doktorlarla konuştum. Ameliyat burada olmazmış diyorlar.
1: Ya nerede olurmuş?
3: İngiltere'de.
2: Vay anam vay.
0: Bura nere?
1: İngiltere nere?
2: Dünyanın bir ucu.
3: Bu ameliyat bizi 50.000 liraya patlarmış.
1: Bu kadar para nereden bulunur?
0: Buluruz be.
2: Atmat olsun, nereden buluruz?
0: Ne yapar eder buluruz. İcap ederse banka soyarız.
2: Bankayı bu koca göbeğinle mi soyacaksın Tosun?
0: Bana bak kafamı kırdırma yoksa karışmam hadi bırakın be.
3: İşimiz Allah'a kaldı.
0: Yılda 1.000 lira arttırsak
1: 50 yılda birikir.
4: Hayrola çocuklar, neyin hesabını yapıyorsunuz?
2: Hiç.
1: Yıllık kazancımızı hesap ediyorduk.
0: Biraz para arttıralım diyorduk.
5: Vallah rızam yoktur. Eğer o kadınla evlenirsen ikinizi de bu eve sokmam. Seni evlatlıktan reddederim, mirastan da mahrum ederim.
6: Paranıza da, mirasınıza da ihtiyacım yok. Çalışır kazanırım.
5: Çıldırdın mı sen? Koskoca Hayrullah Bey'in oğlu bir bar kadınıyla evlenemez.
6: Seviyorum onu.
5: Ele güne hangi yüzle bakarız?
6: El vız gelir bana.
5: Yapma oğlum. Babanın kalbini kırmak sana uğur, hayır getirmez.
6: Kusura bakmayın babacığım. Aşk ferman dinlemiyor.
5: Son sözüm bu mu?
6: Evet.
7: Geldi, geldi, çorapçı geldi. Top attı.
8: Sayın yolcular, 5 dakikanızı bize verin. Karnı çıkarsınız, pişman olmazsınız. Satış başlıyor.
9: Reklam piyasada bunlar, ne alırsan 2,5. Abi al çorap al. Bak, tertemiz kokuyor, namussuzum.
10: Buyurun hanımlar beyler. Satan şişman, almayan pişman. Bir daha bulamazsınız, buyurun.
8: Bugün var, yarın yok. Ne alırsan 2,5. Ne alırsan, ne alırsan.
10: Çoluğunu çocuğunu sevindir vatandaş. Ne alırsan 2,5, ne alırsan 2,5.
9: Alan bayram yapıyor. Teşekkürler abi. Sağ ol, teşekkür ederim.
10: Nam olsun diye millet, menfaatine satıyoruz. Al, al. Ablacığım al da eniştemi memnun et. Al bakalım, hadi. Bu fırsat ele geçmez.

0: Buyurun.
1: Yama gidiyor, yama gidiyor.
0: Taze balık gibi be, 5 kağıda namussuzum, ne alırsan ya.
2: Hey babam bey, batan geminin malları bunlar, buyur bey, dur bir dakika, hop. Almayayım valla, almayayım pişman, buyur bey, buyur.
1: Amca, bir tane almaz mısın?
3: İstemez.
1: Bak bu ne güzel elbisene uyuyacak ha.
3: İstemez dedik ya.
1: Aa, istemez demekle olmaz, bir tane al hatırım için, hadi.
3: İhtiyacım yok kızım, Allah Allah!
1: Canım amcacığım, bir çorap almakla iflas edecek değilsin ya! Bak, hem parayı sokağa atmış olmuyorsun ki, bak ne güzel ha!
3: Git başımdan be kızım, zaten canım sıkkın!
1: Ha, daha iyi ya, bu çorap sizin bütün sıkıntılarınızı dağıtır!
3: Yahu bu çorap ilaç mı? Çorapla dağılacak sıkıntım olsa, bir değil bin çorap alırdım!
1: Canım, bir defa tecrübe edin, ne olur! Ne olur canım! Alt tarafı 2,5 lira be amcan!
3: Otur hele, şu çoraplara bir bakalım!
1: Buyurun bakın! Bak, her rengi var! Sarı, lacivert...
0: Ne almışsın? Mendille, çoraplar! Al, anneni al, babanı al, enişteni al, memnun et!
4: Eyvah, serpiletçi!
0: Tosun, tosun! Tosun, yengen, yengen!
3: Adın ne senin bakayım?
1: Kiraz! Alın, alın hadi!
3: Ne de hoş bir ismin varmış böyle senin! İsmin de senin gibi güzel!
1: Sen benim güzelliğimi boş ver de çorabın güzelliğini seç bakalım, hadi!
3: Yo, yanlış anlama! Senin gibi güzel, hem de çok güzel bir kızın gemilerde satıcılık etmesine hayret ettim de!
1: Ne yapalım, ekmek parası!
3: Peki, sarkıntılık etmezler mi sana?
1: Kim edecekmiş?
3: Erkekler!
1: Kimin haddine düşmüş! Hele bir denesinler bakalım!
3: Sen yaman bir kıza benziyorsun!
1: Mecburuz bey amca, zaman insanı yaman yapıyor! Yoksa nasıl geçiniriz?
3: Bunlardan ver bakalım 10 tane!
1: Hay Allah razı olsun senden! Ay yaş yaşadık be!
5: Ben size gösteririm!
1: Al güle güle giy!
3: Teşekkür ederim! Al paranı, üstü de kalsın!
1: Sağ ol be amca! Çoraplar, güzel çoraplar!
5: Nihayet yakaladım seni!
1: Kulağım, bırak!
5: Seni polise teslim edeceğim!
1: Aa, polislik ne yapacak ki ben canım, bırak!
3: Ne oluyor burada?
5: Ah beyim, siz bilmezsiniz bunları! Gemiye biletsiz girmek bunlarda! Satış yapmak bunlarda! Bunlardan çektiğimizi bir ben bilirim, bir de Allah!
3: Senin bir kadına bu şekilde saygısızca muamele etmeye hakkın var mı?
1: Yaşa be amcam!
5: Hadi yürü bakalım! Ben vazifemi yapıyorum beyefendi!
3: Vazife böyle yapılmaz! Dikkat et, suç işliyorsun!
5: Fakat asıl suçlu bunlar! Kanuna, nizama karşı geliyorlar!
3: Kanunu, nizamı çok iyi bilirim! Bir genç kızı kolundan tutup nasıl sürüklersin?
5: Bunlar bilet kontrolünden kaçıyorlar beyefendi! Varsa göstersin biletini!
3: Göster kızım biletini!
1: Bilet, bilet! Nerede buradaydı? Ay, neredeydi? Düşürmüşüm galiba!
5: Gördünüz mü? Her zaman böyle biletsiz giriyor, sonra da kaçıp gidiyor!
1: Halt etmişsin sen!
3: Bileti yoksa cezalı kesersin.
5: Bu kaçıncı beyim?
1: Yalan, iftira, çamur atıyor bana!
5: Gördünüz ya beyim, siz de şahitsiniz!
3: İyi ama sen de suçlusun! Cezalı bileti kes de kapatalım şu işi!
5: Baş üstüne!
1: Sağ ol bey amca, teşekkür ederim! Benim için zahmetlere girdin!
3: Estağfurullah kızım! Otur bakalım, konuşalım seninle! Sen hep böyle parasız mı seyahat edersin?
1: Ne yapalım bey amca? Bir de bilet parası ödersek halimiz ne olur? Zaten ne kazanıyoruz ki?
3: Kızım, bu seninki iş değil!
1: Ben de biliyorum ama başka ne yapabilirim?
3: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş... kabul eder misin?
1: Hani nerede o günler?
3: Sen yarın sabah bana gel! Bu yaptığından çok daha iyi bir iş veririm sana!
6: Bu iş bana yaş görünüyor!
1: Neden?
0: Al benden de o kadar! Adamın vapurda sana bakışlarını hiç beğenmedim!
6: Ha doğru!
7: Siz de her şeyi kötüye yorarsınız!
1: Öyle ya!

0: ayağımıza bir kısmet geldi.
1: Şimdi bu kız ayağına gelen kısmeti tepsin mi yani?
2: Senin dünyadan haberin yok be, ahlak bozuldu oğlum. Bu iş namus meselesi, sen her şeye karışma.
1: Her şeyi de siz bilirsiniz.
0: Bırakın şimdi tartışmayı, bu adamın yanına gitsem ne kaybedersin?
2: Ne mi kaybedersin? Her şeyini, namusunu, iffetini.
0: Hadi bir adam bana ne yapabilir ki?
2: Sen bilmezsin bu ihtiyar kurtları. Ne hinoğlu hindir onlar.
3: Sana ilaçlı bir şeker verir.
2: Ya da çayına ilaç koyar, bir güzel uyutur seni.
4: Sonra gözlerini açtığın zaman bir de bakarsın.
2: Her şey olmuş bitmiş.
1: Yok deve, daha başı mı burası be?
2: Ulan pire, şimdi başlarım ha. Kafamızı bozma bizim.
1: Bozulsa ne olur ya?
2: Yersin tokadı böyle.
1: Yo, o kadar uzun boylu değil.
2: Ulan şimdi gösteririm ben sana, korkmayın ben etmiyorum be!
0: Çocuklar, boş verin şimdi, kavganın sırası mı? Ben oraya gittiğimde ne şeker yerim ne de çay içerim.
2: Yo.

0: Alo, buyurun efendim. Peki efendim, peki.
1: Hacı Hayrullah Bey'le görüşmek istiyoruz.
0: Kim arıyor?
1: Biz onun ahbaplarıyız.
0: Öyle mi? Rica ederim beni meşgul etmeyin, Hayrullah Bey yoklar.
1: Ne zaman gelir acaba?
0: Belli olmaz, belki de hiç gelmez.
1: Yarın gelir mi dersiniz?
0: Belli olmaz dedim ya. Güle güle.
1: Bu işte hayır yok, gidelim bari.
2: Boşuna çıkmışız bunca merdiveni. Zaten bizde talih olsaydı...
3: İş portacı olmazdık.
4: Hayrullah Bey burada mı?
0: Evet, lütfen buyurun haber verelim. Hulusi Bey geldiler, sizi bekliyor efendim.
1: Hanım, hanım, sende hiç utanma sıkılma yok mu? Bana başka türlü söylüyorsun, ona başka türlü.
0: Lütfen çıkın buradan.
1: Aa, şuna bak! Sen kimi koyuyorsun be?
0: Burası serseri yatağı değil.
1: Serseri senin babandır.
0: Terbiyeni takın, edepsiz.
1: Edepsiz de senin anandır. Hadi kafamı bozma, geldiğimi bey'e haber ver.
2: Hadi!
3: Hadi!
2: Hadi!
0: Beyefendi senin gibi sokak... konuşmaz.
1: Ya sana deli!
5: O ne gürültü?
1: Bırak beni! Ayaksız kim ahlatın?
0: Şöyle!
5: Ne oluyor burada?
1: Yoksa ben de!
0: Bana hakaret etti beyefendi.
1: Pislik atma başlık be! Önce o başladı.
2: Evet, biz de şahidiz.
5: Sakin ol kızım, çok ayıp.
0: Vazifemi yaparken bana engel oldu beyefendi.
5: Sen otur yerine.
1: Seni görmeye geldim, beni içeri bırakmak istemedi.
5: Kabahat bende oldu. Senin geleceğini ona söylemeyi unuttum. Özür dilerim. Buyurun.
2: Şimdi bana kahve söyle bakalım.
3: Evet. Bana da.
2: Bana da. Otur şuraya bakayım, otur.
1: Koltuklarda ne rahat!
5: Çay, kahve içer misin yahut da gazoz?
1: Zahmet olmazsa?
5: Yok canım, istersen pasta aldırayım sana!
1: Pasta aldıracaksan çikolatalı olsun, ne olur!
5: Olur kızım, ne olacak, bir telefon edip getirteceğim! Bir gazoz, bir de çikolatalı pasta!
1: Büyük olsun pasta!
5: Büyük olsun pasta!
1: İki büyük pasta olsun!
5: İki büyük pasta olacak!

0: Evet efendim. Başka bir emriniz var mı?
1: Yok, gidebilirsin.
2: Çok güzele benziyor.
1: Hadi başla bakalım.
2: Sen de buyur Hacı Bey amca.
1: Kusura bakma, ben perhizdeyim.
2: Bana bak Hacı Bey amca, bu pasta sakın okunmuş, ilaçlı falan olmasın.
1: Tövbe estağfurullah, niye okunmuş olsun, ilaç ne arasın?
2: Kusura bakma, aklıma bir şey gelmişti de.
0: Acaba daha çok bekleyecek miyiz kızım?

0: beyefendiyle konuşmak mümkün olmayacak mı acaba?
1: Bir dakika, kendilerine sorayım. Ziyaretçiniz beklesinler mi beyefendi?
2: Bütün randevularımı iptal et, bugün çok meşgulüm.
1: Maalesef beyefendinin bütün randevuları iptal edildi.

0: Aleyküm selam ama siz kimsiniz?
1: Aa, ben sizi unutmuştum. Bunlar benim arkadaşlarım.
2: Biz onun sahibiyiz.
1: Bu Tosun.
0: Tosun ha, semizliğinden belli.
1: Bu pala bıyık Ömer, biz ona pala deriz.
0: Ya. adaşız demek seninle ha?
1: Bu da Pire Mehmet. Onlar da benim gibi iş portacı. Mahallelim ve komşularım.
0: Tanıştığımıza memnun oldum çocuklar.
3: Sağ ol!
1: Üçü de dürüst, namuslu ve çalışkan arkadaşlardır. Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
0: Dur bakalım, onlar için de bir şey düşüneceğim. Siz tam benim aradığım takımsınız.
4: Hayrola, futbol takımı mı kuruyoruz Hacı Bey amca?
0: Yoo, hayır canım. Hep beraber birleşip benim oğlana bir oyun oynayacağız.
1: Nasıl bir oyun?
0: Şahane bir oyun. Şöyle başlayacak. Sizi giydirip kuşatıp benim evin yanındaki köşke yerleştireceğim. Altınıza bir de lüks otomobil çekeceğim.
1: Anlamadım Hacı Bey amca, yani sosyete mi olacağız?
0: Tamam, sosyete olacaksınız.
4: O biçim sosyete.
1: Peki biz ne yapacağız?
0: Anlatayım. Bu dünyada herkesin bir derdi var. Benimki de oğlum.
1: Oğlunuz mu?
0: Akılsız oğlum, kafasız oğlum, çılgın oğlum! Bir bar kadınına aşık olmuş. Bu kadarla kalsa iyi. Ama kadını nikahlamaya, onunla evlenmeye kalkıyor. Kızım, sen oğlumu bu kadından kurtaracaksın.
1: Ben mi? Nasıl?
0: Oğlumun aklını çereceksin. Yüzüne gülüp onu baştan çıkaracaksın.
1: Anlamadım, sen beni ne zannettin Hacı Beyefendi?
0: Sakın beni yanlış anlama kızım. Sadece ona görünecek, onunla tanışacaksın. Benim oğlum ayran gönüllüdür. Seni görünce ötekini unutup sana aşık olacaktır.
1: Yani vazifem oğlunuzu baştan çıkarmak, öyle mi?
0: Evet.
1: Bu iş bana gelmez, yok amcam.
0: Ama kızım, işin 50.000 lira veririm.
5: 50 tane 1000'lik!
4: Çüş be! Hayatımız değişecek. Baban
5: ameliyat
6: olacak.
4: Ya. İstikbalimiz kurtulacak.
0: İş bitince 50.000 lira daha vereceğim.
4: Kiraz, kendine gel. Kendine gel.
5: Kabul ediver.
4: Baban da kurtulur, biz de.
1: Peki, kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
0: Yalnız bir şartım var. Bana namus sözü vereceksin. O kadını atlatıp yerine geçmek yok.
1: Merak etme Hacı Bey amca. Benim kocaya değil, işe ve paraya ihtiyacım var. Oğlun senin olsun.
5: 500, 2000, 2500, 3000, 3500, 3000, 3000, 10.000. Buyurun.
2: Al bunu da, bu da 10.000.
1: 50.000, tamam 50.000. Babacım tam 50.000 lira işte.
5: Bu kadar parayı nereden buldunuz?
1: Bana piyango çıktı baba.
5: Ya? Talih kuşu.
4: Kirazın başına kondu.
6: Allah'a şükür, dualarım kabul oldu, kızım çalışmaktan kurtuldu.
1: Ben değil, sen kurtuldun babacığım. Bu para senin ameliyat paran. Bununla Londra'ya gidip ameliyat olacaksın. Sonra da iyi olup kızına döneceksin.
6: Hayır yavrum. Önce senin istikbalini düşünmeliyiz. Sen kendini kurtar da ben iyi olmasam da olur. Önemli olan senin mutluluğun.
1: Benim istikbalim, mutluluğum, her şeyim senin iyi olmana bağlı baba.
6: Hayır yavrum, ben bu parayı kabul etmem. Ben bu parayı kendim için harcayamam.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
7: Demezdi.
9: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone

0: farkını keşfedin.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
10: Botanik.
8: Abacus.
9: Kasa.
11: Marul.
9: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
15: Motor komple bitmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: şimdi çok.
1: Baskın Varsatlı'yeler geliyor!
2: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
3: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
4: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
5: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
2: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
6: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
3: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğiyle mi yaptı?
2: Ne değişir?
7: İhtiras Fırtınası bugün 18'de TV4'te.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
12: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
13: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
12: Hiç gerek yok, Piril var.
14: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
14: Yeni Piril Ultra Güç.
15: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
16: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
19: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
18: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüket.

Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, Pril var.
6: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
3: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Pril Ultra Güç. En tatlı.

0: Benim bir kıyıda 50.000 liram daha var. Sen rahat ol baba. Piyango 100.000'di. Hem sen iyi olduktan sonra yine çalışıp kazanmayacak mısın?
1: Allah bana o günleri gösterecek mi acaba?
0: Elbette babacığım. Allah bana bu parayı senin iyi olman için gönderdi.
1: Canım kızım, yavrum benim.
0: Canım babacığım benim.

0: Güle güle babacığım. Çocuklar, ben fazla laubalikten hiç hoşlanmam, anladınız mı?
1: Anladık hanımefendi.
0: Ahçı başı.
1: Ha, buyurun efendim.
0: Bundan sonra yemeklerine asami dikkat edeceksin.
1: Baş üstüne efendim.
0: Şoför efendi.
1: Buyurun efendim.
0: Şoför efendi, otomobili kullanırken biraz daha dikkatli ol.
1: Merak buyurmayın hanımefendi.
0: Monsieur Uşak.
2: Buyurun efendim.
0: Sen de ev işlerinde asami dikkat ve gayretini sarf edeceksin.
2: Baş üstüne.
0: Şimdilik bu kadar, dağılabilirsiniz.
3: Şuraya bakın, her tarafı pırıl pırıllı.
4: Hey babam, hey!
2: Ulan bu ne lüks be!
4: Ulan pire, sen ömründe böyle ev gördün mü?
2: Görmedim, Allah canımı alsın!
3: Nereden görecek, rüyasına bile girmemiştir namussuzum, ha!
4: Meğer biz şimdiye kadar fare deliğinde yaşamışız da haberimiz yokmuş ya!
0: Ne oluyor burada? Biraz evvel laubalikten hoşlanmadığımı söylememiş miydin? Ha?

0: Günaydın babacığım.
1: Günaydın.
0: Hayırlısıyla nikah muamelelerine başladık babacığım.
1: Ne diyelim, hayırlı olsun.
0: Ama daha yapacak bir yığın iş var.
1: Acele etmeseniz, malum acele işe şeytan karışır.
0: Bir an evvel yuvamızı kurmak istiyoruz babacığım.
1: Aman ne yuva, kuş yuvası.

0: نهار هوا.
1: Bu iş yaş Hacı Bey amca, ben kıvıramam.
2: O kadın senin oğluna büyü yapmış Hacı Bey amca, büyü.
3: Önce büyünün bozulması lazım ya. Ha, en iyisi nefesi kuvvetli bir hocaya okutmalı. Ha?
4: Bırakın bu saçmaları!
1: Kusura bakma Hacı Bey amca, ben bu işin altından kalkamayacağım galiba.
4: Evet, vaziyet pek parlak görünmüyor. Fakat ümitsizliğe mahal yok, sonuna kadar mücadele etmeliyiz.
1: Ben daha başka ne yapabilirim?
4: Sen hele yarın bizi evine davet et, şöyle bir araya toplanalım.
1: Son seyahatimde Akdeniz'i babamın yatıyla dolaştım. Şahane bir seyahat olmuştu. Avrupa sosyetesinde bir güneş gibi parladım. Evlenme teklifi eden edene, hiçbirine yüz vermedim tabii.
4: Aferin kızım! İnsan kendi dininden, kendi milletinden biriyle evlenmeli.
1: İki erkek benim için düello ederken öldüler. Üç hayranım intihar ettiler. Baktım ki Avrupa'da erkek kalmayacak, kalktım geldim.
4: Çok iyi yaptın kızım! Allah korusun, harp bile çıkabilirdi! Birinci Dünya Harbi bu...
5: Nasıl oldu?
1: Dikkat etsene! Kör müsün? Bu ne dikkatsizlik?
5: Affedersiniz, bir kaza oldu.
1: Kaza değil, dikkatsizlik!
5: Merak etmeyin, hiç leke bırakmaz, ben silerim şimdi.
1: Şu hale bak, elbisem rezil oldu.
6: Üzülme canım, ben sana çok daha iyilerini alırım.
4: Üzüldüğü şeye bak! Hadi gidip elbiseni değiştirelim.
6: Ben götürürüm babacığım.
4: Yo, sen otur rahatına bak oğlum. Gel kızım.
1: Uşağım adına sizden özür dilerim.
6: Üzülmeyin, mühim değil.
1: Siz aşıksınız galiba.
6: Evet.
1: Hem de sırılsıklam, değil mi?
6: Evet, öyleyim.
1: Tevekkeli dememişler aşkın gözü kördür diye.
6: Ne demek istiyorsunuz?
1: Kusura bakmayın ama nişanlınızı hiç beğenmedim.
6: Niye?
1: Siz yakışıklı, güzel, hoş bir delikanlısınız. Oysa... Benimle dans eder misiniz Aydın Bey? Yoksa nişanlınızdan mı korkuyorsunuz ha?
6: Yok, ne münasebeti.

0: Dur.
1: Bu ne rezalet?
0: Şey yok sen.
1: Ne olmuş ki canım?
2: Anlaşılan benim yokluğum işinize geliyor. Baş başa kalın bari.
1: Ne oldu Allah aşkınıza, neden kızdı?
0: Ne olacak sizin yüzünüzden?
1: Allah Allah, ne yapmışım ki ben?
3: Muvaffakiyete doğru mühim bir adım daha attık. Allah'ın inayetiyle sonunda bu zafer bizimdir. Taarruza devam edeceğiz! Top, tüfek, süngü, dipçik! Bütün gücümüzle kanımızın son damlasına kadar savaşacağız!
4: Yaşasın zafer, yaşasın Kiraz!
5: Bravo Kiraz! Ya! Kiraz, çok yaşa!
3: Durun, durun! Bu gece pavyona bir baskın yapacağız!
6: Roma gibi çıkıyor, sana her yolum! Esirim, kölenim, sana ben yavrum! Baharım, çiçeğim, güzel bebeğim! Güneşim, mehtabım, bütünlenim!
7: Neşem, güzelim! Siz ha?
3: Sana yardıma geldik!
1: Nişanlınızla ağanızı bulacağız!
7: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem!
1: Barıştınız mı yoksa?
7: Yapmayın, rica ederim, onu daha çok kızdıra...
1: Siz ona karşı zaafınızı belli ederseniz, nişanlınız kendini büsbütün nazar çeker, hiç barışmaz.
7: Ne yapmalı bilmem ki.
3: İnadına kıskandır onu, büsbüt ver.
7: Ya büsbütün kaybedersem onu?
1: Aksine, onu yeniden kazanacaksınız.
3: Tabii.
1: Bana itimat edin. Nihayet ben de bir kadınım, kadın ruhunu sizden daha iyi bilirim.

O dediğin senin gibisine denir.

0: kutlamasın.
1: Nikah günü beni buradan gelin olarak alırsın.
2: Nikah daha bir hafta var. O zamana kadar seni hiç görmeyecek miyim?
1: Hayır.
2: Hiç değilse sen bize gel.
1: Ben oraya ancak evin hanımı olarak ayak basarım.
2: Bir hafta seni görmeden nasıl yaşarım?
1: Ben çok sabrettim. Şimdi sıra sende.
0: Davetiyeler basıldı. Nikaha 4 gün kaldı. Buna bir çare, bir çare bulmalıyız. Ah, ne bahasına olursa olsun bu nikah kıyılmamalı.
2: Buyurun, oturun. Medeni Kanun'un bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Reisi adına nikahınızı kıymak üzere toplanmış bulunuyoruz. Siz Okşan Sevil, Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Okşan Hanım, size soruyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
3: Evet, evet, kabul ediyor.
1: Hayır, kabul etmiyorum.
4: Ha? Sus, çıkarma! Bak, şimdi ekerim ha!
2: Yanlış işitmiş olmayalım Okşan Hanım. Soruyu bir kere daha tekrar ediyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Hayır, 1000 defa hayır.
3: Okşan, neler söylüyorsun?

0: Sen, sen ha?
1: Evet, benim.
0: Sen ne düzenbaz, ne rezil, meğer ne aşağılık bir yaratıkmışsın! Bir yılan gibi sokuldun aramıza! Geldiğin günden beri etrafına zehir saçtın! Bir kara kedi gibi girdin aramıza!
1: Sus, ne olursun!
0: Okşanın hakkı varmış, sen bir sokak...
1: Yalvarırım, sus!
0: Söyle, neden yaptın bunu? Niye girdin aramıza? Ne diye mutluluğumuzu bozmaya, bizi ayırmaya çalışıyorsun, neden?
1: Seni sevdiğim için. İlk gördüğüm günden beri seviyorum seni, anladın mı şimdi?
2: Hiçbir zaman sevmedim ki seni.
3: Ya?
2: Sadece paran için evlenecektim seninle.
3: Öyle mi?
2: Ama artık paranın da önemi kalmadı. Senden çok daha zengin birini buldum.
3: Hı? Ne çabuk!
2: Geç bile kaldım yavrum! Verilmiş sadakalarım varmış. Yoksa ne boynuzlar taktıracaktım sana!
0: Adi kadın!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Acaba beni affedecek misiniz Kiraz? Size karşı çok haksızlık ettim. Şimdi pişmanım. O çirkin sözleri size hiç söylememeyi çok isterdim. Şu anda içim size karşı derin bir hayranlıkla dolu. Ne olur anlayın beni.
1: Teşekkür ederim.
0: Asıl ben size teşekkür etmeliyim. O kadından kurtulmama yardımcı oldunuz.
1: Sahi mi? Bitti mi?
0: Evet. Çok şükür bitti. Onunla ilişkimi tamamen kestim.
1: Buna çok sevindim.
0: Dünkü hareketimden sonra beni hala seviyor musun?

0: siz haklıymışsınız babacığım. Okşan gerçekten bizim ailemize gelin girecek bir kız değilmiş.
1: Ah, hele şükür anlayabildin. İnşallah son hatan olur bu.
0: Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi size istediğiniz gibi bir gelin getiriyorum babacığım.
1: Bu da ötekiler gibi olmasın sakın.
0: Hayır babacığım, senin de çok arzuladığın, istediğin gibi biri.
1: Kim yahu?
0: Kiraz babacığım.
1: Kiraz mı? Nasıl olur?
0: Sevindin değil mi babacığım?
1: Sevindim tabii ama şey hani...
0: müsaadenle ben şimdi ona evlenme teklifine gidiyorum.
1: Yandın hacı bey! Giden barcı, gelen iş portacı!
0: Sevgilim!
2: Sanki bir rüya alemindeyim.
0: Kiraz, seni çok, çok seviyorum.
2: Bir gün bu rüyadan uyanacağım ama iş işten geçmiş olacak.
0: Bu rüya bir ömür boyu sürecek.
2: Sonunda her şey değişir Aydın. Bu kadar ümitle konuşma.
0: Buna imkan yok. Seni bütün kalbimle seviyorum Kiraz. Taparcasına, ölesiye. Benimle evlenir misin?
2: Ne? Ne dedin?
0: Eşim olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin?
2: Yok. Hayır. İmkansız bu.
0: Neden? Birbirimizi sevdikten sonra evlenmekten daha tabii ne olabilir?
2: Hayır. Ben bunun böyle olmasını istemedim hiçbir zaman.
0: Neden? Yoksa beni sevmiyor musun? Konuşsana, cevap bekliyorum senden.
2: Sana nasıl cevap verebilirim? Babam burada değil ki.
0: Yazarız, telgraf çeker, en iyisi telefon açarız.
2: Fakat babam beni bir başkasıyla evlendirmek istiyor.
0: Ne? Sevmediğin biriyle mi evleneceksin?
2: Ya babam seni istemezse?
0: Sen sevdikten, sen istedikten sonra baban hayır mı diyecek?
2: Yalvarırım, ısrar etme.
0: Neden?
2: Sebep sorma Aydın.
0: Bilmek, öğrenmek hakkım değil mi?
2: Fakat evlenmek bu. Önemli bir mesele. Bu kadar aceleye getirmek doğru mu? Hiç değilse yarına kadar bana müsaade et, düşüneyim biraz.
0: Peki, yarın cevabını burada bekliyorum.
2: Bana evlenme teklif etti.
1: Oğlumla evlenmeyi aklından çıkar! Buna asla müsaade etmem, asla! Öbürüne nasıl bir çare buldumsa sana da bulurum. Onu asil bir ailenin yüksek tahsilli hanımefendi kızıyla evlendir.

0: anneciğim. Senin gibi bir iş portacıyla değil.
1: Haklısınız. Ben oğlunuza layık bir kız değilim.
0: Öyleyse işim bitti. Al paranı, çek arabanı.
1: Hayır, lüzum yok. Ben bu oyuna babamın hayatını kurtarmak için girmiştim. Artık paraya ihtiyacım kalmadı.
0: Aa, kurnazlık ha? Aklınca tok gözlü davranıp benim de gönlümü kazanacak, oğlumla evlenmene razı edeceksin beni. Yağma yok kızım, yağma yok. Seni oğluma almam.
1: Yanılıyorsunuz. Öyle bir niyetim yok benim. Paranızı da oğlunuzu da istemiyorum.
0: Yani seviyor musun onu?
1: Sevsem bile neye yarar? Verdiğim sözden dönecek değilim ki. Aradığınız gibi bir gelin değilim, biliyorum. Beni nerede buldunuzsa oraya döneceğim.
0: Evladım, ne kadar iyi bir kızsın sen. Emin ol, prensiplerimden fedakarlık edebilseydim, seve seve bağrıma basardım seni.
1: Merak etmeyin, oğlunuz beni bir daha görmeyecek.

0: Hakkını helal et Hacı Bey amca.
1: Senin hakkın ödenmez Kiraz. Ailemizi o kötü kadından kurtarmakla bize büyük iyilik ettin.
0: Sizi memnun ettimse ne mutlu bana.
1: Kusura bakma. Böyle olmasını istemezdim. Çocukça bir oyun oynadım ben. İşin bu yola döküleceğini düşünmeliydim. Oğlum da sen de çok üzüleceksiniz. Affet beni.
0: Sizden bir ricam var. Aydın'a kim olduğumu, nerede yaşadığımı söylemeyeceksiniz. İşportacı olduğumu da. Anlıyorsunuz değil mi? Onun kalbinde tatlı bir hatıra olarak yaşamak istiyorum.
1: İnan kızım, hiçbir şey söylemem. Seni nasıl gördüyse öyle bilecek.
0: Teşekkür ederim. Bu mektubu ona verin lütfen. İyi günler.
1: İyi günler kızım.
0: Seni özleyeceğim Hacı Bey amca.
1: Ben de seni özleyeceğim Kiraz.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Aydın, sana veda etmeden ayrılmak zorunda kaldım. Bu benim için de kolay olmadı. Sen bir kadına hayatı boyunca aradığı eş olabilir, ona mutlulukların en büyüğünü verebilirsin ama ben buna layık değilim. Mektubumu aldığın zaman senden çok uzaklarda olacağım. Bir kere daha karşılaşacağımızı hiç sanmıyorum. Sakın beni aramaya kalkma, bulamayacaksın. Affet, başka türlü hareket etmek elimde değildi. Arkamdan üzülmeni istemiyorum, unut beni, yalvarırım unut. Allah'a ısmarladık sevgilim, mutluluklar dilerim sana. Kiraz.
1: Gitmiş. Gitmiş.

0: Günler, haftalar birbirini kovaladı. Kiraz ve arkadaşları gene eski yaşayışlarına dönmüşlerdi. Fakat Kiraz eski Kiraz değildi artık. Tüm yaşama gücünü, neşe ve canlılığını kaybetmiş, gülmeyi unutmuştu sanki. Onun hüzün ve kederi arkadaşlarına da sirayet etmişti. Gayret ediyorlardı fakat çalışmak hiçbirinin içinden gelmiyordu. Kiraz ayrıldıktan sonra Aydın'ın dünyası yıkılmış, onsuz yaşamak da dayanılmaz hale gelmişti. Umutsuz bir çaba içinde kaybolan sevgilisini her tarafta arıyor, arıyordu. Günlerini Kiraz'ı aramakla geçiren Aydın, umutlarını yitirmişti artık. Umutsuz bir aşkın pençesinde kıvranarak kahroluyor, kendini içkiyle avutmaya çalışıyor fakat unutamıyor, unutamıyordu. Bu arada Hacı Bey de yaptığı hatayı anlamış ama iş işten geçmişti. Ameliyatı başarıyla sonuçlanıp tamamen iyileşen babasını dönüşünde Kiraz havaalanında büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı. Bu mutlu olay karanlık bir gecenin parlayıp sönen tek yıldızı gibi Kiraz'ın yüzünü bir an için güldürdü.
1: Oo, küçük bey, sizi tekrar burada görmek ne saadet. Bu ziyaretinizin neye borçluyuz beyefendi? Yoksa yeni sevgilin de mi seni terk etti?
2: Defol!
3: Çiçek var. Çiçeklerim, güzel çiçekler.

0: Güzel çiçekle. Bir demet almaz mısınız?
1: Kiraz. Sen... Sena...

0: Baba, buldum! Buldum babacığım!
1: Allah Allah, ne buldun oğlum?
0: Kirazı buldum babacığım!
1: Sahi mi oğlum? Sahi mi söylüyorsun? Nerede buldun?
0: Çiçek satıyordu.
1: Niye alıp getirmedin?
0: Gelmedi. Birden heyecanlandı, kaçtı benden. Ben de onu takip ettim, evini öğrendim. Yarın sabah erkenden mahallesindeyim.

0: 14 kiraz.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Seni.
1: Ne yapacaksın beni?
0: Seni alıp eve götüreceğim.
1: Ama ben o bildiğin kiraz değilim. Görüyorsun işte, işportacı berduşum biriyim.
0: Ne olursan ol, kim olursan ol seni seviyorum.
1: Lütfen, yalvarırım, git buradan, beni rahat bırak.
0: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
1: Beni ne yapacaksın ki?
0: Seninle evlenmek istiyorum.
1: Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Koskoca Akay ailesine işportadan gelin götürülür mü?
0: İster işportada, ister çöplükte ol. Gene de seni, yalnız seni isterim.
1: Anlamıyorsun, imkansız bu.
0: Neden?
1: Sebep sorma bana.
0: Kiraz dur!
1: Ne olur bırak!

0: misin?
1: Hayır, artık benimsin, evleneceğim seninle.
0: Buna imkan yok.
1: Sebep?
0: Sevmiyorum seni. Evlenmek de istemiyorum, anladın mı?
1: Yalan söylüyorsun.
0: Sevsem bile evlenemem seninle.
1: Peki ama niçin Kiraz?
0: İzahat vermeye mecbur muyum?
1: Mecbursun.
0: Pekala, dinle öyleyse. Aldattım seni. Hiçbir zaman samimi olmadım sana karşı.
1: Bunu niçin yaptığını biliyorum. Kötü bir gidişten kurtarmak istedim beni. Kurtardın da.
0: Ama bunu para karşılığında yaptım. Bunu da biliyor musun?
1: Para karşılığında mı?
0: Baban sana kendisinden para aldığımı, o paranın hatırı için seninle flört ettiğimi anlatmadı mı?
1: Bunu anlatmadı.
0: Babandan aldığım para bana niçin lazımdı biliyor musun?
1: Bilmem mühim değil.
0: Bir hastam vardı. Onu tedavi ettirecektim. Benim için dünyada herkesten önemli biri.
1: Kimdi o?
0: Sevdiğim tek insan. Uğruna hayatımı hiç düşünmeden feda edebileceğim biri.
1: Kimdi o?
0: Evimin erkeği. Kocam.
1: Ne?
0: Görüyorsun ya, az sahtekarlardan değilim.
2: Sahtekarlık değil, alçaklık! Bu kadarına ayrıldığım bar kadını bile yapmazdı bana.
0: Affet beni, ne olursun.
2: Seni affetmek mi?
3: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
0: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insandır. Kusura bakma. Allah'a ısmarladık.

0: Niçin yaptın bunu be Kiraz? Çocuk kalkmış ayağına gelmiş.
1: Hem de bütün iyi niyetiyle.
2: Neye yarar? Babasına verdiğim sözü unuttunuz mu? Adam oğluna sosyeteden kız almak istiyor. İş portadan değil.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Demek istiyorum ki... senin kıza... o vurmadı.
3: Lafı ağzında geveleme, açık konuş.
4: Peki öyleyse, darılmaca gücenmece yok. Ben seni bir kardeş gibi sayar... Kiraz'ı da kızım gibi severim ama... senin kızın hepimizi hayal kırıklığına uğrattı.
3: Benim kızım ne yaptı ki size?
4: Sen gittikten sonra da ortalıktan toz oldu. Bir de ne görelim, Kiraz hususi arabalarda, Kiraz deniz motorlarında. O gazino senin, bu gazino benim. Vur patlasın, çal oynasın. Erkeklerle sarmaş dolaş. Bana inanmıyorsan mahalleliye sor. Hepimiz gözlerimizde gördük.
3: Yalan söylüyorsun. Benim kızım öyle şey yapmaz, gebertirim seni!
5: Ayıptır, yapmayın, yakışmaz size!
4: Bana bozulacağına, git de kızına hesap sor! Gammazlık olsun diye söylemedik, seni uyandırmak istedik!
5: Ali Efendi'nin hakkı var, Kiraz'ı hepimiz kızımız gibi severiz ama yaptığı işleri beğenmedik.

0: Bir şey mi oldu baba? Ne oldu baba? Konuşsana. Beni korkutuyorsun.
1: Bana doğru söyle. Sana para çıktı mı, çıkmadı mı? Çıktı mı, çıkmadı mı? Söyle diyorum, çıktı mı, çıkmadı mı?
0: Çıkmadı.
1: Öyleyse bana verdiğin parayı nereden buldun?
0: İnanın babacığım, fena bir şey yapmadım ben.
1: Kimlerle arabalarda gezdin, kimlerle gazinolarda eğlendin?
0: İyi bir adam verdi bu parayı bana. Seni düşünerek almıştım babacığım. Tek sen iyi olasın diye.
1: Yazıklar olsun sana. Keşke ölseydim de bugünleri görmez olsaydım.
0: Yanılıyorsun babacığım.
1: Sus! Sus! Konuşma! Alnıma kara leke sürdün, bu yaştan sonra rezil ettin beni.
0: Asla, asla!
1: Sus diyorum, bir daha gözüme gözükme.
0: Babacığım, dinle!
1: Hayır! Senin gibi bir kızım yok artık benim! Bir daha gözüme gözükme, defol bu evden!
0: Yalvarırım babacığım!
1: Sakın karşıma çıkayım deme, beni evlat katili edersin!

0: Özür dilerim bey amca. İstemeyerek kulak misafiri olduk.
1: Kiraz'la konuştuklarınızı duyduk.
0: Ne? Mesele sizin sandığınız gibi değil. Kiraz'a ne hak yere kızdınız?
1: Kızın suçu günahı yok. Asıl yok. Yabancı erkeklerden para almış. Yetmez mi bu?
0: Evet. Doğru.
1: Aldı. Neyin karşılığında aldı bu parayı söyler misiniz bana? Cevap versenize ne diye susuyorsunuz? Kızım kimden aldı bu parayı?
0: Bizzat-ı muhteremden. Hem muhterem hem de hacı.
1: Siz tanıyor musunuz?
0: Evet. Elbette. Meşhur Hacı Hayrullah Akay.
1: Akay ticarethanesinin sahibi. Ya. Ben ona gösteririm.
2: Kabahat bende oldu. Ötekinden kurtarayım derken bu kızı sardım senin başına.
3: Artık bu bahsi hiç açmayalım, olmaz mı baba?
2: Peki oğlum, sen nasıl istersen.
4: Sizi bir adam görmek istiyor beyefendi.
2: Kimmiş?
4: İşte şu gelen efendim.
3: Kiraz'ın kocası.
2: Ne? Kocası mı? Ne ister bu adam bizden?
3: Bilmem.
1: Rahatsız ettim. Ben Kiraz'ın...
2: Evet, biliyoruz, biliyoruz. Ama buraya ne yüzle gelirsin ha efendi?
1: Ben mi?
2: Öyle ya, insan utanır be birader.
1: Utanacak biri varsa o da sensin.
2: Ne? Bana hakaret mi ediyorsun?
1: Sana hakaret değil, ihtar ediyorum. Bir daha torunun yaşındaki kızlarla uğraşma, kartsan para. Hı?
2: Sen yanlış anlamışsın. Ben o kıza kötü gözle bakmadım. Onu oğlumla evlendirecektim.
1: Ne?
2: Ama ne bileyim seninle evli olduğunu.
1: Evli mi? Kızım mı evli?
3: Ne? Senin kızın mı o?
1: Tabii benim kızım.
3: Kızın mı?
1: Ne oluyorsunuz, çıldırdınız mı? Tabii kızım benim.
3: Demek Kiraz...

0: babacığım. Çok kırıldım, çok acı çekiyorum. Umutlarımı yitirdim, mutlu olacağımı hiç sanmıyorum. Siz artık iyi oldunuz, bana ihtiyacınız olmaz inşallah. Bugün saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyorum. Mektubum elinize geçtiği zaman ben çok uzaklarda olacağım. Sakın beni aramaya kalkmayın, bulamazsınız. Bir gün kendimde o gücü bulursam belki dönerim. Allah'a ısmarladık babacığım, biraz.
1: Zavallı sevgilim, Kirazcığım.
2: Ah bir tanem, şekerparem benim.
3: Bilmeden kırdım onu, gururuna dokundu kaçtı.
1: Hepimiz ayrı ayrı suçluyuz ona karşı.
2: Ha, ne diyordu mektupta? Saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyormuş.
1: Saat 2:30.
2: Yetişiriz, kalkın çabuk.

0: benim için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutamam. Hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun.
2: Bin kere helal olsun.
1: Bu canımız sana feda olsun.
0: Allah'a ısmarladık.

0: Kiraz nerede?
1: Gitti.
2: Hepiniz bir oldunuz, kaçırdınız onu.
3: Ne zaman gitti?
4: 5 dakika oluyor.
0: Hemen atlayın arabaya, yetişiriz.

0: Başkın Varsatyeler geliyor!
1: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
2: Seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor.
3: Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış. Soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
4: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
1: Lütfen babamla bir şey konuşmayın.
5: Bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
2: Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptı?
1: Ne değişir?
6: İhtiras fırtınası birazdan TV4'te.
7: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
8: Motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
10: Hesap kredi.
9: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Hesap kurdu.
11: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar. Çoko krem.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter.

0: 4 arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abaküs.
4: Kasa.
5: Marul.
6: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
9: Adriana duşta da sadece duruluyor.
10: Sadece duruladım. Sen de durula.
9: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
1: Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Unuttum abi.
1: Neyi unuttun ya?
0: Çadırı. Canın sağ olsun.
2: Tulumlar.
0: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
2: Yok.
3: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.

0: O da bizi izler.
1: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
2: Herkese bir halle yoluyor.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
9: Demezdi.
8: O zaman bize müsaade.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
6: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
11: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
13: Sadece duruladım.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
17: Sen de sadece Duru'la.
18: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
19: Daha mutlu günlerin yıllar için ya.
2: 20-30 senediklere bile saydırmışsın kendini.
5: İyi günler babacığım.
2: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
19: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
2: Fakat silah olmasa...
3: Alın olduğunuz yerde.
10: Vuracaksınız onu!
19: Geri getirdiler.
5: Kimsin? Ne istiyorsun benden?
19: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
5: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
19: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
5: Yalvarırım gitme, öldürme.
3: Ne bekliyorsun, vursana.
5: Benim için bağışla babam. Ateş etme baba.
15: Şafak'ta buluşalım, yarın 18'de TV4'te.
3: Çamurdan olsun, olsun namussuzum.
1: Maşallah.

0: Oğlum şu otobüse yetişirsen sana 1000 lira vereceğim. Yetiş şu otobüse 5000 lira. Ayağın aslanım, 10.000'e yükseltiyorum, 10.000 be! Ne oldu?
1: Motoru stop etti.
0: Ay Allah kahretsin! Otobüsü kaçıracağız gene.
2: Ben de keçileri kaçıracağım, konuşma da işine devam et!
3: Şoför efendi, şuradan kestirme yoldan doğru otobüsün önüne gazla.

0: durduruyorsun arabayı be!
1: Kiraz! İn aşağı, in!
2: Ya ya ya!
3: Şaşa şa! Kiraz kiraz çok şaşa!
2: Ya ya ya! Şaşa şa!
4: Sevgilim!
5: Sakin olun çocuklar, iştahınızı eve saklayın!

0: Çok yaşa!
1: Efendiler, millet hürriyet istiyor. Sultan Abdülhamid'in tahtından indirileceği gün yaklaşmaktadır. Ordudan cemiyetimize gelen haberlerde yakın zamanda askeri bir harekat olabileceği anlaşılmaktadır. Bizler de sırası geldiğinde üstümüze düşecek görevlere hazırlıklı olmalıyız.
2: Ben 93 Harbi'nde Ruslara karşı savaştım. Vücudumun yarısını bu vatan için feda ettim. Ama bu milletin hürriyete kavuşması için şimdi canımı vermeye hazırım.
3: Abdülhamid'i devireceğiz! Baskın Barsat diyeler geliyor!

0: Şeref. Ah, bilsen ne çok merak ettim. Her zaman bu kadar geç kalmazsınız.
1: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
0: Ne oldu?
1: Toplantıyı ihbar etmişler. Zaptiyelerin baskınına uğradık.
0: Amcama bir şey olmadı ya.
1: Köşke sağ salim döndük işte. Ama Feyyaz Bey yardım etmeseydi başımıza ne gelirdi bilmem.
0: Şu hep bahsettiğin gazeteci Feyyaz Bey mi?
1: Evet o.
0: Anlattıklarına bakılırsa çok hoş bir adam olmalı.
1: Ne kadar hoş olduğuna görünce karar verirsin.
0: Ben senin gibi erkekler dünyasına giremem ki. Onu nereden göreceğim?
1: Burada, bizim konakta. Perşembe günü geliyor.

0: Buyurun efendim.
1: Şeref, kim o gelen? Tanıyor musun?
2: Gazeteci Feyyaz Bey anneciğim.
1: Babanla mülakat yapmaya mı geldi?
2: Ben ne bileyim anneciğim. Babam her zaman Feyyaz Bey'in fikirlerini çok beğendi.

0: ne söyler?
1: Babanın kendinden bu kadar genç adamlarla sıkı fıkı oluşuna bir türlü akıl erdiremiyorum doğrusu. Allah vere de başımıza bir dert gelmesin.
0: Gel, müzik odasına gidelim.
2: Bakın Feyyaz Bey, siz Jön Türklerin teşkilatlanma ve siyasi mücadele usullerinizi çok takdir ediyorum. Renklerden öğrendiğinizi iyi tatbik ediyorsunuz. Doğrusu sizin hürriyet diye tutturduğunuz şey nedir? Bu memlekete hürriyet gelirse ne olur pek bilmiyorum. Ama görüyorum ki Sultan Abdülhamid'i bu hürriyet lafı götürecek. Onun için sizleri bütün gücümle destekliyorum.
3: Abdülhamid'e neden karşısınız?
2: 93 Harbi'nde bir suvari zabitiydim. Levne'de bir taarruz sırasında yanı başımda bir şarapnel patladı. Atım öldü. Ben canımı zor kurtardım. Ama yarım adam olarak. Padişahım çok yaşa diyerek ateşe attık kendimizi. Mükafatım ne oldu? Vezirlik ya da sefirlik mi verdiler? Yo, bir kenara atıldık, unutulduk. Sanki bu memleketi idare edenlerin aklı bizden çokmuş gibi.
3: Davamıza ne şekilde yardımcı olabilirsiniz?
2: Eski silah arkadaşlarımın çoğu orduda önemli kumanda mevkiindeler. Onlarla irtibat sağlayabilirim size. Asker desteği olmadan bu memlekette iktidar değiştirilemez. Sizler de yazıp çizerek milleti bu davaya kazanacaksınız.
3: Sizinle irtibatı nasıl koruyacağız?
2: Burada, bizim konağımızda.
3: Sık sık buraya gelmem kuşku uyandırmaz mı?
2: Bunun için yeterli bir sebep bulunacak. Sizin musiki alanındaki şöhretiniz de biliniyor. Kızlarımın musiki öğretmeni olacaksınız.
0: Buraya geliyor.
2: Hanımlar, Feyyaz Bey, yeni musiki hocamız. Şerefi tanıyorsunuz tabii. Davamızla ilgisi olduğu kadar musikiyle aşinalığı da vardır.
3: Nasılsınız Şerif Hanım?
0: Teşekkür ederim.
2: Müjgan, rahmetli biraderimin kızı. Ama elimizde büyümüştür. Şeref'in kardeşi sayılır.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Feyyaz Bey haftada iki gün, salı ve cuma sabahları gelecek. Hazırlıklarınızı ona göre yaparsınız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim.
3: Şeref Hanım, babanız daha önce Madame Hasmik'ten ders aldığınızı söyledi.
0: Dersi 3 yıldır bırakmıştım. Ama evde hemen her gün 1 saat piyano çalışırım.
3: Müjgan Hanım'ın musiki ile ilgisi?
4: Ben İzmir'de biraz ut dersi almıştım. Çok bir şey bilmiyorum. Burada Şeref'i dinlemek bana yetiyor.
3: Öyleyse önce sizi piyanoya alıştıracağız. Gelin bakalım.
0: Gel Müjgan.
3: Musiki eğitiminde Batı'nın klasik metotlarını bilmek şarttır. Bunu okumak herhalde Şeref Hanım için bir mesele değildir.
0: Bilmem. Bir deneyelim. Bakalım siz beğenecek misiniz?
3: Şimdi siz de deneyin Müjgan Hanım.
4: Ne yapacağım yani?
3: Gelin buraya. Gelin. Bakın şimdi. Bu ses do. Re. Bu mi. Fa. Sol. La. Si.
1: Bu müzik işini de nereden çıkardınız Recai Bey? Kızları çalgıcı çengi mi yapacaksınız?
2: Sen gönlünü ferah tut hanım. Kadın kısmının her bir işe karışması gerekmez.
1: Madem öyle Şeref'i neden her işinize karıştırmaktasınız?
2: O başka. Şeref'e ben erkek gözüyle bakıyorum. Hastanede yaralı yatarken hep bir oğlum olmasını beklemiştim. Davamı yürütsün diye. Adını bile daha doğmadan koymuştum. Şeref'in kaderi benim erkek çocuk ihtiyacımı karşılamak.
1: Ama bey, bu gidişle ona nasıl koca bulabiliriz?
2: Koca mı? Ne kocası? Bu yaşa kadar evlenmedi. Bu yaştan sonra da evlenmesine gerek yok. O benim elim, ayağım, silahım, her şeyim.

0: Vallahi Recai, maşallah şerefe.
1: Sana erkek evlat yokluğu hissettirmiyor.
2: Şeref benim hedeflerime ulaşacak. O benim hayrul halefim.
3: Evet, kalabalıktan epey uzaklaştık. Nedir bana söylemek istediğiniz? Babam için gizli haberleriniz mi var?
4: Bırak babanı şimdi. Seninle bir türlü yalnız kalamıyoruz ki. Konuşmak istediklerim başka.
3: Memleketi kurtarmaktan başka bir konumuz olabilir mi?
4: Rica ederim Şeref, kaçak oynama. Ben bir erkeğim ve seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor. Beraberliğimiz her gün sana daha güçlü duygularla bağlanmama yol açıyor. Yani sana aşık oluyorum Şeref.
3: Ne yapıyorsunuz? Görürlerse rezil oluruz.

0: Benimle evlenir misin Şeref?
1: Hayır dersen bana gücenmeyin.
0: Neden hayır? Sana rahat bir hayat sağlayamam diye mi korkuyorsun?
1: Babam. Babamı bırakamam.
0: Ya baban seni bana vermeyi kabul ederse, o zaman da beni istemez misin?
1: Ne olur bırak Feyyaz.
0: Bak kollarında titriyorsun. Kadınlığını inkar etme.
1: Nasıl edebilirim ki? Ama kadınlığıma yenilirsem kendime saygım kalmaz. Bunu yapma bana.

0: Biz Feyyaz Bey'in gizli cemiyet çalışmalarını bir yana bırakıp Recai Bey'in kızlarıyla muski alemlerine dalmasını hoş karşılamıyoruz.
1: Bunun gerekçelerini açıklamıştım.
2: Siyasi mücadele piyano başında kazanılmaz Feyyaz Bey.
3: Abdülhamid'i de Topal Recai Bey'in hayali kumandanlarıyla deviremeyiz.
1: Sizin daha uygun bir teklifiniz var mı?
2: Var. Zaman kaybetmemek, kestirmeden gitmek. Yani Abdülhamid'i ortadan kaldırmak.
1: Nasıl?
2: Ermeniler bir suikast hazırlığı içindeler. Belçika'dan bir bomba uzmanı getirmişler. Onlara yardımcı olabiliriz.
1: Çılgınlık bu. Cinayet işleyerek hiçbir dava kazanılmaz. Merkez Komitesi'nin bundan haberi var mı?
0: Merkez Komitesi bildikten sonra padişah da bilir.
1: Siz kime hizmet ettiğinizin farkında mısınız? Ben bu işte yokum.
2: Feyyaz Bey! Davadan dönenin sonu ne olur unutma.

0: Dur.
1: Geçmek yasak. Hünkar camiden çıktı mı?
0: Daha çıkmadı.
1: Hünkar yaveriyle konuşmak istiyorum.
0: Şimdi olmaz.
2: Çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Çok mühim, konuşmadayım. Sus, hünkar geliyor.

0: Beyaz Bey neden bugün gelmedi?
1: Bilmiyorum. Belki bir daha hiç gelmeyebilir.
0: Neden? Aranızda kötü bir şey mi geçti?
1: Bana evlenme teklif etti.
0: Tahmin ediyordum.
1: Kabul etmedi.
0: Neden? Ondan hoşlanmıyor musun?
2: Babanız sizleri istiyor efendim. Konuşacak bazı şeyleri varmış.
1: Bizi çağırtmışsınız.
3: Kötü haberlerim var. Bu sabah Sultan cuma namazından çıkarken Ermeniler bomba patlatmış.
1: Sultan ölmüş mü?
3: Hayır. O kurtulmuş. Askerden çok ölen olmuş. Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış.
0: Ona bir şey yaparlar mı?
3: Suçsuzluğunu ispat edemezse ip de sallandırırlar.
0: Allah'ım yardım!
1: Sakin olmuş gel.
3: Ne oluyor ya?
1: Çok heyecanlandı birden.
3: İçeri götür Teskin'i.
1: Hadi.
3: Sonra sen gel konuşalım.
0: Feyyaz ölmemeli. Onu kurtarmalısın Şeref.
1: Ben ne yapabilirim ki?
0: Sen güçlüsün. Sen her şeyi yapabilirsin.
1: Sakin ol Müşken. Önce düşünmemiz gerek.
0: Sana aşık. Seninle evlenmek isteyen bir adamın kaderi karşısında nasıl böyle sakin olabilirsin? Hiç için sızlamıyor mu? Ona bir şey olursa ben yaşayamam, anlamıyor musun?
1: Sus! Sus artık, yeter! Ağlamak, bağırmakla bir yere varılmaz. Merak etme, elden geleni yapacağız.

0: Yakalananlardan biri de bu efendim.
1: Benimle konuşmak isteyen mi?
0: Evet efendim.
1: Gazeteci Feyyaz Sabri. John Türk beyefendi.
0: Suikastla ilgim yok.
1: Beni neden görmek istedin?
0: Gazete için mülakat isteyecektim.
1: Halife efendimizin canına kasteden devlet düşmanı, gizli cemiyet mensubu olarak mı?
0: Ben devlet düşmanı değilim.
1: Arkadaşlarım bu vatanı düşmana peşkeş çekenlere uşaklık ettiklerini gizlemedi. Sen de konuşursan ıstırabın daha az olur. Biraz daha zorlayayım. Ağzından laf almaya bakın.
0: Baş üstüne efendim.

0: Sustu mu Müjgan?
1: Evet, sakinleşti. Hı.
0: Karı kısmı değil mi, ilk gördüğü erkeğe tutulur. Neyse, sen Müjgan'ın patırtısını boşver. Feyyaz bize lazım. Onu kurtarmalıyız Şeref.
1: Bildiğiniz bir çare var mı?
0: Bildiğimiz, soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Her iş onun padişaha vereceği rapora bağlı.
1: Nasıl bir adammış bu Haşim Bey?
0: Zengin bir paşazade. Gençliği Avrupa'da geçmiş. Oradaki Jön Türkleri tespit için gönderildiği anlaşılıyor. Yani bizim can düşmanımız. Yalnız...
1: Evet, yalnız.
0: Kadınlara karşı pek kadir şinası olduğu söylenmekte.
1: Onunla konuşmamı uygun görür müsünüz?
0: Şu mendeburun pençesinden Feyyaz'ı kurtarabilirsen... ...bütün teşkilat sana minnettar olur Şeref.

0: Bu hanımefendiyi bekliyor musunuz efendim?
1: Efendim, ben Şeref Recai. Matmazel Canetti benden bahsetmiştir sanırım.
2: Matmazel Canetti. Ha, evet. İtalyan sefirinin yeğeni. Serki Dorian'dan tanışırız. Görüşmek istediğinizi bildiren mesajınızı aldım. Ama karşımda böyle genç birini bulacağımı ummuyordum doğrusu. Buyurun. Otur.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Peki, sen çık. Bilmiyorum, sigara içer miydiniz? Buyurun.
1: Hayır efendim, teşekkür ederim.
2: Babanızın sefaretle bir ilgisi var mıdır?
1: Hayır efendim, babam emekli yüzbaşıdır. Plevne gazilerinden. Matmazel Canetti ile yakınlığımız, İtalyan sefaretinin düzenlediği konserlerde olmuştur.
2: Pek güzel. Ziyaret sebebiniz nedir?
1: Gazeteci Feyyaz Sabri hakkında görüşmek istiyorum.
2: Feyyaz Sabri. Evet. Halife efendimize suikasten tutuklu. Tehlikeli bir konu. Bu işe neden sizin gibi kibar bir hanımefendiyi bulaştırıyorlar?
1: Kimse bulaştırmıyor efendim. Ben kendim geldim.
2: Kendisiyle bir yakınlığınız mı var?
1: Kız kardeşimle evlenmek üzereydiler.
2: Bakın, Feyyaz Bey'in dosyası burada. Gördüğünüz gibi hayli kabarık.
1: Ben kendisini tanırım efendim. Suikast işine karışmış olması mümkün değildir.
2: Yakalanan arkadaşları kendisini ele vermiş durumda.
1: İftiradır.
2: Aksini ispat edemediği takdirde divan-ı harp idamına karar verecektir. Onun hayatı sizin için bu kadar önemli mi?
1: Kız kardeşimi kaybetmekten korkuyorum.
2: Feyyaz Bey'in kurtulması için çok az ihtimal var. Söz vermiyorum ama bir bakacağım. Ağlamayın.
1: Size minnettar olurum efendim.
2: Palas'ta özel bir dairem var. Yarın akşam saat 6'da oraya gelin. Meseleyi daha iyi tetkik etmiş olurum. Görüşürüz.
1: Beni oteldeki odanıza mı davet ediyorsunuz?
2: Feyyaz Bey'in hayatını kurtarmak istemiyor muydunuz yoksa?
3: Ne oldu? Kurtulacak mı Feyyaz?
1: İnşallah.
4: Konuştun mu padişahın?
1: Evet babacığım.
4: Netice!
1: Evrakını yeniden inceleyecekler.

0: Yeterince konuşturdunuz mu? Posasını çıkardık. Bildiği bir şeyler olsaydı söylerdi. Bombayı yapan Belçikalı anarşistle de yüzleştirdiniz mi? Bunu hiç görmemiş Frank Gavru. Ama suikasti tertipleyen Ermenileri kaçıranları hemen teşhis etti.
1: Yani bunun olayla bir ilgisi yok öyle mi?
2: Olmadığı anlaşılıyor. Serbest bırakalım mı?
1: Acelesi yok. Biraz daha içeride dursun. Aklı başına gelsin. John Türklük neymiş anlasın.
3: Işığı gördüm, uyumadığını tahmin ettim. Sen neden yatmadın? Beyazındandayken gözüme uyku girmiyor.
4: Demek o kadar çok seviyorsun onu.
3: Ya sen? Sen hiç sevmiyor musun?
4: Benim hayatımda böyle sevgilere yer yok.
3: Onu sırf benim için mi kurtarmaya çalışıyorsun? Ne olur doğrusunu söyle.
4: Onu ben de seviyorum. Ama birleşmemiz imkansız. Bana söz vermişken Feyyaz'ı mutlu etmek için her şeyi yapacağına söyledim.

0: Söz ver. Söz veriyorum.
1: Saray yaveri Haşim Bey'i görecektim.
2: Odası 308 numaradır.

0: 아, 뭐 이런.
1: Burada her konuda daha rahat anlaşabiliriz.
2: Feyyaz Bey'in son durumu nedir?
1: Oturun, bir nefes alın. Konuşmak için çok vaktiniz var.
2: Sizinle bir işe girdik Haşim Bey. Odanıza gelmemi istediniz, geldim. Bana şimdi Feyyaz Bey'in nasıl kurtulabileceğini söyleyin.
1: Çok zor. Ama imkansız değil.
2: Biraz açıklar mısınız?
1: Feyyaz Bey'in siyasi durumunu biliyorsunuz. Padişah düşmanı, gizli cemiyetlerle ilgisini inkar etmesine rağmen Ermeni suikastçılarla da bağlantısını tespit ettik. Yani yağlı ip boğazına dolanmış durumda.
2: Kurtuluş umudu?
1: Benim padişah efendimize vereceğim rapora bağlı. Şapkanızı çıkarmayacak mısınız?
2: Şapkamı çıkarmam yetecek mi?
1: Feyyaz Bey'in hayatının bu kadar ucuz olmadığını biliyorsunuz.

0: Senin bu kadar saf ve temiz olduğunu tahmin etmemiştim Şeref.
1: Arzunuz yerine geldiğine göre Feyyaz Bey ne zaman serbest kalacak?
0: Hayatının bağışlanmasını hemen sağlayacağım ama... sürgünden kurtulmasını istiyorsan yeni bir anlaşma yapmamız gerek.
1: Bunun için daha kaç defa bu otel odasında sizi ziyarete gelmemi istiyorsunuz?
0: Bundan sonra otelde değil, evimde seninle beraber olmak istiyorum Şeref. Nikahlı karım olarak. Çünkü artık senden kolay kolay vazgeçemeyeceğimi hissediyorum.
1: Bu teklifinizi kabul etmezsem?
0: Feyyaz Bey sürgünden dönmeyebilir ve kız kardeşiniz ömür boyu mahzun kalır.
1: Peki benim duygularımı hiç düşünmüyor musun?
0: Kudretim ve servetim seni bana bağlayacaktır. Bundan hiç kuşkum yok.
1: Desenize, mutlu ve örnek bir çift olacağız.
0: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
1: Lütfen babamla bir şey konuşmayın. Ben kendisine durumu usulünce açıklarım.
0: Düğünümüz için isteklerini düşün ve bana bildir.
1: Düğüne ne gerek var? Nikahtan önce gerdeğe girmedik mi?
2: Babacığım, bu mektubu aldığın zaman ben Haşim Bey'in zevcesi olarak onun konağında yerleşmiş olacağım. Bu izdivacın sizi memnun etmeyeceğini biliyorum. Ama bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
3: Benim Şeref diye bir kızım yok artık. Evlatlıktan reddediyorum! Hanım, Şeref bundan sonra bu eve girmeyecek!

0: Şöyle buyurun Feyyaz Bey. Sen çıkabilirsin.
1: Dar ağacına gitmeyi beklerken kendimi sarayda buldum. Sebebini anlayabilir miyim?
0: Yıllarca düşmanı olduğunuz, arkasından bunca gizli tertiplere girdiğiniz Ulu Hakanımız Halife Efendimiz Sultan Abdülhamit Hazretleri büyüklüğünü bir kere daha gösterdi. Kanlı bir teşebbüse bulaşmış olmanıza rağmen canınızı bağışladı.
1: Neden? Neyin karşılığı olarak?
0: Bugüne kadar kendilerine hürmette kusur etmeyişimin, sadakatimin karşılığı olarak.
1: Ya siz? Neden dolayı böyle bir tavassutta bulundunuz?
0: Haremim, sevgili eşim Şeref Recai hanımefendinin huzur ve saadeti için.
1: Hareminiz Şeref hanımefendi mi? Levne gazisi Recai Bey'in kızı.
0: Evet. Kendilerinin musiki hocasıymışsınız. Olaylara karıştığınız sırada kız kardeşi Müjgan Hanım'la evlenmek üzereymişsiniz. Eşim kız kardeşini bildiğiniz gibi çok sever. Onun saadetini ister.
1: Eşiniz Şeref hanımefendi.
0: Evet, eşim. Sebebi saadetim Şeref hanımefendi. Başınıza gelenlerden ders alıp bundan böyle mazbut bir aile babası olacağınız umudunda. Buyurun. Şimdi serbestçe sözlüğünüze gidebilirsiniz. Müjgan hanımefendi ile nikahınızdan sonra sizi ziyaretimize bekleyeceğiz.

0: Amca! Amcacığım, Feyyaz Bey geliyor.
1: Onu hemen yukarı alın. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Feyyaz Bey. Geçmişler olsun. Bilseniz başınıza gelenlere ne çok üzüldük.
2: Sahi mi söylüyorsun? İşte bunu duyduğuma çok memnun oldum. Ben de derslerden kurtulduğun için sevineceğini sanıyorum.
0: Ne fena şeyler düşünmüşsünüz. Halbuki ben... Buyurun, amcam sizi yukarıda bekliyor. Sizi öyle merak ettik ki.
3: Şükür kavuşturan Allah'a. Sizi kucaklayayım Feyyaz Bey.
2: Sağ olun, ilginize çok teşekkür ederim.
3: Kahveniz nasıldı?
2: Az şekerli olsun lütfen.
3: Hadi Müjgan, kahveleri kendi elinle yap bakayım.
0: Baş üstüne amcacığım.
3: Buyurun Feyyaz Bey.
2: Sağ olun.
3: Epey karanlık ve endişeli günler geçirdik. Neyse ki geride kaldılar. Çok canınızı yaktılar mı?
2: Tutuklandığım ilk günler evet. Fakat sonra bir tecrit hücresine kondum. Uzun süre kendi başıma bıraktılar. Son günlerde İzzet İkram bile gördüm.
3: Yokluğunuz sırasında olanları biliyorsunuz belki.
2: Her şeyi değil. Şeref Hanım'ı görmüyorum. Kendisini merak ettim.
3: Şeref artık burada değil. Evlendi, duymadınız mı?
2: Yaver Haşim Bey'le mi?
3: Evet, bana ihanet etti. Beni bu halimle bırakıp can düşmanıma gitti. Şeref diye bir evladım yok benim artık.
2: Evlenmek genç bir kadının hakkı değil midir efendim?
3: Ne hakkı? Benim babalık hakkım ne olacak? Beni yarı yolda bıraksın diye mi ona bunca emek verdim?
2: Müjgan var. O da sizin bir kızınız.
3: Müjgan başka. Benim erkek evlada ihtiyacım var.
2: Şeref Hanım affedin efendim. Gerekirse beni bir erkek evladınız sayın.
0: Buyurun Feyyaz Bey. İnşallah istediğiniz gibi olmuştur.
2: Ona hiç şüphem yok. Sen yaptığına göre. Bütün dilekleri yerine geldiği için sevgili eşimin mutlu olduğunu umarım.
4: Yoksa gene Paris'ten giymeyeceğim bir gece elbisesi mi getirdiniz?
2: Hayır, bu seferki bir düğün haberi. Feyyaz Bey ile Müjgan Hanım önümüzdeki cuma günü evleniyorlarmış.
4: Ya, ne kadar memnun oldum.
2: Ama babanız Recai Bey bana düşmanlıktan vazgeçmediği için herhalde düğüne davet edilmeyeceğimiz anlaşılıyor.
4: Dilerim çok mesut olurlar.

0: Ah Recai Bey, kendi kızımızı, şerefimizi böyle telli duvaklı göremedik.
1: Ne şerefi? Beş paralık etti bizi. Onun adını alma bana. Oğlum benim, seninle çok işler başaracağız.
2: İnşallah.
1: Hadi, kap götür artık kızı.
0: Allah daim etsin. Allah mesul etsin. Allah hayır. Ne güzel olmuş. Çok iyi.
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği... Üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Unuttum abi.
7: Neyi unuttun ya?
6: Çadırı. Canın sağ olsun.
8: Tulumlar.
6: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz. Fenerimiz var.
8: Yok.
9: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
8: O da bizi izler.
10: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
11: Herkese bir halle yoluyor.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
12: Botanik.
10: Abaküs.
11: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Senin sözünün Altunizadelerin kızı.
17: Para biriktirmek kolay mı kızım? Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
18: Özür dilerim.
19: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
17: Bu hademe ne arıyor burada?
16: Bir hademe, doğru
17: evet,
16: mu?
17: Evet, bir hademe parçası.
3: Gül Hanım için gecede 1.000 lira. Hı?
19: Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
18: Anlıyorum.
19: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum.
20: Öylesiye seviyorum seni.
17: Yazık ki çok geç kaldın.
14: Beklenen şarkı yarın 13.45'te TV4'te.
5: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç. Oradan

0: Kes buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: İçindeki renkler.

0: Herkes yalnız onu konuşuyordu. Fısıltılarda, seslerde yalnız onu duydum.
1: Neler söylüyorsun Müşken?
0: Şeref, onu söylüyorum. Aramızdaydı o. Gözlerini sanki benden hiç ayırmıyordu.
1: Onu artık unutmalısın Müşken.
0: Siz unutabilecek misiniz?
1: Sen yardım edeceksin bana.

0: Bir istediğiniz var mı hanımefendi?
1: Yok, teşekkür ederim Melina. Sofrayı kaldırabilirsin.
0: Beyefendinin eve dönmediği gecelerde daha alışamadınız.
1: Kocamın çok meşgul bir adam olduğunu biliyorum.

0: connaît personne.
1: Nedir haberler? Bir gelişme var mı?
2: Vaziyet pek parlak değil. Cemiyetin toplantı yerleri sıkı göz altında. Her yer jurnalci dolmuş. Kıpırdasan padişaha bildiriliyor.
1: Benim de bağlantılarım koptu. Ne yapsak acaba? Hiçbir şey yapmadan duramayız.
2: Ben Yaver Haşim Bey'le görüşmek niyetindeyim.
1: O iblisle ne alışverişiniz olabilir ki?
2: Haberin kaynağı orası. Zaten Müjgan'la beni bir aile ziyaretine bekliyorlar.
3: Aman Allah'ım, neler işitiyorum. Demek Şeref'le buluşacağız.
2: Evet, kocası Yaver Haşim Bey bizi davet etti. Büyükada'daki evlerinde bekliyorlar.
3: Ne çok sevindim. Şeref'i öylesine özlemiştim ki. Görüşmeyeli neredeyse bir yıl oluyor.

0: Baksanıza, Şeref saray gibi bir yerde oturuyor.
1: Padişah yaverinin karısına da böyle yerde oturmak yaraşır.
0: Buyurun efendim.
2: Hoş geldiniz.
1: Eşim Müjgan.
2: Memnun oldum. Doğrusu eşimin bu kadar sevdiği Müjgan Hanım'ı çok merak etmekteydim.
0: Şeref yok mu?
2: İşte geliyor.
0: Şeref! Ah, Müjgan! Seni yeniden gördüğüm için öyle sevindim ki. Ben de çok özledim seni. Görmeyeli daha da güzelleşmişsin. Öyle değil mi Feyyaz?
1: Şeref Hanım her zaman güzeldi.
3: Teşekkür ederim Feyyaz Bey. Güç zamanlar geçirmiş olduğunuzu biliyorum. Ama eminim Müjgan size bütün acılarınızı unutturacaktır.
2: Buna şüphe yok. Bizim taş misafirhaneyi bilirim. Allah kimseyi düşürmesin. Sanırım hanımlar biraz baş başa olmak isterler. Size bahçeyi gezdireyim.
0: Şeref, seni nasıl arıyorum? Yokluğuna bir türlü alışamadım.
3: Artık sevdiğin bir kocan var. Beni ne yapacaksın?
0: Evet, kocamı çok seviyorum. Çok mutlu olmam gerek. Ama senin boşluğunu hiçbir şeyin dolduramayacağını sanıyorum.
3: Ne kadar iyisin Müjgan.
0: Sen de mesut musun?
3: Ne diyebilirim? Saadet nasıl bir şeydir bilmiyorum ki.
0: Evlenip bizden ayrılman öyle birdenbire oldu ki.
3: Herkes çok şaşırdı değil?
0: Başlangıçta öyle. Ama bu duruma hala alışamayan bir amcam kaldı.
3: O da

0: Zamanla alışacaktır. Sizler ona benim yokluğumu unutturacaksınız.
1: Ama biz birbirimizi yine herkesten çok seveceğiz, değil mi?
0: Her zamankinden de çok.
2: Siz bu işlere bulaşmanın acı sonuçlarını bizzat yaşadınız. Şeref olmasaydı haliniz dumandı.
3: Bakın Haşim Bey, benim size ve eşinize bir can borcumun olması asıl hakikati değiştirmez.
2: Hangi hakikati?
3: Müstebit bir idarenin eninde sonunda yıkılmaya mahkum olduğunu.
2: Bu idare yıkılırsa enkazı altında siz ezilirsiniz. İyisi mi Recai Bey'in varidatını saçma sapan emeller peşinde çarçur etmesini önleyerek ona yardımcı olun. Unutmayın ki başınız bir daha derde girerse Şeref Hanım'ın da sizi kurtaracak gücü kalmamıştır.
3: Tanıdığım kadarıyla Şeref Hanım'ın gücünün sınırlarını tayin etmek zordur.
2: Beni bu konuda uyarıyor musunuz?
3: Öyle kabul edin isterseniz. Demek kısmette seni başka birinin karısı olarak görmek de varmış.
0: Evet, takdir böyleymiş.
3: Bir tek şeyi merak ediyorum. Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın?
0: Ne değişir?
3: Bilmek ihtiyacın.
0: Lütfen Müjgan'ı mutlu et.
2: Bize düşmanlıklarımızı unutturan, aynı masaya oturmamızı sağlayan bu güzel hanımların şerefine içerim.

0: Feyyaz Bey'in son aylardaki faaliyeti nedir? Recai Bey'in evi devamlı göz hapsinde. Evet. Giren çıkan arasında esnaftan gayri kimse yok.
1: Ya gazete?
0: İçeride casuslarımız var. Aralarında anlaşmazlık çıkmış.
1: Yılanın başını ezmek lazım. Hemen Feyyaz'ı tekip edip ilk vapurla Yemen'e, sürgüne gönderin.
2: Baş üstüne.
1: Yalnız bu sürgün emrinden benim haberim olmamış olsun.

0: Feyyaz Bey.
1: Buyurun, benim.
0: Zaptiye nezaretine kadar gitmek zorundayız.
1: Suçum ne? Neden?
0: Önemli değil. Ufak bir soruşturma Feyyaz Bey.
1: Bir dakika giyinip geleyim.

0: Merak etme, hemen dönerim.
1: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek, devletin, milletin felaketine yol açacak faaliyetlerde bulunmaktan dolayı hünkâr fermanıyla Yemen'e sürgüne gönderileceksiniz.
0: Değerli bacanağım, Feyyaz Bey Yemen'e sürgün edilmiş.
2: Neden? Niçin?
0: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek.
2: Ne olur Haşim Bey, buna mani olunuz.
0: Neden bu kadar heyecanlandın?
2: Müşken çok üzülür.
0: Hiçbir şey yapamam. Ferman padişah efendimizden çıktı.
2: Memnun olmuş bir haliniz var.
0: Senin de çok üzülmüş bir halin var. Geçmişte Feyyaz Bey'le aranızda bir ilişki olmuş muydu?
2: Hayır. Lütfen beni yalnız bırakın.

0: Ne zamandan beri beyefendi gecelerini senin odanda geçiriyor? Sana soruyorum, cevap ver!
1: Beyefendi ne zaman canı çekti, gelir odama.
0: Ahlaksızlık bu, utanmıyor musun?
1: Siz kocanızı hakim olamıyorsanız, ben ne yapayım?
0: Kendini gibi kullandırma!

0: küçük hanım!
1: Babam duymasın. Müşken nerede?
0: Burada küçük hanım. Başımıza neler geldi neler.
1: Biliyorum. Babama hissettirmeden annemle Müşken'e haber ver.
0: Peki küçük hanım, peki. Küçük hanım geldi, Şeref hanım geldi.
2: Nerede?
0: Taşlık'ta.
2: Ah Şeref!
1: Feyyaz'dan haber var mı?
2: Bir hafta evvel gemiyle sürgüne gönderildi.
1: Üzülme, hepsi geçecek.
2: Amcam bu işte Haşim'in parmağı olduğunu söylüyor.
1: Ne yapmak lazım bilemiyorum.
2: Şeref kızım!
0: Annem!
1: Ah anneciğim!
2: Kızım burada ne duruyorsun? Hadi yukarı çıkalım.
1: Babama görünmek istemiyorum. Kırıcı olabilir.
2: O odasında çıkmaz kızım.
1: Çıkmayacağım anne. Sizleri görmek için geldim. Çok özlemiştim.
2: Yavrum benim. Nasıl? Mesut musun?
1: Hiçbir şey sorma anne. Kaderin çizdiği yolda yürümeye çalışıyorum.
2: Yavrum benim. Babanın yüzünden kendi evine hırsız gibi geliyorsun. Deli babanın bir gün aklı başına gelecek ama iş işten geçmese bari.
1: Hep seni düşünüyorum Müşken. Kendine iyi bak.
2: Bir gün bunların hepsi geçecek Şeref. Yine mutlu olacağız.
1: İnşallah.
3: Bu saate kadar neredeydin?
1: Annemi görmeye gittim.
3: Evli bir kadının bu saate kadar sokaklarda dolaşması doğru mudur?
1: Evli bir erkeğin de evin hizmetçisinin koyununa girmesi doğru mudur?
3: Neler saçmalıyorsun sen? Melina nerede?
1: Melina yok artık.
3: Ne demek yok?
1: Kovdum onu.
3: Sebep?
1: Evin hanımına ortak olmaya kalkışmak.
3: Saçmalamaktasın Şeref, münasebetsizlik etmektesin. Bu evin düzenini ben tayin ederim. Sana da yaşayışıma karışma hakkı verilmemiştir.
1: Gözünüzdeki değerim bu kadar demek.
3: Herkes haddini bilmeli. Bir süre senden ayrı yaşayacağım. Ben yokken ihtiyaçlarını eve bakan bahçıvan ailesi karşılar. Umarım bu zaman içinde aklını başına toplarsın.

0: Müjgancığım, bir tanem. Neredeyse bir yıldır bu evde yalnız yaşıyorum. Haşim Bey bana kızdı gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca eve dönmesini de arzulamıyorum. Hep seni düşünüyorum. Senin de benim gibi yalnız olman ne garip bir tecelli. Yalnız kalmak bizim bahtımıza mı yazılmış yoksa? Eski günlerimizi hatırlıyorum da... O sevgi dolu günler gibi gene birlikte olsaydık... Yalnızlıklarımıza acaba daha rahat göğüs geremez miydik diyorum. Seni çok özlüyorum. Senden başka kimseyi de görmek istemiyorum.
1: Müjgan! Mektubunu alınca hemen geldim.
0: Babam bir şey demedi mi?
1: Ona Feyyaz'ın akrabalarının yanına gittiğimi söyledim.
0: Feyyaz'dan haber alabiliyor musun?
1: Dolaylı olarak. Sağlığı iyiymiş.
0: İdare değişmeden İstanbul'a dönemez herhalde.
1: Öyle. Senin Haşim Bey'le derdin nedir?
0: Sevgisizlik. Geçimsizlik.
1: Bu adamın evinde yaşamaya mecbur musun?
0: Baba evine dönemem. Başka nereye gidebilirim ki?

0: Siz misiniz Haşim Bey?
1: Oo, maşallah! İkiniz de burada! Feyyaz Bey'i mi bekliyordunuz yoksa?
0: Gene neler saçmalıyorsunuz? Feyyaz Bey'in burada ne işi var?
1: Duymadınız mı? Feyyaz Bey'in istediği oldu nihayet. Meşrutiyet ilan edildi. Memlekete hürriyet geldi. Sevgili bacanağım şimdi kestirmeden malıma el koymaya kalkışabilir artık.
0: Korkmayın, kimsenin malınızda gözü yok.
2: Ne konuşuyorsunuz anlamıyorum vallahi.
1: Anlaşılmayacak bir şey yok. Padişah efendimiz kan dökülmesin diye pes etti. Kocanız bir kahraman olarak İstanbul'a dönecek. Siz de Mebus Hanım olacaksınız.

0: Yaşasın hürriyet kahramanı! Zaferi kazandık Feyyaz. Göreceksin seninle ne işler başaracağız bundan sonra.
1: İnşallah efendim.
2: Hoş geldin oğlum. Allah kazanı mübarek etsin.
1: Sağ olun efendim.

Aklım hep sendeydi. Hep seni bekledim. Canım Şerifciğim, seninle bir araya gelmeyeli ne kadar uzun zaman geçti. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Yakında bir bebeğimiz dünyaya gelecek. Teyze olacaksın. Şeref teyze. Feyyaz sürgünden döndükten sonra mebus olup meclise girdi. Mecliste öylesine meşgul ki, evde birbirimizi görecek pek zamanımız olmuyor. Ama onun hedeflerine ulaşması ne büyük bir mutluluk. Allah'a çok şükür, bütün isteklerim gerçekleşti. Huzur içindeyim. Tek üzüntüm senden uzakta olmak.

0: yarıdır. Eşim Şeref. Anlatmıştım sana. Geç şöyle otur. Rahat rahat konuşalım.
1: Mademoiselle Lilian'ı misafir mi getirdiniz?
0: Hayır, misafir değil. Kendisini nikahladım. İkinci karım olarak.
1: Neler söylüyorsunuz? Çıldırdınız mı siz?
0: Hayır. Ne yaptığımı gayet iyi biliyorum.
1: Ne rezil bir vaziyet. İki kadınla beraber nasıl yaşarsınız?
0: Tanrı'nın bana tanıdığı hakkı kullanarak... ...karım olarak bütün görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini iddia edemezsin.

0: Burası yatak odamız olacak. Kendi zevkine göre hazırla.
1: Yatak içimizi alacak gibi değil.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ben je ne sais pas, iki kareli Türk erkeklerde yaşamak nasıl?
0: Öğrenirsin.
2: Oh, Madame Chef, bonjour.
3: Bonjour, beyefendi yoklar mı?
2: Söylemedi size, erkenden indi İstanbul'da iş için.
3: Öyle mi?
2: Peut-être kolay anlaşabiliriz diye bizi yalnız bıraktı.
3: Sizinle anlaşmamıza ne gerek var?
2: Ah, je ne sais pas, birlikte yaşayacaksak...
3: Hayır, birlikte yaşamayacağız efendim. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ama asıl hayret ettiğim, Avrupalı bir kadın olarak... ...böyle bir düzeni siz nasıl kabullendiniz?
2: Her kadın gibi bana bakacak bir erkek, pourquoi pas?
3: Öyleyse kocanızın ve yeni evinizin size mutluluk getirmesini dilerim. Ben aranızdan çekiliyorum.
2: Dommage, yazık, sizinle iyi anlaşabilmek bekliyordum. Yalnız başıma çok canım sıkılacak bu evde.
3: Hiç üzülmeyin, yalnızlığınız uzun sürmez. Haşim size oyalanacak yeni bir arkadaş getirir.

0: küçük hanım, buyurun, hoş geldiniz.
1: Babam evde mi?
0: Evet, odasında.
1: Sen nasılsın?
0: İyiyim, çok şükür. Hep sizi düşünüyoruz, sağlığınız için dua ediyoruz.
1: Geldiğimi anneme de haber ver, ben babamla konuşmaya gidiyorum.
0: Peki küçük hanım.
2: Ne işin var burada?
1: Elinizi öpmeye geldim.
2: Neden bunca zaman sonra?
1: Hatamı anladım. Evime dönmek istiyorum.
2: Kocan iktidardan düşünce gözünden de mi düştü?
1: Hayır, sebep o değil.
2: Ya neymiş?
1: Üstüme başka bir kadın getirdi.
2: Gülü seven dikenine katlanır. Kendin ettin, kendin buldun.
1: Beni ona siz gönderdiniz.
2: Evlen diye mi? Feyyaz'ı kurtar diye! Sen gittin, kendini sattın!
1: Baba!
2: Unuttun mu? Gitme dedim sana!
1: Mecburdum!
2: Öyleyse şimdi de yerin orası!
3: Şeref, kızım!
4: Seni ne kadar göreceğim geldim!
1: Anneciğim!
4: Kalmaya geldin değil mi?
1: Hayır anneciğim! Kalmak için gelmedim! Hatırınızı sormak için uğradım! Ama görüyorum ki, babamla aramızda hiçbir hatır kalmamış.
2: Çekil karşımdan! Seni görmek istemiyorum! Sen pislendin benim için.
4: Çıldırdın mı bey?
2: Sen sus hanım! Defol! Defol bu evden! Beni evlat katili etme!
1: Anneciğim!
5: Yarın yine erkenden meclise mi gideceksin?
6: Evet, toplantı var.
5: Öyleyse niye yatmıyorsun? Bütün gün çalıştın, dinlen biraz.
6: Yarına kadar yetiştirmem gereken bir yazı var.
5: Sana çay yapayım mı?
6: Hayır, teşekkür ederim. Sen yat, beni bekleme. Farkında mısın?
5: Ne oldu?
6: Köpekler nasıl havlıyor?
5: Evet, deminden beri böyle havlıyorlar. Ne var?
6: Yağmurda bir şey göremiyorum. Ama bu havlamalar sebepsiz değil. Bahçede biri olabilir, bir bakayım.

0: Sheriff. Sheriff.
1: Kim o Feyyaz?
0: Şeref, baygın halde.
1: Aman Allah'ım. Hemen yukarıki odaya yatıralım. Sırılsıklam. Önce üstünü değiştirelim, sonra yatağa yatırırız.
0: Ben hemen havluları getireyim.
1: Kimseyi uyandırma lütfen. O halde görmesinler. Canım, ne oldu sana?
2: Müjgan, evi bulabildim demek.
1: Neden bu yağmurda çıktın? Haber verseydin biz gelir alırdık seni.
2: Üstüme başka kadın getirdi. Duramadım o evde.
0: Havluları getirdim.
1: Dur gelme, ben alırım.

0: Nefes alınız, nefes veriniz. Tekrar nefes alınız, veriniz. Peki, şimdi sıkıca öksürün.
1: Nesi var doktor bey?
0: Zannımca ağır bir zatürreye geçirmekte. Yüksek ateşi var. Kendini kaybediyor. İnşallah başka komplikasyonlar çıkmaz. Evet. Şimdi size bir reçete yazacağım. Fenasetinli ve piramidonlu bir toz. Keten tohumu lapası da kullansanız iyi olur.
1: Ben gerekeni yaparım.
2: Ben de sizinle çıkayım doktor bey. İlaçları da eve yollarım.
0: Unutmayın, bu işin en iyi tedavisi bir süre yataktan hiç çıkmamaktır.
1: Sizin başınızı da derde soktum.
2: Merak etme, iyileşeceksin Şeref.
1: Allah yardımcımız olsun. Bu dünyada senden başka kimsem kalmadığı için buraya geldim. İyi yaptın tabii. Burası da senin evin. Sen şimdi dinlen. Sonra her meselenin hakkından birlikte geleceğiz. Bir misafirim var.
3: Kim?
1: Haşim bey.
3: Haşim mi? Onu görmek istemiyorum.
1: Rahatsız olduğunu söyledim. Fakat mutlaka konuşmak için ısrar etti. Çok önemliymiş.
3: Peki. İlle benim kovmamı istiyorsa gelsin.

0: Geçmiş olsun Şeref. Olanlara çok üzüldüm.
1: Niçin buraya geldiniz?
0: Seni evine götürmek için.
1: Bir... Aynı çatı altında yaşayayım diye mi?
0: Hatamı anladın mı? Onu kovdum evden.
1: Hayatımın bütün düzeni sizin yüzünüzden yıkıldı. Çıkın gidin odamdan. Bir daha da beni aramayın.
0: Şeref, rica ediyorum.
2: Haşim Bey, Şeref hasta. İstirahate ihtiyacı var.
0: Peki. Gidiyorum. Ama unutmayın, Şeref benim nikahlı karımdır. Onu mutlaka geri alacağım.

0: Hoş geldin. Yine geç kaldın.
1: Yavrumuz nasıl?
0: İçeride oynuyor.
1: Yoruyor mu seni?
0: Bugün epey hareketli bir gün geçirdik.
1: Öyle mi?
0: Biliyor musun, bugün Haşim Bey geldi. Şeref'i götürmek istedi.
1: Bak utanmaza. Defedeydim ben de bunu.
0: Ben de öyle yaptım zaten. Ne oldu?
1: Ben bir bakayım. Şeref. Şeref. Şeref, ne oldu?
2: Başım döndü. Bir an kendimi kaybettim.
1: Daha yatman lazım.

0: Neymiş?
1: Şeref salonda düşmüş, yatmasına yardım ettim.
0: Ne olacak bu Şeref'in hali? Ortalıkta kaldı. Amcam seni sever. Konuşup onları barıştıramaz mısın?
1: Sanmam. Son zamanlarda Recai Bey'le aramız iyi değil. Beklediği mevkiyi ona yeni hükümette sağlayamadı. Bunun için bana düşman kesildi.
0: Ya Rabbi. Amcamı bu ihtirası başımıza ne dertler getirdi.

0: Bey, niçin kızımı görmeme izin vermiyorsunuz?
1: O Feyyaz denilen herifin evine göndermem seni.
0: Ne oldu? Ne kötülük yaptı size?
1: Abdülhamid'i benim sayemde devirdiler. Hani karşılığı?
0: Hala sefirlik mi bekliyorsunuz?
1: Olanlar benden iyi mi? Bana yarım adam gözüyle bakıyorlar, ha? Hepsini cebimden çıkarırım.
2: Misafiriniz geldi efendim, selamlıkta bekliyor.

0: rahatsız olmayın rica ederim. Nedir son gelişmeler?
1: Sizden aldığımız bilgileri değerlendiriyoruz. Yeni iktidarı içinden çökertmek imkanları var. Tabii yardımlarınızla.
0: Üstüme düşeni yapmaya hazırım. Ta ki bunlar başımızdan gitsinler. Tasarladığınız bir şey var mı?
1: Var. Aralarından birinin suikaste uğraması ve bunu içlerinden bilmeleri.
0: Belli bir hedef tespit edildi mi?
1: Evet.
0: Kim?
1: Hürriyet diye bağırıp nikahlı karıma el koyan alacak.
0: Beyaz yani.
1: Bir itirazınız var mı?
2: Nasılsın bugün?
3: Bulantılar bende hiç hal bırakmadı.
2: Sık dişini, yakında kurtulacaksın inşallah. Şeref nerede?
3: Mutfakta herhalde. İyileşeli beri evdeki işleri hiç kimseciklere bırakmıyor.
2: Gidip bakayım, belki bir yardıma ihtiyacı vardır.

0: Kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Biz Fatma Hanım'la her şeyi toparladık. Bir zeytinyağlı kaldı.
0: Şeref, nice zamandır senden öğrenmek istediğim bir şey var. Bunu sormak fırsatını bugüne kadar bir türlü bulamadım. Haşim'le neden evlendin? Aşık olduğum için ya da serveti gözlerimi kamaştırdığı için diyemezsin.
1: O halde bildiğim bir şeyi tekrarlamamı istiyorsun.
0: Evet, bunu senden duymak ihtiyacındayım.
1: Hayatının kurtulması için başka çare olmadığına inanıyordum.
0: Şeref, kendini benim için feda ettin.
1: İyi yapma Feyyaz. Müşken'i unutma.

0: Eline sağlık Şeref. Yemekler pek lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun, beğendiğin için çok sevindim.
2: Şeref'in aramıza katılması hayatımızı renklendirdi, değil mi Müşkan?
0: Tabii.
1: Ben de sizlere şükran borçluyum. Büyük bir buhranı atlatmamda bana yardımcı oldunuz. Ama bir şey söylersem şaşmayın.
0: Nedir?
1: Bu doyum olmaz misafirliğe son vermek zorunda kalacağım.
2: Neden?
1: Evime dönmek ihtiyacını hissediyorum.
0: Hangi evine?
1: Kocamın evine. Haşim Bey'in yanına.
2: Hayır! Olmaz, ona dönemezsin. Sevmediğin bir adamla yaşayamazsın.
1: O benim kocam.
2: Tam çocuğu doğacağı sırada Müjgan'ı böyle bırakabilir misin?
0: Sen yatmayacak mısın?
2: Hayır. Salonda biraz çalışmak istiyorum.
0: Benim kusuruma bakma. Gözümden uyku akıyor.
2: Uyu güzelim, istirahat etsin.

0: Seninle konuşmamız lazım.
1: Bu saatte burada olmaz.
0: Haşim'e dönmeni istemiyorum. Aynı hatayı tekrarlayamazsın.
1: Başka çare yok. En doğrusu bu.
0: Seni seviyorum Şeref. O adamın yatağına gönderemem seni.
1: Ne olur Feyyaz, bir çılgınlık yapmayalım.
0: Dayanamıyorum Şeref.

0: Bilmiyorum. Bu ara bir şey düşünemiyorum. Ama aşkımızın bir felakete sebep olmasından korkuyorum.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Gördüklerim hiçbir açıklamaya ihtiyaç bırakmıyor.

0: Ben kendi odama gidiyorum. Sen geceyi geçirmek için istediğin tercihi yap.
1: Ne olursun. Beni kahretme Müşkan.
0: Çocukluğunda sen annenle babanı benimle paylaştın. Şimdi borç ödeme sıram geldi herhalde. Üstelik senin bana hediye ettiğin bir kocayla.
1: Biz ne çılgınlık yaptık Feyyaz.
2: İş olacağına vardı.
1: Perişan haldeyim. Ne olur bırak beni. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Seni çok seviyorum Feyyaz. Üzülmeni de hiç istemiyorum.
1: İnan bana Müşkem, ben de seni kaybetmek istemiyorum.
0: Ama Şeref'i de seviyorsun değil mi?
1: Evet. İkinizden de ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de bütün gece düşündüm. Şeref'ten de, senden de kopmama imkan yok. Onunla konuşmalıyım.
2: Hala nasıl yaşıyorum, nasıl yüzüne bakıyorum bilmem.
0: Sen benim her zaman biricik şerefimsin.
2: Size fırtınadan başka bir şey getirmedim. Hayatınızdan çıkıp gideceğim. Sen de olanları unut lütfen.
0: Ne olanları unutmak mümkün, ne de senin gitmen bir şeyi halleder. Feyyaz'ın nasıl sevdiğini biliyorum. Onun ikinci hanımı ol. Seni ortak olarak kabule hazırım.
2: Neler söylüyorsun Müşkem?
0: Tek çıkar yolu söylüyorum. Ben Feyyaz'a iyi bir eş, çocuğuna iyi bir anne olabilirim. Belki. Ama onun ruhundaki heyecanlara karşılık veremem. Ben sana nasıl hayransam, onun da sana aşık olmasına şaşmam. Ne seni, ne de onu kaybetmek istemiyorum. Kocamı seninle paylaşmaya razıyım. Burada kal ve birlikte yaşayalım.
3: Bu ne düşünce Feyyaz Bey?
1: Olabilir, yorgunluktandır.
3: Eski dostumuz Recai Bey hakkımızda her yerde atıp tutuyormuş. Kulağınıza geldi mi?
1: Biliyorum.
3: Hele sizi bir bulsa bir kaşık suda boğacakmış.
1: O kadar kolay değil.
4: Bir adam Feyyaz Bey'e mektup getirdi.
5: Peki, gelince ben kendisine veririm.
0: Ne var Şeref?
5: Haşim'den Feyyaz'a mektup geldi.
0: Nereden anladın?
5: El yazısından, hayra alamet değil.
0: Açıp bakalım mektuba. Feyyaz Bey, Şeref hakkında sizinle erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Bu akşam 10'da, Gülhane Bahçesi'nde, saray yolunda buluşalım. Haşim.
5: Haşim gene bir şeyler çeviriyor. Oraya ben gideceğim Müjgan. Ama Feyyaz olarak.
0: Ne demek istiyorsun?
5: Ancak benim halledeceğim bir işe benziyor bu.

0: Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer.
1: Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil.
0: Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak.
2: Bir teselliğin daha var. Çocuğun
0: tiz büyük bir kabiliyetsin Zoya.
2: Büyük.
1: Engin, yalvarırım dinle beni! Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
3: Adını anmayacağım, birazdan TV4'te.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Avokado, mandalina, limon 39 lira 90 kuruş. Doğrusu
1: Carrefour'da. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
6: Kasa.
8: Marul.
6: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
11: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 90 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su sipariş.

0: Arşinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini aşmıyorlar.
2: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Dileklerini alayım.
5: 3 dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi kesiyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
7: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
6: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yasırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: fikirlerine alan aç.
1: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Ütübiyara'da Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Ütübiyara'danın altın çağını keşfedin.
2: Silahlar bu gece İstanbul'da olacakmış.
3: Daha mutlu günlerin yıllar için ya.
4: 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini.
5: İyi günler babacığım.
4: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
3: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
4: Fakat silah olmasa...
6: Kalın olduğunuz yerde. Vuracaksınız onu.
3: Geri getirdiler.
5: Kimsin, ne istiyorsun benden?
3: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
5: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
3: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
5: Yalvarırım gitme, öldürme.
6: Ne bekliyorsun, vursana.
5: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba.
7: Şafak'ta buluşalım. Yarın 18'de TV4'te.
1: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
10: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
11: Muhabbet sarmadıysa Karamio ile kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
12: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Şeref Haşim'le konuşmaya gitti.
1: Neden?
0: Sana mektup geldi. Zarfın üstündeki yazıyı tanıyınca merak ettik, açtık.
1: Anlat, devam et.
0: Madem pazarlık benim üstüme, Haşim'le ben konuşurum dedi, gitti.
1: Giderken tabancamı da almış.

0: Batmanım yetiş.
1: Oldu.
0: Sancılanıyorum. Batmanım yardım et bana.

0: Kendimi affedemiyorum Feyyaz. Böyle olacağını bilmiyordum. Yoksa Şeref'in gitmesini önlerdim.
1: Haşim'in niyeti beni öldürtüp suçu Recai Bey'in üstüne yıkmaktı.
0: Şeref bizler için kendini feda etti. Onun için her şeye razıydım. Ölümüne nasıl alışacağım?
1: Bütün sevgini artık çocuğuna vereceksin.
0: Mezarı nerede onun?
1: İşte orada. Bak başında biri var. Bizden önce gelmiş.

0: Bütün suç benim. Her şeye ben sebep oldum. Hep bir oğlum olmasını istediğim için.
1: Oğlumuzu görmediniz değil mi?
0: Allah bahtını açık etsin.
2: Adını Şeref koyduk.
0: O bizim şerefimiz olacak.

0: Güllerin en güzeli biricik gülüme sevgilerimle, Engin.
1: Bu iş hayırlısıyla hallolmazsa yeryüzünde çiçek kalmayacak.
2: Hangi iş?
1: Düğün işi.
2: Düğün mü?
1: Senin yakışıklı subay her gece bu güllere herhalde babasının hayrına yollamıyor.
2: Beni sevdiğine eminim. Ama bilmem neden, daha bir kerecik olsun evlenme lafı çıkmadı ağzından.
1: Yıldızlara kolay aşık olunur ama zor elde edilir. Senin gibi halkın sevgilisi olmuş bir sanatçı evlenme teklif etmek her erkeği korkutur. Sen göklerde bir yıldızsın, aranızda dünyalar var.
2: Aramızda sadece aşk var.
1: Ama gene de önce ona bir umut kapısı açman lazım. Biraz cesaret vermeli, teşvik etmelisin onu.
2: Hı hı, haklısın. Bunu hiç düşünmemiştim.

0: benim için dünyanın en büyük mutluluğu senin yanında olmaktır Gül.
1: Keşke bütün hayatım böyle geçseydi. Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam ve son nefesinde gözlerimi gözlerimde kapasaydım.
0: Sen benim saadetimin çiçeğisin. Sensiz bir hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün. Ömrümce orada kalacaksın.
1: Her kız bu sözlerin nüfus kağıdına işlenmesini ister.

0: Ya senden evlenirim, ya da ömrüm boyunca hiçbir kadınla evlenmem. Bunu böyle bil, inan bana.
1: Ama bunu hiç söylemedim.
0: Evet, söyleyemedim. Korktum.
1: Halbuki cesursun sen Engin.
0: Sana karşı değil. Ağzından çıkacak bir hayır kelimesi, gururuma saplanacak bir hançer gibi kahrederdi beni.
1: Yüzümde sana hayır diyen bir ifade mi var? Gözlerimdeki sevgiyi okumuyor musun Engin?
0: Her şeyin farkındayım. Ama sana kalbimdeki suali sormaya korkuyorum.
1: Neyi Engin? Neyi sormaya korkuyorsun?
0: Sen meşhur bir sanatçısın. Bense askerim. Askerliğim bitince de avukatlığa başlayacağım. Yaşadığım bu renkli hayatı sana verebilmem imkansız. Seninle evlenmem çok güçlü.
1: Askerliğin bitince sen de meşhur bir avukat olabilirsin.
0: Belki. Fakat sen binlerce insanın kalbindesin. Ben evleneceğim kadının yalnız bana ait olmasını isterim. Seni sahnede hiçbir hayranınla paylaşmak istemem. Kıskanırım.
1: Haklısın sevgilim. Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil. Evlilik uğruna feda edemem bunları.

dinleyicilerim, bu sizlerle geçen son gecem ve son şarkım. Hepinize veda etmek zorundayım. Çok sevdiğim sizlerden ve beni göklere çıkaran alkışlarınızdan yuvamın kadını olabilmek sevinciyle ayrılıyorum. Artık sahneyi tamamen terk ediyorum. Bu gece ben çok mesudum. Çünkü artık

0: Çıldırmışsın sen! Evlenmekle neler kaybedeceğini biliyor musun?
1: Neler kazanacağımı biliyorum. Aşk, mutlu bir yuva, sevimli çocuklar.
0: Ya sanatın, şöhretin, kazanacağın paralar? Bütün bunları basit bir evliliğe feda mı ediyorsun?
2: Bu gece benim gecem. Dünyaları verdin bana. Çok teşekkür ederim sevgilim.
0: Sizi tebrik ederim Engin Bey. Sanat alemimizin en parlak incisini koparıp aldığınız için çok talihlisiniz. Size mutluluklar dilerim.
2: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Düğünümüze bekleriz beyefendi. Müsaadenizle.

0: Buyurun komutanım.
1: Kore'de Türk'ün cesaretini gösterme şansı bize güldü. Birliğimiz Kore'ye gidecek Tugay'a katılma emri aldı.
0: Böyle şerefli bir vazife bize düştüğü için sevinçliyim.
1: Hazırlıklarını tamamlaman için 2 gün izinlisin.
0: Baş üstüne komutanım.
2: Olur şey değil, kendime dede dedirttireceğim ona.
3: Bunu duyunca kim bilir Engin ne kadar sevinecek.
2: Müjdeyi ben vereceğim. Oyun bozanlık yok ha.
3: Geliyor.
0: Merhaba. Hoş geldin Şevki Bey.
2: Hoş bulduk damat.
0: Sizlere bir müjdem var.
3: Hayırdır inşallah?
0: Kore'ye gidecek Türk Tugayına tayin edildim.
3: Kore'ye mi?
0: Ne o, yoksa buna...

0: sevinmedin mi?
1: Yok, sevindim ama bu ilk ayrılığımız. Şaşırdım birden. Kore o kadar uzak ki.
0: Aramızda ayrılık kelimesi bir şey ifade eder mi sevgilim? Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak. Bundan emin olabilirsin.
1: Eminim. Eminim ama savaş bu.
0: Tanrı bizi korur karıcı.
2: Korur elbet, gönlünü ferah tut kızım. Allah sizleri çocuğunuza bağışlasın.
3: Gül, çocuğumuza mı?
1: Evet sevgilim, yakında baba olacaksın.
3: Oh, karıcığım, yavrum, sultanım benim. Sana o kadar minnettarım ki.

0: sevgilim. İşte sana sensiz geçen günlerimi anlattım. Söylediğim gibi artık yuvamızda seni iki kişi olarak bekliyoruz. Kızım ve ben.
1: Gül, bilmeni isterim ki bana dünyanın en güzel hediyesini, en yüce mutluluğunu verdin. Kim bilir analık ne kadar yakışıyordur sana. Kızımı benim için öp sevgili. Kokusu sana benziyordur mutlaka. Dünyanın öbür ucundan duyuyorum sanki sıcaklığınızı, nefes aldığınızı, hatta kalbinizin çarptığını bile. Benim için sakın üzülme. Savaştan ve ölümden korkmuyorum. Fakat yaşamak istiyorum. Senin için, kızımız için, aşkımız için.
2: Milli Savunma Bakanlığından bildirilmiştir. 35 numaralı tebliğdir. Bugün Pyongyang'ın güneyinde Türk Dugayı'ndan Teğmen Engin Bora komutasındaki bir birlik, komünistlerin merkez cephesindeki hücumunu süngüyle göğüs göğüse çarpışarak püskürtmüş ve düşmana ağır zayiat verdirtmiştir. Mehmetçik Türk gücünü Kore'de de tanıtmış.

0: Asteğmen Engin Bora'nın eşiyim efendim.
1: Buyurun kızım, oturun. Sizinle tanıştığım için şeref duydum.
0: Sağ olun. Beni çağırttığınıza göre kocamdan bir haber olsa gerek.
1: Evet, acı ama şerefli bir haber.
0: Anlayamadım efendim.
1: Durumu kocanızın yüceliğine yaraşan bir cesaretle karşılayacağınızdan eminim.
0: Yoksa onu kayıp mı ettim?

0: Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam, son nefesimde gözlerimi gözlerinde kapasaydım Engin.
1: Sensiz hayat kupkuru, çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün.

0: Biliyorum. Ne söylesem boş. Hiçbir sözüm seni teselli edemez kızım.
1: Tek tesellim, bundan sonra onun ebediyen kalbimde yaşayacağıdır Şevki abi.
0: Bir tesellin daha var. Çocuğun. Bak, anacığını istiyor.

0: Zeynep, öp bakalım Şevki dedenin elini.
1: Dügül dügül dügül dügül dügül. Maşallah kızınız çok büyümüş Oya Hanım.
0: Tam 3 yaşında. Babam askerden dönünce babamın da elini öptüreceğim ona.
2: Üç yıldır hayatının perdelerini açmadın. Evine güneşin girmesine dahi mani oldun. Hiç de doğru yapmıyorsun. Kızının istikbalini düşünmelisin. Feci aşk mahkeminde kızının yarınlarını karartmaya hakkın yok. Çık bu karanlık dünyadan.
3: Elimde değil. Yüreğimde tükenmez acım varken ne yapabilirim?
2: Tekrar işe başlayabilir, sahneye dönebilirsin.
3: Yapamam. İçim bu haldeyken nasıl sahneye çıkabilirim? Nasıl şarkı söyleyebilirim?
2: Mecbursun. Şu masum yavrun için mecbursun çalışmaya.

0: Kızım bu ne hal? Kendine gel, metin ol biraz! Bak, salon alkıştan inliyor! Hadi yavrum! Sil gözlerini, gel!
1: Peki Şevka abi!

0: İçmek hiçbir şeyi halletmez kızım. Kendini mahvetmeye hakkın yok. Sana yakıştıramıyorum bunu.
1: Dayanamıyorum Şevki abi. Dayanamayacağım.
0: Kızım, her şeyden önce bir anne olduğunu unutma. Yavrunun sana ihtiyacı var.
1: Beni affet sevgilim. Tekrar sahneye döndüm.
2: Askerler geçiyor anneciğim. Ne olursun bakalım ha?
1: Bakalım.

0: babam askerlerin önünde yürür, değil mi anneciğim?
1: Evet yavrum.
0: Anneciğim, Şevki amcama babam için mektup yazdırmıştım. Almış mıdır mektubumu acaba?
1: Almıştır kızım.
0: Babacığım evimize dönecek, değil mi anneciğim?
1: Dönecek yavrum.

0: Daha.
1: Emredersiniz. Gül Hanım için verir misiniz?
2: Çok içmeye başladı. Acaba onu tekrar sahneye döndürmekle hata mı ettik? İçmek, karanlık ve yalnızlıktan iyidir. Bugünün sahneye çıkışının 6. ayı. Her geçen günle içkisinin miktarı ve ıstırabı da artıyor. Yazık, ona mani olamadım. İyi geceler.
3: Sana da.
1: Gül Hanım'a bir daha...

0: Bir kadeh içki, bin dertten iyidir.
1: Bugün evlenme yıl dönümüm benim. Sabaha kadar içmek istiyorum.
0: Haklısın. Böyle bir günü kutlamalıyız. Nereye götüreyim seni?
1: Kulübe. Engin'le beraber gittiğimiz kulübe. Bu gece Engin'le benim gecem. Orada onun şerefine içeceğim.

0: Evlilik yıl dönümlerim hayatım boyunca en mutlu günlerim olacaktı. Oysa 3 yıldır en acılı günüm oldu.
1: Alın yazısı bu gül.
0: Onun o temiz alnına ölümün kara adının yazılacağı kimin aklına gelirdi? Bu masada oturmuştuk. Gene aynı müzik çalıyordu. Şurada onunla en mutlu gecelerimizden birini yaşamış ve dans etmiştik.

0: Çok fenayım. Etrafımda her şey dönüyor.
1: Gidelim öyleyse.
0: Evet. Evime, çocuğuma götür beni.

0: başım dönüyor. O Yahya yavrum nerede? Burası evim değil benim. Neredeyim ben?
1: Benim evim senin sayılır. Çünkü bu evin senin gibi bir çiçeğe, eşsiz bir güle ihtiyacı var.
0: Neler söylüyorsun sen? Beni lütfen evime götür. Derhal buradan gitmek istiyorum.
1: Gidemezsin Gül. Yıllardır bu anı bekledim. Seni seviyorum.
0: Dokunma, elini sürme bana!
1: Seni çılgın gibi seviyorum Gül!
0: Bu yaptığın alçaklık! Bırak beni, bırak!
1: Ne yapsan nafile, benim olacaksın!
0: Hayır, asla! Asla! Gül!

0: güle güle kullan.
1: Sağ ol Cevriye abla.
2: İzin ver de şuracıkta kıvrılıp yatayım. Bana yaptığınız iyiliği ödemek istemiştim.
0: Aferin lan!
3: Yangını var, ben yanıyorum!
1: İnşallah büyük piyango sana vurur.
2: Seviyorum seni.
4: Ben de Memo. Bu cambazhane gülü Fadik.
2: Kitap bizim çadırı anlatıyor.
4: Bu kitabı yazan adamı arıyorum.
2: Yalan.
4: Ya beni sevdiğin? Hepimizi aldattı.
1: Piyango sana vurdu.
5: Memo'ya çok çektiriciyiz değil mi Fadik?
4: Ben artık Leyla Şehrazat'ım.
2: Daha önce hiç tanışmış mıydın?
4: Buna imkan yok.
2: Kaybettiğimi yeniden bulmuş gibi.
4: Kimi kaybetmiştin?
2: Fadik.
6: Cambazhane Gülü Fadime yarın 16.15'te TV4'te.

0: kuruş, Rize çayı 269 lira, kola Turka gazlı içecek 60 lira.
1: Ucuz, hep ucuz.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan değil.

0: ince dibine kadar.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok. Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
8: Tecrübeyle sabit.
9: Modası geçmeyen lezzet... Al beni.

0: hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
1: Botanik.
3: Abacus.
2: Kasa.
3: Marul.
2: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara!
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li Papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
3: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
4: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmuyor.

0: Bu masa memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdi.
0: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
0: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
8: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, Pril var.
9: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
6: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
9: Yeni Pril Ultra Güç.
10: Dileklerini alayım.
11: 3 dilek hakkın var.
4: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Şu probisi bir yapamadınız ya.
13: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
14: Anlıyor, yapamıyor.
15: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

0: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bref Power Active Closet Block 99 lira 50 kuruş.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: renkleri çok.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
3: Muhabbet sarmadıysa Karamio ile kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
7: Neydi ya?
5: Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
11: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara!
15: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkiye'nin en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz Trendyol Milla.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Kasa arkası ürünlerinde Vinpara kazan. 50 lira ve üzeri alışverişleriniz

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: A101'de haftanın yıldızları. Omo 5,5 kilo toz deterjan 449 lira. Veniş Costa leke çıkarıcı 219 lira 50 kuruş.

0: sevgilim.
1: Allah'ım, bozma bu güzel rüyayı.
0: Rüya değil sevgilim. Yuvamıza döndüm.
2: Anneciğim, neden ağlıyorsun?
1: Çünkü baban harpten döndü kızım.
2: Babacığım!
0: Yavrum!
2: Babacığım!
0: Küçük meleğim benim.
1: Sevgilim, ölüm haberini alınca kahroldum. Unutamadığım güzel hayalinle geçirdim günlerimi.
0: Benim vefalı, sadık karım, duygulu kadınım, aşkım, bir tanem, yaralanıp esir düştüm. Sana haber verememenin acısı yıllarca kahretti beni. Yaşama gücünü senden, yavrumuzdan aldım hep.
1: Bense çaresizdim, umutsuzdum. Beni ayakta tutan tek şey kızımızdı. Onun istikbalini düşünerek mecburen sahneye döndüm.

Anlıyorum yavrum. Acılı günler bitti artık. Şimdi gene yuvanın kadını olacaksın. Ve üçümüz için ben çalışacağım.

0: misafirimiz var. Salonda sizi bekliyorlar.
1: Geçmiş olsun Engin Bey. Dönüşünüze hepimiz sevindik. Sağ olun. Sadık bir aile dostu olmanız beni çok memnun etti. Sizi tekrar aramızda görmenin şerefine. Teşekkür ederim. Siz iştirak etmiyor musunuz Gül Hanım? Öyle neşesiz duruyorsun ki Gül, yoksa rahatsız mısın? Fazla mutluluk insanı durgunlaştırır Engin Bey. Gül Hanım'ın neşesizliği de bundandır herhalde.
2: Evet Cemil Bey, iyi tahmin ettiniz. Kocamı ölesiye seviyorum. Onun yanında dünyanın en mutlu kadınıyım ben.
1: O halde bu mutluluğun şerefine içelim.
2: Ne olur zamanlı, saçları çok dağılmış, tarayalım ha?

0: Mi dakika yavrum.
1: Gül, kocanın dönüşü aşkımın sonu değil başlangıcı oldu. Seni şimdi her zamandan fazla arzuluyorum. Hatırlarsan o gece etolünü ve çantanı bende unutmuştun. Gelip almanı bekliyorum.
2: Gül, mektup kimden?
0: Şey, bir hayranımdan.

0: Alo.
1: Nasılsın yavrum? Mektubuma niçin cevap vermedin? Kocan geldiğinden beri seni çok özledim.
2: Etolünün kalbimi gıcıklayan kokusu seni büsbütün özletiyor. Gelmeni bekliyorum. Seninle konuşacaklarım var.
1: Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi sevgilim?
0: Geleceğim Cemil. Benim de sana söyleyeceklerim var. Buraya senin arzularına boyun eğmeye değil, beni rahat bırakmanı söylemeye geldim.
2: Bırakamam, elimde değil bu.
0: Ne istiyorsun? Yuvamı yıkmak mı?
2: Sadece senin daha mutlu olmanı istiyorum. Seni seviyorum.
0: Kocasını seven bir kadından istifadeye kalkmak aşk değil, sadece alçaklıktır. Beni rahat bırak Cemil. Etolümle çantamı ver, gideyim bu iğrenç yerden.

0: yalan. Yalan efendim. Ben kocama ihanet etmedim. Allah şahidimdir.
1: Ya bu fotoğraflar? Cemil Arkan'ın evinde salı günü ne işiniz vardı?
0: Etolümle çantamı almaya gitmiştim.
1: Oturunuz. Cemil Arkan! Gül Deniz'le aranızdaki münasebetin derecesi nedir? Üç yıldır...

0: Bu anneciğimin resmi değil mi? Ne oldu anneme? Neden evimize gelmiyor?
1: Annen uzaklara gitti.
0: Ne zaman dönecek?
1: Hiç dönmeyecek kızım. Hadi sen yat artık.

Kızım, Engin, neredesiniz? Bırakmayın beni! Yavrumu verin! Kızımı verin bana! Engin, sevgilim! Yalvarırım, inan, inan bana! Seni aldatmadım, yuvamıza ihanet etmedim!

0: Bu ev de işin de.
1: Kirli ellerinle dokunma kızıma!
2: Annesi olduğumu unutma Engin! Yalvarırım! Yalvarırım, insaflı ol biraz!
1: Sen şerefimizi satarken insaflı mıydın? Alnına o kara lekeyi sürerken bizi düşündün mü? Hadi git artık!
2: Anneciğim gitme! Beni bırakma! Engin, benden nefret etsen de kızımıza acın! Kulun kurbanın olayım, ayırma yavrumdan beni!
1: Sen kızın anası değil, yüz karasısın! Bizim için öldün artık! Defol buradan!
2: Hayır, gitmesin anneciğim! Kovma annemi babacığım!
1: Yeter! O senin annen değil artık!
2: Engin! Yalvarırım, dur! Peki! Gidiyorum! Temiz yuvanızı bir daha kirletmeyeceğim! Yüzümü bir daha görmeyeceksiniz! Yalnız senden bir dileğim var! Yavruma iyi bak! O ıstırap çekmesin! Mutlu olsun! Başka bir şey istemiyorum senden!

0: Tebrik ederim kızım.
1: Teşekkür ederim babacığım. Çok mutluyum ve her şeyimi size borçluyum.
2: Benim canım kızım. Bugün 18 yaşına girdin. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Sana bütün kalbimle mutluluklar dilerim.

Güzel talebem. 18. baharınla dünyaya kristal parçaları gibi mor, sarı, eflatun renkler kattığın için seni tebrik ederim. Müzik hocam.

0: Teşekkür ederim. Güzel çaldınız Oya.
1: Ben de size çiçekleriniz için teşekkür ederim hocam.
0: Ödeştik öyleyse. Siz büyük bir kabiliyetsiniz Oya. Büyük.
1: Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz?
0: Yalnız size söylüyorum Oya. Lütfen bana inanınız. Bu sihirli küçük parmaklar bir gün harikalar yaratacak. Ben de bundan gurur duyacağım.

0: Geçirdiği trafik kazasında gözlerini kaybeden avukat Engin Bora için evde yardımcı olacak kültürlü bir bayan aranmaktadır. İsteklilerin 47, 45, 57 numaraya müracaatları rica olunur.
1: O yaz sen misin?
2: Benim babacığım.
1: Daha okula gitmedin mi kızım?
2: Gazetedeki ilanımız için telefon ettiler, onu bekliyorum.
3: Bir hanım sizi görmek istiyor efendim. Hı hı.
0: Gazetedeki ilanınız için geldim.
2: Evet efendim, bir bakıcıya ihtiyacımız var. Ama bugüne kadar babama emanet edecek güvenilir birini bulamadım.
0: Bana güvenebilirsiniz.
2: Sanki sizi tanıyor gibiyim. Acaba daha önce hiç karşılaştık mı?
0: Yok.
2: Ne tuhaf! Sizi görür görmez kanım ısındı. Hemen işe başlayabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim. Göreceksiniz, babanıza gönüllü bir yardımcı. Size candan bir abla, hatta anne olacağım.
2: Şimdi gönül rahatlığıyla gidebilirim babacığım. Şansımıza çok iyi bir kadın bulduk. Sen de beğeneceksin.
1: Peki yavrum, hadi bakayım. Okuluna geç kaldın artık.
2: Allah'a ısmarladık babacığım.
1: Güle güle yavrum.

0: Çayınızı getirdim Engin Bey. Başka bir emriniz var mı?
1: Sesiniz... Kimsiniz, adınız ne?
0: Seher efendim.
1: Ne tuhaf! Ama imkansız! Sesiniz bana birini hatırlattı.
0: Kimi efendim?
1: Benim için ölmüş birini.
0: Ölmüş birini hatırlattığım için özür dilerim. Müsaadenizle efendim.

0: Hoş geldiniz Oya. Bu benim en sevdiğim eserdir. Tatlı ve acı hatıralarla doludur. Virgin konserde senin duygulu parmakların bu eseri çalarsa çok müteassıs olacağım.
1: Asıl buna ben sevinirim hocam. Bu nefis eseri çalmak benim için büyük bir şeref.
0: Ne garip değil mi Oya? Kalplerimizin aynı şeyler için çarpması güzel bir şey.
1: Güzelin ötesinde bir şey bu hocam.
0: Evet, haklısın. Burada ve her yerde benim için güzel olan yegane varlık yalnız sensin.
1: Mutlaka yeniden evlenmeniz lazımdı.
2: Bir zamanlar evlenmeyi düşünmüştüm. Ama Oya küçüktü. Onu üvey anne elinde büyütmeye gönlüm razı olmadı.
1: Hanımınızın genç yaşında ölmesine üzüldüm Engin Bey.
2: Keşke ölmüş olsaydı.
1: Yoksa yaşıyor mu?
2: Maalesef. Ama kızım onu öldü biliyor. Oya'ya annesinin yuvamıza ihanet eden bir olduğunu söylemektense kalbimdeki nefreti bir mezar taşı olarak gösterdim.
1: Bir ana bu kadar kötü olabilir mi?
2: Oldu Seher Hanım. Onu son defa bir gece tesadüfen bir batakhane önünde gördüm. Zamanında sevgilim, karım dediğim kadın adi bir sokak olmuş, saz salonlarına düşmüştü. Allak bullak oldu dünya. Arabamı nasıl sürdüğümü bilemedim. O gece onun yüzünden gözlerimi kaybettim. Seher Hanım, sizden ricam, Oya annesinin yaşadığını asla bilmemeli. Bir mezar taşına anne demesi çok daha hayırlı kızım için.
1: Merak etmeyin efendim. Bunu mukaddes bir sır olarak kalbimde saklayacağım. Sizi o kadar çok, o kadar çok seviyorum ki bazen kızım sanıyorum. Ne tuhaf değil. Teşekkür ederim. Ben de sizi rahmetli annem kadar seviyorum. Düşünebiliyor musunuz Seher Hanım? Babam annemi ne kadar çok sevmiş ve aşkına sadık kalarak bir daha hiç evlenmemiş. Sevmek ve sevilmek çok güzel bir duygu. Bu duyguyu sen de hiç tattın mı yavrum? Evet. Hem de erkeklerin en sevilmeye layık olanı ile. Eminim ki onu bir gün buraya getirirsem siz de beğeneceksiniz. Kim bu talihli erkek yavrum? Müzik hocam.
2: Ne kadar özlemişim tabiat. Meğer bunca zamandır kendimi dört duvar içine kapamakla hata etmişim. Size minnettarım Seher.
1: Yüzünüze bir mutluluk geldi. Memnun oldum.
2: Buna sebep sizsiniz. Ne garip. Sizi sanki tanıyormuşum gibi bir duygu var içimde. Yaşamak çok güç gelmişti önceleri. Başıma gelen felaketlerde, bilhassa körlüğümde ölümü bir kurtuluş olarak düşünmüştüm. Kızım olmasaydı belki de...
1: Yok, hayır. Kızınızı böyle bir çılgınlığa feda edemezdiniz. Oya ile iftihar edebilirsiniz.
2: Ediyorum. Anasından kalan tek temiz miras, ondan aldığım müzik kabiliyeti. Annesi eşsiz bir sese sahipti. Güzeldi, şahaneydi. Ama kötü, yıktı yaktı, mahvetti beni. Ağlıyor musunuz?
1: Evet. Ondan bahsederken

0: kadar üzülüyorsunuz ki?
1: Benim felaketime karım bile ağlamadı. Ama siz dertlerime ortak oldunuz. Benim için gözyaşı döktünüz. Islak gözlerinizi, hüzünlü yüzünüzü görmek istiyorum şu an. Hiç olmazsa ellerimle.
0: Şimdi geçmişteki ünlü sesler. Gül Deniz'den bir şarkı.
2: Ben seni unutmak için sevmedim. Gül ben ayrıldık.
3: Kapa radyoyu! Kapa ne? Gözlerimi kaybettim ama elim ayağım hala tutuyor. Seher!
0: Efendim?
1: Seher! Özür dilerim. Şimdi bana yardım eder misin?
0: Yalnız şimdi değil. Ölünceye kadar efendim.

0: Hoş geldiniz babacığım. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Müzik hocam.
1: Oo, şeref verdiler evimize. O şeref bana ait beyefendi.
0: Bu da Seher Hanım. Babama yardımcı olarak geldi ama bana çok iyi bir can yoldaşı oldu.
1: Tanıştığımıza memnun oldum Seher Hanım.
0: Seher Hanım, misafirimize bir kahve yapar mısınız?
2: Kızımı da benim gibi mahvetmene müsaade etmeyeceğim. Mani olacağım.
1: Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Oya'ya ben hizmetçiniz değil, senin annenim mi diyeceksin? Yoksa babasına senin evine körlüğünden istifade ederek girdim mi diyeceksin?
2: Yalvarırım Cemil! Kızıma dokunma! O masum, tertemiz bir genç kız! Benim yuvamı yıktın, hayatımı mahvettin! Hepsini, her şeyi unutmaya ve seni affetmeye hazırım! Ama ne olur uzak dur Oya'dan!
1: İmkansız! Oya'yı deli gibi seviyorum!
2: Oya! Seni kızım gibi seviyorum! Ama müzik hocanın kim olduğunu görünce sanki dünya başıma yıkıldı! O adam sana layık biri değil!
0: O adam diye hitap ettiğiniz sevdiğim erkektir!
2: Sevemezsin onu! O çok kötü bir insandır!
0: Bu evdeki vazifelerinizi bilin ve haddinizi aşmayın Seher Hanım!
2: Anlaşıldı Oya Hanım! Özür dilerim! Haklısınız! Haddimi bilmeliydim! Müsaadenizle!
3: Gözlerimi açtırıp da ne göreceğim Seher? Batakhane kapılarında sarhoş mezesi olmuş o kadının?
2: Hayır! Masum ve tertemiz kızınızı Engin Bey! Ya kızınız bir hata yapar ve hayatını mahvederse? O zaman vicdan azabı çekmez misiniz?
3: Anlayamadım söylediklerini! Ortada böyle bir durum mu var?
2: Yok, hayır yok! Sadece onun yarınını düşündüğüm için söyledim bunları! Gören bir gözle... kızınızın yarınlarına daha bir güven ve mutluluk getirebilirsiniz! Yalvarırım! Gözlerinizi ameliyat ettirin Engin Bey!
3: Haklısın Seher! Bana vazifemi hatırlattığın için teşekkür ederim! Şimdi hem kızım, hem de senin için ameliyat olacağım!
2: Benim için mi?
3: Evet! Gözlerim açıldığında seni karşımda görmek... saçının... gözlerinin rengini seçmek... yüzüne doya doya bakmak istiyorum! O gün yanımda olacaksın, değil mi Seher?
2: Evet, yanınızda olacağım! Müsaadenizle!

sana bu müjdeyi vereyim. Hepsini duydum. Acıyıp seni bu eve almakla, sana annem gibi hürmet etmekle hata etmişim. Fakat ben... Sus! Kıskanç, kötü ruhlu bir kadınsın. Saadetime gölge düşürmek istiyorsun ama bunu yapamayacaksın. Çünkü Cemil'i seviyorum. Oya, yalvarırım dinle. Yalvarırım dinle beni. Sevdiğin adam seni tuzağına düşürmek isteyen bir adam.

0: Doktor bey, ameliyat nasıl geçti?
1: Çok başarılı geçti, merak etmeyin. Hiç üzülmeyin, babanızın gözleri artık görecek o yağını.
0: Size minnettarım Ertuğrul bey. Allah'ım! Sana şükürler olsun Allah'ım!

0: görüyorsun. O kadar mutluyum ki.
1: Seher nerede?
0: Onu görmen imkansız babacığım.
1: Neden?
0: Sebepsiz evi terk etmiş.
1: Gözlerimin açılması için bana bu kadar ısrar etsin. Sonra da bizi terk etsin. Nasıl olur? İmkansız bu. Onu görmek istiyorum Oya. Bana Seher'i mutlaka bulmalısın.

0: Seni büyüleyip aşk cennetimize kaçırmak isterdim. Orada yalnız ikimiz yaşardık ve çok mutlu olurduk.
1: Başım dönüyor. Çok içtim.

0: Benim de başım dönüyor sevgilim. Ama içkiden değil, senin güzelliğinden.
1: Lütfen artık dans etmeyelim, oturalım.
0: Tabii, oturalım. Aşkımızı. Demek beni sevmiyor. Bu sözlerimi kabul etmiyor.

0: seni seviyor Moya.
1: Başım dönüyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen beni evime kadar götür.
0: Peki yavrum, sen nasıl istersen.

0: Neredeyim ben?
1: Evindesin sevgilim.
0: Başım dönüyor. Yatmak, uyumak istiyorum.

0: Hayır. Hayır, gitmek istiyorum. Bırak beni.
1: Seni seviyorum.
0: Hayır, hayır olmaz.
2: Bırak onu! Sana bu kızdan uzak dur demiştim.

0: Kaç buradan! Buraya hiç gelmedin! Hiçbir şey görmedin! Hiçbir şey bilmiyorsun! Susacaksın! Babanın ve senin şerefin susmana bağlı!
1: Ya siz? Beni kurtardınız! Niçin yaptınız bunu?
0: Çünkü... seni kızım gibi sevmiştim yavrum! Hadi git buradan!
2: Gül Deniz, cinayet suçuyla itham ediliyorsunuz!
0: Evet, Cemil Arkan'ı ben öldürdüm! Vereceğiniz en ağır cezaya razıyım!
3: Susmakla ölüme gidiyorsun Gül, her şeyi mahkemede açıklamalısın!
0: Hayır, bunu yapamam!
3: Yapman lazım!
0: Artık yaşamak istemiyorum! Kaderimi değiştirmek elimde değil çünkü!
3: Yalvarırım, Cemil'i niçin öldürdüğünü itiraf et!
0: Hayır, etmeyeceğim! Onun için öldürdüğümü kimse bilmeyecek! Çünkü ölmek istiyorum! Yaşamaktan bıktım, usandım artık!
3: O halde her şeyi ben anlatacağım!
0: Şevki abi! Eğer beni seviyorsan susacaksın! Engin'in şerefini, Oya'nın istikbalini düşün! O iki yüce varlık karşısında... benim hayatımın ne kıymeti var? Ben o gece kızımın namusunu kurtardım. Analık vazifemi yaptım.
1: Anne! Anneciğim! Nihayet gerçeği öğrendim. Artık benim de bir annem var. Yalvarırım bana kızım deyin. Bu kelimenin yıllarca...

0: Kızım, yavrum, bir tanem.
1: Anneciğim, sizi bulduğum gün kaybedecek miyim?
0: Kaderimiz buymuş kızım. Beni hapishanede tanıdığın için affet kızım.
1: Anneciğim, yalvarırım kendinizi müdafaa edin. Eminim ki adalet kızının namusunu kurtaran bir anayı mahkum etmez.
0: Hayır. Babanın ve senin şerefin için susmamız şart.
1: Babama hepsini anlatacağım. O sizi kurtaracak.
0: Sakın, sakın bunu yapma Oya. Eğer yaparsan, analık hakkımı helal etmem sana. Müsaade et kızım. Artık huzur içinde öleyim. Çünkü şimdiye kadar çok çektim.

0: Söyleyin bana! Annemi nasıl kurtaracağız?
1: Ne yapacağımızı biliyorum. Hadi gel kızım, gel!
2: Sanığın susması, kendini müdafaa edecek bir sözü olmadığı içindir. Gayesi işlediği cinayeti bir esrar perdesi ardına gizlemek ve zavallı bir kadın rolü oynayarak adaletin merhametine sığınmaktır. Olay meydandadır.
0: Bana annemin öldüğünü söylediniz. Öksüzlüğümün acısını yüreğimde yıllarca taşıttınız. Oysa annem yaşıyor. Onu kurtarmak vazifeniz babacığım.
3: Keşke ölmüş olsaydı. O alnımıza silinmesi imkansız bir lekeyi vurdu. Öyle bir kadın için parmağımı dahi oynatmam.
0: Annemin ölmesine göz mü yumacaksınız?
3: Senin annen çoktan öldü. Sana ne anlatmışlarsa inanma.
0: Annem masumdur. Bir genç kızın namusunu kurtardı. Şimdi mahkemede bunun için susuyor. Kendini o genç kızın şerefi uğruna feda ediyor.
3: Yalan! O bunu yapamaz. Yapabilseydi zamanında kendi namusunu kurtarırdı.
0: Annem zamanında kendi ve şimdi de benim namusumu kurtardı. Gözlerimin önünde öldürdü Cemil'i.
3: Neler söylüyorsun sen?
0: Bu evde Seher diye biri vardı.
3: Evet.
0: İşte o benim annemdi. Gözleriniz ışığa kavuşturduktan sonra gitti. Çünkü onu affetmemiştiniz, kovacaktınız görünce.
1: O asla size ihanet etmedi Engin Bey. Sadece iftiraya kurban gitti. Ve yıllar boyu siz yükselir, o düşerken yalnız sizi sevdi.
0: Şimdi her şeyi anladınız değil mi babacığım? Artık annemi bana verecek misiniz? Onu kurtaracak mısınız?
2: Evet sayın yargıçlar, Güldeniz'in idamını talep ediyorum.
4: Hâlâ susacak, kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz?
0: Hayır! Yaşamak istemiyorum! Asın, öldürün, kurtarın beni çektiğim bu ıstıraptan!
4: Gereği düşünüldü! Güldeniz'in taammüden cinayet işlediğine, deliller ve kendi ifadesiyle karar verilerek suçu sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanunu'nun...
5: Sayın Yargıç!
3: Müsaadenizle feci bir adli hataya mani olmak istiyorum. Bu müdahale yersizdir. Henüz karar okunmamıştır. Beni dinlediğinizde davanın sonucu tamamen değişecektir.
2: Dava sonuçlanmıştır ama buna rağmen avukat Engin Bora'nın dinlenilmesini talep ediyorum.
3: Sayın Yargıç, ben buraya sizleri aydınlatmaya ve şurada susan, kurtuluşunu ölümde bekleyen bu kadının masum olduğunu ispat etmeye geldim.

0: sizi dinliyor.
1: Sayın Yargıç, Güldeniz zamanında ünlü bir ses sanatçısı iken hayatında ilk darbeyi Cemil Arkan'dan yemiş ve korkunç bir iftiraya uğramıştır. Yıllarca kızından, kocasından ve yuvasından ayrı kalmış, sefalet içinde yaşamış ama asla iffetini kirletmemiş olan Güldeniz, bu cinayeti tahammüden işlememiştir. Bir ırz düşmanı olan Cemil Arkan'ın elinden masum kızının namusunu kurtarmıştır. Çünkü Güldeniz bir anadır. Ve biliriz ki cennet annelerimizin ayakları altındadır. Dünya yüzünde hangi ana gözleri önünde kızının ırzına geçilmesine tahammül edebilir? Yüksek mahkeme heyetine soruyorum. Bu kadın suçlu mudur?
2: Niçin bunları anlatmadı? Neden kendini müdafaa etmedi?
1: Çünkü kızının ve kocasının şerefi uğruna kendini feda edecek ve ölümü kabullenecek kadar asil bir insandır müvekkilim.
3: Kocası ve kızı kimdir?

0: masum kadını yuvasından, kızından mahrum bırakan ve onu haksız yere suçlamış olan koca benim.
1: Kızı da benim efendim. Anneciğim! Anneciğim! Kızım! Yavrum!
0: Beni affet Gül! Yalvarırım unut geçmişteki kötü günlerimizi! Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım!
1: Buna inanıyorum Engin! İnanıyorum!
2: Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
3: İyi ama ameliyat hangi para?
4: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş.
2: Hani nerede o günler? Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
4: Benim oğlana bir oyun oynayacağız.
2: Kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
5: Nişanlınızı ve ağanızı bulacağız.
6: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem.
2: Sevsem bile evlenemem seninle.
3: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
2: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insan.
7: Cilveli Kız birazdan TV4'te.
8: Büyük maç başlıyor.
9: O zaman yerimde yerim.
10: Migros yemekle yerimde yerim. Yerimde yersem yerimde yerim. Dizi kesmem, maçı es geçmem.

0: Yemek'te Migros Yemek, Migros uygulamasında. Migros Yemek'le
1: yerimde yerim. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Şu probisi bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor,
8: yapamıyor.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Dileklerini alayım.
11: Üç dilek hakkın var.
12: Hiç kimseyi bu kadar...

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
4: Allianz seninle. Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
5: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

25 yıldır hep seninle.

0: çok. Trendyol Milla.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Muazzam bir geçiş töreni. Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Mutlu bir aile. Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar. Taksiciler 100 Oktan performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile. Beyaz yakalılar bütçelerini aşmıyorlar. Patronlar...
7: Otogaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
6: Daha kimler kimler Aygaz'a geçtiler ve dediler ki...
8: Unuttum abi.
9: Neyi unuttun ya?
8: Çadırı. Canı sağ olsun.
10: Tulumlar.
9: Boş ver ya. Dışarıda uyuruz.
8: Fenerimiz var.
10: Yok.
8: Onun da pili yok. Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
10: O da bizi izler.
11: Enfes sütlü çikolatalı bisküvilerin arasında yumuşacık marshmallow'uyla herkese bir halle yoluyor.
12: Herkese bir halle yoluyor.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İklim değişikliği ve kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissedilse de bizim bu topraklara verilmiş sözümüz var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak topraklarımızı koruyor, suyu merkeze alarak tarımsal üretimi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik için modern sistemlerle kaynaklarımızı verimli kullanıyoruz. Kuraklığa toleranslı bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Kasa arkasına bakmadan geçme. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara, indirimli ürünler hem şokta hem cepte şokta.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
12: Botanik.
10: Abaküs. Kasa. Marul. Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim. Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında.
16: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
17: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
18: Jacobs Origins'le her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: arkada.
1: Bilet.
2: Arkada.
1: Bilet.
3: Arkada.
1: Arkadaymış. Bilet.
3: Arkada.
1: Arkada kimde?
3: İşte şu gözlüklü Hayati Bey amcamda. Onda, o ısmarladı bize de. Ya?
0: Hakiki İsveççenin de mamul, çok tıraş bıçakları. Bir kutuda 10 tane kardeşim, tekliğe. Bundan ucuz olur mu? Bedava tıraş olacaksın, ne güzel.
4: Ne alırsan 2,5, son fırsat bu, son fırsat. Buyurun beyim.
5: Topattı, çamura battı fabrikasının malları bunlar, yetiş! Ne alırsan 7,5 liraya, kaşkur sene.
2: Ne alırsan

0: Mehmet Saralım Bey'in buyurun. Tamam.
1: Hey, belediye cüzdanım.
2: Hayırlı olsun ablacığım, güle güle.

0: 맞아요. 이런 게 뭐 이런 무슨 말하는 맞아요.
1: 요즘은 길러스 가자.
2: 맹시더라 매임.
1: 뭐네 배?
2: 어ldu 매임. 뭐 시임 어ldu.
1: 엘리는 결혼 어ldu. 나 네 olsun. 맹시더라 요즘 olur mu?
2: 파하로 alıyoruz. 파하로 satıyoruz.
1: Ya fakir fukara, gariban taş mı yesin? Ne vicdansızsınız ya.
2: Git Allah aşkına sabah sabah başımı belaya sokma benim.
1: Başın belaya girse ne olur?
2: Arkadaş sen aranıyorsun galiba.
1: Aranıyorum ben, ne olacak?
3: Sinirlenmeyin müdür bey. Gereken muameleyi yapalım.
2: Ne yani? Haraç mı istiyorsunuz?
1: Ne münasebet? Sen lafını tart da öyle konuş. Senin karşında belediyenin şerefli bir memuru var.
2: Belediye mi dediniz? Affedersiniz memur bey. Zaten halinizi birden tanıyamadım da.
3: Elbette tanıyamazsın. Tebdil kıyafet geziyoruz.
2: Aa, haklısınız. Müsaade buyurun da çocuklarınıza biraz meyve hazırlayayım.
1: Yo, benim çocuklarımın boğazından daha haram geçmedi. Katiyen rüşvet kabul etmem.
2: Rica ederim memur bey, rüşvet değil. Naçizane ufak bir hediye.
1: Aa, o başka.
2: Yenge hanım incir de sever mi?
1: Bayılır.
2: Aha, öyleyse incir de koyayım.
1: Koy koy, hepsinden biraz koy.
2: Buyurun memur bey.
1: Al oğlum şunları, baş üstüne müdür bey. Hadi eyvallah.
2: Güle güle beyim, afiyetle yiyin müdür bey. Afiyet bal şeker olsun.

Ay, va a papá, ¿qué vas a escuchar acá? Ne güzel uçuyorlar değil mi? Yuvarlak kuşu gördün mü hani? Topal bir kuş var soldaki, soldaki kuş. Ha bak bak, şu topal, şişman uçuyor. Şişman bir kuş. Ha hop, o kuşa dikkat et. Dikkat et, bak bak bak. O kuştan şimdi ne yapacağız? O kuş aşağı gelecek, dükkana gelecek. Peynir alıp gidecek, sen de şaşıracaksın, ben de şaşıracağım. Çok akıllı kuştur ha. Hiç kimseyle münakaşa şey etmez bir kere. Ne dersen onu yapar. Terbiyeli kuş ve birader işte. Ha, bak bak bak, o kuş, o kuş. Dikkat et, dönüşte soracağım.

0: Kiraz, sen misin yavrum?
1: Benim babacığım. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Nasılsın?
0: Sana iyiyim demek isterdim ama desem inanmayacaksın.
1: Bırak artık bu kuruntuyu, üzüntüyü.
0: El deme be yavrucuğum. Körpecik bir kızın eline bakmak kolay mı?
1: Ama ben seve seve çalışıyorum senin için.
0: Bu yatalak halimle kendi kendimden utanıyorum.
1: Ne varmış bunda utanacak? İsteyerek olmadı ki, kaza bu.
0: Kötü bir talihim varmış.
1: Ümidini kırma babacığım. Ben doktorlarla konuştum. Ameliyattan sonra eski haline döneceksin.
0: İyi ama ameliyat hangi parayı?
1: Allah büyük babacığım.
0: Allah artık bizi unuttu kızım. Bir yandan yatalaklık, bir yandan fıkaralık tamamen canıma yetti artık. Allah bir an evvel canımı alsa da ben de kurtulsam

0: beni de düşünmelisin sevgilim.
1: Merak etme sevgilim. Er geç babamı razı edeceğim.
0: Ya razı olmazsa?
1: Gene de vazgeçmem senden.

0: Babam duydu. Benden geldim yattım, tamam
1: mı? Olur efendim.
2: Dur!
3: Baş üstüne babacığım. Şey yani, sabah şerifler hayır olsun babacığım.
2: Gel! Gene sabaha kadar seni bekledim. Ne olacak bunun sonu böyle?
3: Sonu yok babacığım. Evleniyorum artık, bitti. Bekarlığa veda.
2: Kim bilir hangi kızı bulmuşsundur.
3: Öyle iyi bir kız ki, yakında gelip elini öpecek.
2: Demek gelin hazır. Nasıl, istediğim gibi mi bari?
3: Aa, daha alası.
2: Asil mi, temiz aileden mi?
3: Aa, sülalesi, bey, paşa... tam 500 yıllık secereleri var.
2: Ya, çok iyi. Peki, namaz, niyaz, oruç?
3: Hiç kaçırmaz, çok sofudur.
2: Ya, maşallah, maşallah.
4: Medeniyetin en son ve en büyük buluşu... çöptıraş bıçakları.
1: Ferda lüzum yok.
4: Bir sürüşte sinek kaydı. Satıyoruz ve helal ediyoruz. Al kardeşim. 10 tane bir paket, 10 tanesi bir teknik. Biraz sonra işte bu şişmanın suratında güller açtığını göreceksiniz. Büyük ameliye, işte tıraş başlıyor.
1: Çok harikalar yaratan tıraş bıçağıdır. Hakiki içerikten yapılmıştır. Bir bıçakla 25 defa tıraş. Kardeşim boru değil
4: bu. Ya siz ne yapıyorsunuz? Ben de çöp kullanıyorum. Aa! Çöp kullanıyorum, buyurun.
5: Bu tarafta!
3: Babacığım, işte size bahsettiğim okşan.
2: Ha?
3: Babam.
2: Oo, maşallah, maşallah. Pek memnun oldum kızım.
6: Müsaade ederseniz elinizi öpeyim.
2: Sağ ol kızım. El öpenlerin çok olsun. Buyur otur. Oğlumla evlenmeye karar vermişsiniz.
6: Evet efendim.
2: Mesut, bahtiyar olursunuz inşallah.
6: Teşekkür ederim.
2: Şey, bey pederinizle ne zaman teşerrüf edeceğiz acaba?
3: Burada değiller ya, hacca gittiler.
2: Ha, şimdi haç mevsimi değil ama.
3: Benim müstakbel kayınpeder pek dindardır. Her fırsatta hacı olur.
2: Aa, ne mutlu muhterem bey pederiniz.
3: Nasıl, müstakbel gelinizi beğendiniz mi babacığım?
2: Allah bağışlasın. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah mübarek etsin.
7: Müstakbel gelininiz maalesef bir bar beyefendi.
2: Bir bar mı? Allah Allah!
7: 20 senedir ekmeğinizi yiyorum. Maalesef doğru beyefendi.
2: Peki, hiç de öyle bir kıza benzemiyordu.
7: Siz bir de onu çalıştığı barda görün.
2: Yanılmış olmayasın Cemil efendi.
7: İspata hazırım beyim.

0: Hayrola Kiraz kız?
1: Merhaba Kiraz.
2: Merhaba.
1: Niye öyle kara kara düşünüyorsun?
3: Babama üzülüyorum.
0: Ne olmuş babana?
3: Doktorlarla konuştum. Ameliyat burada olmazmış diyorlar.
1: Ya nerede olurmuş?
3: İngiltere'de.
2: Vay!

0: anam var.
1: Bura nere?
2: İngiltere nere?
0: Dünyanın bir ucu.
3: Bu ameliyat bizi 50.000 liraya patlarmış.
2: Bu kadar para nereden bulunur?
1: Buluruz be.
0: Atmatosun, nereden buluruz?
2: Ne yapar eder buluruz. İcap ederse banka soyarız.
0: Bankayı bu koca göbeğinle mi soyacaksın Tosun?
2: Bana bak, kafamı kırdırma yoksa karışmam hadi, bırakın be.
3: İşimiz Allah'a kaldı.
2: Yılda 1.000 lira arttırsak...
4: 50 yılda birikir.
5: Hayrola çocuklar, neyin hesabını yapıyorsunuz?
0: Hiç.
4: Yıllık kazancımızı hesap ediyorduk.
2: Biraz para arttıralım diyorduk. Vallahi rızam yoktur. Eğer o kadınla evlenirsen, ikinizi de bu eve sokmam. Seni evlatlıktan reddederim, mirastan da mahrum ederim.
6: Paranıza da, mirasınıza da ihtiyacım yok. Çalışır kazanırım.
2: Çıldırdın mı sen? Koskoca Hayrullah Bey'in oğlu bir bar kadınıyla evlenemez.
6: Seviyorum onu.
2: Ele güne hangi yüzle bakarız?
6: El vız gelir bana.
2: Yapma oğlum. Babanın kalbini kırmak sana uğur, hayır getirmez.
6: Kusura bakmayın babacığım. Aşk ferman dinlemiyor.
2: Son sözüm bu mu?
6: Evet.
7: Geldi, geldi, çorapçı geldi. Top attı.
3: Sayın yolcular, 5 dakikanızı bize verin. Karlı çıkarsınız, pişman olmazsınız. Satış başlıyor.
8: Reklam piyasada bunlar, ne alırsan 2,5. Abi al çorap al. Bak, tertemiz kokuyor, namussuzum.
4: Buyurun hanımlar beyler. Satan şişman, almayan pişman. Bir daha bulamazsınız, buyurun.
3: Bugün var, yarın yok. Ne alırsan 2,5. Ne alırsan, ne alırsan.
4: Çoluğunu çocuğunu sevindir vatandaş. Ne alırsan 2,5, ne alırsan 2,5.
8: Alan bayram yapıyor. Teşekkürler abi. Sağ ol, teşekkür ederim.
4: Nam olsun diye millet, menfaatine satıyoruz. Al, al. Ablacığım al da eniştemi memnun et. Al bakalım, hadi. Bu fırsat ele geçmez. Ne ablacığım? Buyurun.
3: Yama gidiyor, yama gidiyor.
4: Taze balık gibi be, 5 kağıda namussuzum, ne alırsan ya.
9: Ey babam ey, vatan geminin malları bunlar, buyur beyim, dur bir dakika, hop. Almayayım valla, almayayım pişman, buyur beyim, buyur.
3: Amca, bir tane almaz mısın?
9: İstemez.
3: Bak bu ne güzel elbisene uyuyacak ha.
9: İstemez dedik ya.
3: Aa, istemez demekle olmaz, bir tane al hatırım için, hadi.
9: İhtiyacım yok kızım, Allah Allah!
3: Canım amcacığım, bir çorap almakla iflas edecek değilsin ya! Bak, hem parayı sokağa atmış olmuyorsun ki, bak ne güzel ha!
9: Git başımdan be kızım, zaten canım sıkkın!
3: Ha, daha iyi ya, bu çorap sizin bütün sıkıntılarınızı dağıtır!
9: Yahu bu çorap ilaç mı? Çorapla dağılacak sıkıntım olsa, 1 değil 1000 çorap alırdım!
3: Canım, bir defa tecrübe edin, ne olur! Ne olur canım! Alt tarafı 2,5 lira be amca!
9: Otur hele, şu çoraplara bir bakalım!
3: Buyurun bakın! Bak, her rengi var! Sarı, lacivert...
4: Ben dinle, çorapta al, annene al, babana al, eniştene al, memnun et! Ey bak, sert biletçi! Sert biletçi!
10: Tosun, Tosun!
4: Tosun, yenge, yenge!
9: Adın ne senin bakayım?
3: Kiraz! Alın, alın hadi!
9: Ne de hoş bir ismin varmış böyle senin. İsmin de senin gibi güzel.
3: Sen benim güzelliğimi boş ver de çorabın güzelliğini seç bakalım, hadi!
9: Yo, yanlış anlama. Senin gibi güzel, hem de çok güzel bir kızın... gemilerde satıcılık etmesine hayret ettim de.
3: Ne yapalım, ekmek parası.
9: Peki, sarkıntılık etmezler mi sana?
3: Kim edecekmiş?
9: Erkekler.
3: Kimin haddine düşmüş? Hele bir denesinler bakalım!
9: Sen yaman bir kıza benziyorsun!
3: Mecburuz bey amca, zaman insanı yaman yapıyor! Yoksa nasıl geçiniriz?
9: Bunlardan ver bakalım 10 tane!
3: Hay Allah razı olsun senden! Ay yaşadık be!
6: Ben size gösteririm!
3: Al güle güle gi!
9: Teşekkür ederim! Al paranı, üstü de kalsın.
3: Sağ ol be amca! Çoraplar, güzel çoraplar!
6: Nihayet yakaladım seni!
3: Kulağım, bırak kulağım!
6: Seni polise teslim edeceğim!
3: Aa, polislik ne yapacak ki ben canım, bırak!
9: Ne oluyor burada?
6: Ah beyim, siz bilmezsiniz bunları! Gemiye biletsiz girmek bunlarda, satış yapmak bunlarda! Bunlardan çektiğimizi bir ben bilirim, bir de Allah!

0: Senin bir kadına bu şekilde saygısızca muamele etmeye hakkın var mı?
1: Yaşa be amcam!
2: Hadi yürü bakalım! Ben vazifemi yapıyorum beyefendi!
0: Vazife böyle yapılmaz! Dikkat et, suç işliyorsun!
2: Fakat asıl suçlu bunlar! Kanuna, nizama karşı geliyorlar!
0: Kanunu, nizamı çok iyi bilirim! Bir genç kızı kolundan tutup nasıl sürüklersin?
2: Bunlar bilet kontrolünden kaçıyorlar beyefendi! Varsa göstersin biletini!
0: Göster kızım biletini!
1: Bilet, nerede buradaydı? Düşürmüşüm galiba.
2: Gördünüz mü? Her zaman böyle biletsiz gülüyor, sonra da kaçıp gidiyor.
1: Halt etmişsin sen!
0: Bileti yoksa cezalı kesersin.
2: Bu kaçıncı beyim?
1: Yalan, iftira, çamur atıyor bana!
2: Gördünüz ya beyim, siz de şahitsiniz.
0: İyi ama sen de suçlusun. Cezalı bileti kes de kapatalım şu işi.
2: Başüstüne!
1: Sağ ol bey amca, teşekkür ederim. Benim için zahmetlere girdin.
0: Estağfurullah kızım. Otur bakalım, konuşalım seninle. Sen hep böyle parasız mı seyahat edersin?
1: Ne yapalım bey amca? Bir de bilet parası ödersek halimiz ne olur? Zaten ne kazanıyoruz ki?
0: Kızım, bu seninki iş değil.
1: Ben de biliyorum ama başka ne yapabilirim?
0: Sana daha iyi bir iş bulsam, şöyle bol paralı bir iş... ...kabul eder misin?
1: Hani nerede o günler?
0: Sen yarın sabah bana gel. Bu yaptığından çok daha iyi bir iş veririm sana.
3: Bu iş bana yaş görünüyor.
1: Neden?
4: Al benden de o kadar. Adamın vapurda sana bakışlarını hiç beğenmedim.
3: Ha doğru.
5: Siz de her şeyi kötüye yorarsınız.
1: Öyle ya, belki de ayağımıza bir kısmet geldi.
5: Şimdi bu kız ayağına gelen kısmeti tepsin mi yani?
3: Senin dünyadan haberin yok be, ahlak bozuldu oğlum.
4: Bu iş namus meselesi, sen her şeye karışma.
5: Her şeyi de siz bilirsiniz.
1: Bırakın şimdi tartışmayı, bu adamın yanına gitsem ne kaybedersin?
4: Ne mi kaybedersin? Her şeyini, namusunu, iffetini.
1: Hadi be adam bana ne yapabilir ki?
3: Sen bilmezsin bu ihtiyar kurtları. Ne hinoğlu hindir onlar.
4: Sana ilaçlı bir şeker verir... ...ya da çayına ilaç koyar, bir güzel uyutur seni.
3: Sonra gözlerini açtığın zaman bir de bakarsın...
4: Her şey olmuş bitmiş.
5: Yok deve, daha başı mı burası be?
4: Ulan pire, şimdi başlarım ha! Kafamızı bozma bizim!
5: Bozulsa ne olur ya?
4: Yersin tokadı böyle!
5: Yo, o kadar uzun boylu değil!
4: Ulan şimdi gösteririm ben sana, tutmayın beni!
1: Çocuklar, boş verin şimdi, kavganın sırası mı? Ben oraya gittiğimde ne şeker yerim, ne de çay içerim!
3: Yoo,

0: Alo, buyurun efendim. Peki efendim, peki.
1: Hacı Hayrullah Bey'le görüşmek istiyoruz.
0: Kim arıyor?
1: Biz onun ahbaplarıyız.
0: Öyle mi? Rica ederim beni meşgul etmeyin. Hayrullah Bey yoklar.
1: Ne zaman gelir acaba?
0: Belli olmaz. Belki de hiç gelmez.
1: Yarın gelir mi dersiniz?
0: Belli olmaz dedim ya. Güle güle.
1: Bu işte hayır yok. Gidelim bari.
2: Boşuna çıkmışız bunca merdiveni. Zaten bizde talih olsaydı...
3: İşportacı olmazdık.
4: Hayrullah Bey burada mı?
0: Evet, lütfen buyurun haber verelim. Hulusi Bey geldiler. Sizi bekliyor efendim.
1: Hanım, hanım, sende hiç utanma sıkılma yok mu? Bana başka türlü söylüyorsun, ona başka türlü.
0: Lütfen çıkın buradan.
1: Aa, şuna bak! Sen kimi koyuyorsun be?
0: Burası serseri yatağı değil.
1: Serseri senin babandır.
0: Terbiyeni takın, edepsiz.
1: Edepsiz de senin anandır. Hadi kafamı bozma, geldiğimi bey'e haber ver.
2: Hadi!
3: Hadi!
2: Hadi!
0: Beyefendi senin gibi sokak konuşmaz.
1: Ya sana neler?
5: O ne gürültü?

0: beyefendi.
1: Evet, biz de sahibiz.
2: Sakin ol kızım, çok ayıp.
0: Vazifemi yaparken bana engel oldu beyefendi.
2: Sen otur yerine.
0: Seni görmeye geldim, beni içeri bırakmak istemedi.
2: Kabahat bende oldu, senin geleceğini ona söylemeyi unuttum. Özür dilerim, buyurun.
3: Şimdi bana kahve söyle bakalım.
4: Evet. Bana da.
3: Bana da.
2: Otur şuraya bakayım kızım, otur.
0: Koltuklarda ne rahat.
2: Çay kahve içer misin yahut da gazoz?
0: Zahmet olmazsa.
2: Yok canım, istersen pasta aldırayım sana.
0: Pasta aldıracaksan çikolatalı olsun, ne olur.
2: Olur kızım, ne olacak, bir telefon edip getirteceğim. Bir gazoz, bir de çikolatalı pasta.
0: Büyük olsun pasta.
2: Büyük olsun pasta.
0: İki büyük pasta olsun.
2: İki büyük pasta olacak.

0: Evet efendim. Başka bir emriniz var mı?
1: Yok, gidebilirsin.
2: Çok güzele benziyor.
1: Hadi başla bakalım.
2: Sen de buyur Hacı Bey amca.
1: Kusura bakma, ben perhizdeyim.
2: Bana bak Hacı Bey amca, bu pasta sakın okunmuş, ilaçlı falan olmasın.
1: Tövbe estağfurullah, niye okunmuş olsun, ilaç ne arasın?
2: Kusura bakma, aklıma bir şey gelmişti de.
0: Acaba daha çok bekleyecek miyiz kızım?
3: Beyefendiyle konuşmak mümkün olmayacak mı acaba?
4: Bir dakika, kendilerine sorayım. Ziyaretçiniz beklesinler mi beyefendi?
1: Bütün randevularımı iptal et, bugün çok meşgulüm.
4: Maalesef beyefendinin bütün randevuları iptal edildi. Kendileri çok meşguller, özür dileriz.
5: Peki. Allah'a ısmarladık.
4: Hadi siz de gidin.
6: Biz kızı almadan bir yere gidemeyiz.
7: İhtiyar kurt bizim kıza bir oyun oynamasın.
8: Ben de merak ediyorum.
9: İçeri gireli çok oldu, hala bir ses de daha yok.
7: Bana kalırsa kapıyı omuzlayıp bakalım içeri.
6: Hadi.
8: Bakalım.
6: Hadi. Destur!
7: Selamün
6: aleyküm!
8: Ve rahmetullah!
1: Ve aleyküm selam ama... siz kimsiniz?
2: Aa, ben sizi unutmuştum! Bunlar benim arkadaşlarım.
7: Biz onun sahibiyiz.
2: Bu Tosun.
1: Tosun ağa, semizliğinden belli.
2: Bu pala bıyık Ömer, biz ona pala deriz.
1: Ya! adaşız demek seninle ha?
2: Bu da Pire Mehmet. Onlar da benim gibi iş portacı. Mahallelim ve komşularım.
1: Tanıştığımıza memnun oldum çocuklar.
6: Sağ ol!
2: Üçü de dürüst, namuslu ve çalışkan arkadaşlardır. Onlara yanında bir iş verirsen ben kefil olurum Hacı Bey amca.
1: Dur bakalım, onlar için de bir şey düşüneceğim. Siz tam benim aradığım takımsınız.
6: Hayrola, futbol takımı mı kuruyoruz Hacı Bey amca?
1: Yo, hayır canım. Hep beraber birleşip benim oğlana bir oyun oynayacağız.
2: Nasıl bir oyun?
1: Şahane bir oyun. Şöyle başlayacak. Sizi giydirip kuşatıp benim evin yanındaki köşke yerleştireceğim. Altınıza bir de lüks otomobil çekeceğim.
2: Anlamadım Hacı Bey amca, yani sosyete mi olacağız?
1: Tamam, sosyete olacaksınız.
7: O biçim sosyete.
2: Peki biz ne yapacağız?
1: Anlatayım. Bu dünyada herkesin bir derdi var. Benimki de oğlum.
2: Oğlunuz mu?
1: Akılsız oğlum, kafasız oğlum, çılgın oğlum! Bir bar kadınına aşık olmuş. Bu kadarla kalsa iyi. Ama kadını nikahlamaya, onunla evlenmeye kalkıyor. Kızım, sen oğlumu bu kadından kurtaracaksın.
2: Ben mi? Nasıl?
1: Oğlumun aklını çeleceksin. Yüzüne gülüp onu baştan çıkaracaksın.
2: Anlamadım, sen beni ne zannettin Hacı Beyefendi?
1: Sakın beni yanlış anlama kızım. Sadece ona görünecek, onunla tanışacaksın. Benim oğlum ayran gönüllüdür. Seni görünce ötekini unutup sana aşık olacaktır.
2: Yani vazifem oğlunuzu baştan çıkarmak, öyle mi?

0: iş bana gelmez, yok amcam.
1: Ama kızım, işin 50.000 lira veririm.
2: 50 tane binlik!
3: Şüş be! Hayatımız değişecek, baban ameliyat...
2: Olacak!
3: Ya! İstikbalimiz kurtulacak.
1: İş bitince 50.000 lira daha vereceğim.
3: Kiraz kendine gel. Kendine gel.
2: Kabul ediver. Baban da kurtulur, biz de.
0: Peki, kabul ediyorum ama para için değil, babamın hayatını kurtarmak için.
1: Yalnız bir şartım var. Bana namus sözü vereceksin. O kadını atlatıp yerine geçmek yok.
0: Merak etme Hacı Bey amca. Benim kocaya değil, işe ve paraya ihtiyacım var. Oğlun senin olsun.
2: 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500
0: Babacım tam 50.000 lira işte.
4: Bu kadar parayı nereden
0: bana
4: buldunuz?
0: Bana piyango çıktı baba.
5: Ya? Talih kuşu!
6: Kirazın başına kondu.
4: Allah'a şükür, dualarım kabul oldu, kızım çalışmaktan kurtuldu.
0: Ben değil, sen kurtuldun babacığım. Bu para senin ameliyat paran. Bununla Londra'ya gidip ameliyat olacaksın. Sonra da iyi olup kızına döneceksin.
4: Hayır yavrum. Önce senin istikbalini düşünmeliyiz. Sen kendini kurtar da ben iyi olmasam da olur. Önemli olan senin mutluluğun.
0: Benim istikbalim, mutluluğum, her şeyim senin iyi olmana bağlı baba.
4: Hayır yavrum, ben bu parayı kabul etmem. Ben bu parayı kendim için harcayamam.

0: Benim bir kıyıda 50.000 liram daha var. Sen rahat ol baba. Piyango 100.000'di. Hem sen iyi olduktan sonra yine çalışıp kazanmayacak mısın?
1: Allah bana o günleri gösterecek mi acaba?
0: Elbette babacığım. Allah bana bu parayı senin iyi olman için gönderdi.
1: Canım kızım, yavrum benim.
0: Canım babacığım benim.

0: Güle güle babacığım. Çocuklar, ben fazla laubalikten hiç hoşlanmam, anladınız mı?
1: Anladık hanımefendi.
0: Ahçıbaşı.
1: Buyurun efendim.
0: Bundan sonra yemeklerine asami dikkat edeceksin.
1: Baş üstüne efendim.
0: Şoför efendi.
1: Buyurun efendim.
0: Şoför efendi, otomobili kullanırken biraz daha dikkatli ol.
1: Merak buyurmayın hanımefendi.
0: Monsieur Uşak.
2: Buyurun efendim.
0: Sen de ev işlerinde asami dikkat ve gayretini sarf edeceksin.
2: Baş üstüne.
0: Şimdilik bu kadar, dağılabilirsiniz.
3: Şuraya bakın, her tarafı pırıl pırıllı.
4: Hey babam, hey!
2: Ulan bu ne lüks be!
4: Ulan pire, sen ömründe böyle ev gördün mü be?
2: Görmedim, Allah canımı alsın!
3: Nereden görecek, rüyasına bile girmemiştir namussuzum ha!
4: Meğer biz şimdiye kadar fare deliğinde yaşamışız da haberimiz yokmuş ya!
5: Ne oluyor burada? Biraz evvel laubalikten hoşlanmadığımı söylememiş miydin?
3: Harika!
5: Ha?

0: Günaydın babacığım.
1: Günaydın.
0: Hayırlısıyla nikah muamelelerine başladık babacığım.
1: Ne diyelim, hayırlı olsun.
0: Ama daha yapacak bir yığın iş var.
1: Acele etmeseniz, malum acele işe şeytan karışır.
0: Bir an evvel yuvamızı kurmak istiyoruz babacığım.
1: Aman ne yuva, kuş yuvası.

0: Merhaba.
1: Bu iş yaş Hacı Bey amca, ben kıvıramam.
2: O kadın senin oğluna büyü yapmış Hacı Bey amca, büyü.
3: Önce büyünün bozulması lazım ya. Ha, en iyisi nefesi kuvvetli bir hocaya okutmalı. Ha?
4: Bırakın bu saçmaları!
1: Kusura bakma Hacı Bey amca, ben bu işin altından kalkamayacağım galiba.
4: Evet, vaziyet pek parlak görünmüyor. Fakat ümitsizliğe mahal yok, sonuna kadar mücadele etmeliyiz.
1: Ben daha başka ne yapabilirim?
4: Sen hele yarın bizi evine davet et, şöyle bir araya toplanalım.
1: Son seyahatimde Akdeniz'i babamın yatıyla dolaştım. Şahane bir seyahat olmuştu. Avrupa sosyetesinde bir güneş gibi parladım. Evlenme teklifi eden edene, hiçbirine yüz vermedim tabii.
4: Aferin kızım! İnsan kendi dininden, kendi milletinden biriyle evlenmeli.
1: İki erkek benim için düello ederken öldüler. Üç hayranım intihar ettiler. Baktım ki Avrupa'da erkek kalmayacak, kalktım geldim.
4: Çok iyi yaptın kızım! Allah korusun, harp bile çıkabilirdi! Birinci Dünya Harbi bu...
5: Nasıl oldu?
6: Dikkat etsene! Kör müsün? Bu ne dikkatsizlik?
5: Affedersiniz, bir kaza oldu.
6: Kaza değil, dikkatsizlik!
5: Merak etmeyin, hiç leke bırakmaz, ben silerim.
6: Şu hale bak, elbisem rezil oldu.
7: Üzülme canım, ben sana çok daha iyilerini alırım.
4: Üzüldüğü şeye bak! Hadi gidip elbiseni değiştirelim.
7: Ben götürürüm babacığım.
4: Yo, sen otur rahatına bak oğlum. Gel kızım.
1: Uşağım adına sizden özür dilerim.
7: Üzülmeyin, mühim değil.
1: Siz aşıksınız galiba.
7: Evet.
1: Hem de sırılsıklam, değil mi?
7: Evet, öyleyim.
1: Tevekkeli dememişler aşkın gözü kördür diye.
7: Ne demek istiyorsunuz?
1: Kusura bakmayın ama nişanlınızı hiç beğenmedim.
7: Niye?
1: Siz yakışıklı, güzel, hoş bir delikanlısınız. Oysa... Benimle dans eder misiniz Aydın Bey? Yoksa nişanlınızdan mı korkuyorsunuz ha?
7: Yok, ne münasebeti.

0: Dur.
1: Bu ne rezalet?
0: Şey yok sen.
1: Ne olmuş ki canım? Anlaşılan benim yokluğum işinize geliyor. Baş başa kalın bari. Ne oldu Allah aşkınıza, neden kızdı?
0: Ne olacak, sizin yüzünüzden.
1: Allah Allah, ne yapmışım ki ben?
2: Muvaffakiyete doğru mühim bir adım daha attık. Allah'ın inayetiyle sonunda bu zafer bizimdir.
3: Taarruza devam edeceğiz! Top, tüfek, süngü, dipçik! Bütün gücümüzle kanımızın son damlasına kadar savaşacağız!
4: Yaşasın zafer, yaşasın Kiraz!
5: Bravo Kiraz! Ya! Kiraz, çok yaşa!
2: Durun, durun! Bu gece pavyona bir baskın yapacağız!
6: Roma gibi çıkıyor, sana her yolum! Esirim, kölenim, sana ben yavrum! Baharım, çiçeğim, güzel bebeğim! Güneşim, mehtabım, titrelenim!
7: Neşem, çiçeğim!
8: Siz ha?
2: Sana yardıma geldik!
1: Nişanlınızla aranızı bulacağız!
8: Rica ederim, gölge etmeyin, başka ihsan istemem!
1: Barıştınız mı yoksa?
8: Yapmayın, rica ederim, onu daha çok kızdıra...
1: Siz ona karşı zaafınızı belli ederseniz... ...nişanlınız kendini büsbütün nazar çeker, hiç barışmaz.
8: Ne yapmalı bilmem ki?
2: İnadına kıskandır onu, büsbüt ver!
8: Ya büsbütün kaybedersem onu?
1: Aksine, onu yeniden kazanacaksınız.
2: Tabii.
1: Bana itimat edin. Nihayet ben de bir kadınım, kadın ruhunu sizden daha iyi bilirim.

0: dedin senin gibisine denir.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
4: Hesap kırdık.
6: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
7: Kasa arkasına bakmadan geçme. 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde temizlik ürünlerinden kişisel bakıma, içeceklerden atıştırmalıklara, indirimli ürünler hem şokta hem cepte şokta.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Ya kalksana artık, hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
13: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
2: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
2: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok. Piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
10: Yeni Piril Ultra Güç.
12: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
13: Muhabbet sarmadıysa Karamio ile kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
18: Botanik.
16: Abacus.
18: Kasa.
16: Marul. Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
20: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
21: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Oy şefim!
5: Ülker çikolatalı gofret efendim.
4: Yengeme de verin.
6: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
7: Olsun.
6: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
8: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen vardır.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Senin sözün Altunizadelerin kızı.
11: Para biriktirmek kolay mı kızım? Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
12: Özür dilerim.
13: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
11: Bu hademe ne arıyor burada?
10: Bir hademe, doğru
11: evet,
10: mu?
11: Evet, bir hademe parçası.
14: Gül Hanım için gecede 1000 lira. Hı?
13: Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
12: Anlıyorum.
13: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Öylesiye seviyorum seni.
11: Yazık ki çok geç kaldın.
3: Beklenen şarkı yarın 13.45'te TV4'te.
15: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
19: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
20: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: nikah günü beni buradan gelin olarak alırsın.
1: Nikah daha bir hafta var. O zamana kadar seni hiç görmeyecek miyim?
0: Hayır.
1: Hiç değilse sen bize gel.
0: Ben oraya ancak evin hanımı olarak ayak basarım.
1: Bir hafta seni görmeden nasıl yaşarım?
0: Ben çok sabrettim. Şimdi sıra sende.
2: Davetiyeler basıldı. Nikaha 4 gün kaldı. Buna bir çare bulmalıyız. Ah, ne bahasına olursa olsun bu nikah kıyılmamalı.
1: Buyurun, oturun. Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Reisi adına nikahınızı kıymak üzere toplanmış bulunuyoruz. Siz Okşan Sevil, Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Okşan Hanım, size soruyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
3: Evet, evet, kabul ediyor.
0: Hayır, kabul etmiyorum.
4: Ha? Sustum oğlum ha!
5: Çıkarma, bak, şimdi ekerim ha!
1: Yanlış işitmiş olmayalım Okşan Hanım. Soruyu bir kere daha tekrar ediyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz?
0: Hayır, 1000 defa hayır.
3: Okşan, neler söylüyorsun?

0: Sen, sen ha?
1: Evet, benim.
0: Sen ne düzenbaz, ne rezil, meğer ne aşağılık bir yaratıkmışsın! Bir yılan gibi sokuldun aramıza! Geldiğin günden beri etrafına zehir saçtın! Bir kara kedi gibi girdin aramıza!
1: Sus, ne olursun!
0: Okşanın hakkı varmış, sen bir sokak...
1: Yalvarırım, sus!
0: Söyle, neden, neden yaptın bunu? Niye girdin aramıza? Ne diye mutluluğumuzu bozmaya, bizi ayırmaya çalışıyorsun, neden?
1: Seni sevdiğim için. İlk gördüğüm günden beri seviyorum seni, anladın mı şimdi?
2: Hiçbir zaman sevmedim ki seni.
3: Ya?
2: Sadece paran için evlenecektim seninle.
3: Öyle mi?
2: Ama artık paranın da önemi kalmadı. Senden çok daha zengin birini buldum.
3: Hı? Ne çabuk!
2: Geç bile kaldım yavrum! Verilmiş sadakalarım varmış! Yoksa ne boynuzlar taktıracaktım sana!
0: Adi kadın!

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Acaba beni affedecek misiniz Kiraz? Size karşı çok haksızlık ettim. Şimdi pişmanım. O çirkin sözleri size hiç söylememeyi çok isterdim. Şu anda içim size karşı derin bir hayranlıkla dolu. Ne olur anlayın beni.
1: Teşekkür ederim.
0: Asıl ben size teşekkür etmeliyim. O kadından kurtulmama yardımcı oldunuz.
1: Sahi mi? Bitti mi?
0: Evet, çok şükür bitti. Onunla ilişkimi tamamen kestim.
1: Buna çok sevindim.
0: Dünkü hareketimden sonra beni hala seviyor musun?

0: Siz haklıymışsınız babacığım. Okşan gerçekten bizim ailemize gelin girecek bir kız değilmiş.
1: Ah, hele şükür anlayabildin. İnşallah son hatan olur bu.
0: Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi size istediğiniz gibi bir gelin getiriyorum babacığım.
1: Ha? Bu da ötekiler gibi olmasın sakın.
0: Hayır babacığım, senin de çok arzuladığın, istediğin gibi biri.
1: Kim yahu?
0: Kiraz babacığım.
1: Kiraz mı? Nasıl olur?
0: Sevindin değil mi babacığım?
1: Sevindim tabii ama şey yani...
0: Müsaadenle ben şimdi ona evlenme teklifine gidiyorum.
1: Oğlum... yandın Hacı Bey! Giden barcı, gelen iş portacı!
0: Sevgilim!
2: Sanki bir rüya alemindeyim.
0: Kiraz, seni çok, çok seviyorum.
2: Bir gün bu rüyadan uyanacağım ama iş işten geçmiş olacak.
0: Bu rüya bir ömür boyu sürecek.
2: Sonunda her şey değişir Aydın. Bu kadar ümitle konuşma.
0: Buna imkan yok. Seni bütün kalbimle seviyorum Kiraz. Taparcasına, ölesiye. Benimle evlenir misin?
2: Ne? Ne dedin?
0: Eşim olmanı istiyorum. Benimle evlenir misin?
2: Yok. Hayır. İmkansız bu.
0: Neden? Birbirimizi sevdikten sonra evlenmekten daha tabii ne olabilir?
2: Hayır, hayır. Ben bunun böyle olmasını istemedim hiçbir zaman.
0: Neden? Yoksa beni sevmiyor musun? Konuş, sana cevap bekliyorum senden.
2: Sana nasıl cevap verebilirim? Babam burada değil ki.
0: Yazarız, telgraf çeker, en iyisi telefon açarız.
2: Fakat babam beni bir başkasıyla evlendirmek istiyor.
0: Ne? Sevmediğin biriyle mi evleneceksin?
2: Ya babam seni istemezse?
0: Sen sevdikten, sen istedikten sonra baban hayır mı diyecek?
2: Yalvarırım, ısrar etme.
0: Neden?
2: Sebep sorma Aydın.
0: Bilmek, öğrenmek hakkım değil mi?
2: Fakat evlenmek bu. Önemli bir mesele. Bu kadar aceleye getirmek doğru mu? Hiç değilse yarına kadar bana müsaade et, düşüneyim biraz.
0: Peki, yarın cevabını burada bekliyorum.
2: Bana evlenme teklif etti.
1: Oğlumla evlenmeyi aklından çıkar! Buna asla müsaade etmem, asla! Öbürüne nasıl bir çare buldumsa sana da bulurum. Onu asil bir ailenin yüksek tahsilli hanımefendi kızıyla evlendireceğim. Senin gibi bir işportacıyla değil.
2: Haklısınız. Ben oğlunuza layık bir kız değilim.
1: Öyleyse işim bitti. Al paranı, çek arabanı.
2: Hayır, lüzum yok. Ben bu oyuna babamın hayatını kurtarmak için girmiştim. Artık paraya ihtiyacım kalmadı.
1: Kurnazlık ha? Aklınca tok gözlü davranıp benim de gönlümü kazanacak, oğlumla evlenmene razı edeceksin beni. Yağma yok kızım, yağma yok! Seni oğluma almam!
2: Yanılıyorsun. Öyle bir niyetim yok.

0: aranızı da oğlunuzu da istemiyorum.
1: Yani seviyor musun onu?
0: Sevsem bile neye yarar? Verdiğim sözden dönecek değilim ki. Aradığınız gibi bir

0: Hakkını helal et Hacı Bey amca.
1: Senin hakkın ödenmez Kiraz. Ailemizi o kötü kadından kurtarmakla bize büyük iyilik ettin.
0: Sizi memnun ettimse ne mutlu bana.
1: Kusura bakma. Böyle olmasını istemezdim. Çocukça bir oyun oynadım ben. İşin bu yola döküleceğini düşünmeliydim. Oğlum da sen de çok üzüleceksiniz. Affet beni.
0: Sizden bir ricam var. Aydın'a kim olduğumu, nerede yaşadığımı söylemeyeceksiniz. İşportacı olduğumu da. Anlıyorsunuz değil mi? Onun kalbinde tatlı bir hatıra olarak yaşamak istiyorum.
1: İnan kızım, hiçbir şey söylemem. Seni nasıl gördüyse öyle bilecek.
0: Teşekkür ederim. Bu mektubu ona verin lütfen. İyi günler.
1: İyi günler kızım.
0: Seni özleyeceğim Hacı Bey amca.
1: Ben de seni özleyeceğim Kiraz.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Aydın, sana veda etmeden ayrılmak zorunda kaldım. Bu benim için de kolay olmadı. Sen bir kadına hayatı boyunca aradığı eş olabilir, ona mutlulukların en büyüğünü verebilirsin ama ben buna layık değilim. Mektubumu aldığın zaman senden çok uzaklarda olacağım. Bir kere daha karşılaşacağımızı hiç sanmıyorum. Sakın beni aramaya kalkma, bulamayacaksın. Affet, başka türlü hareket etmek elimde değildi. Arkamdan üzülmeni istemiyorum. Unut beni, yalvarırım unut. Allah'a ısmarladık sevgilim. Mutluluklar dilerim sana. Kiraz.
1: Gitmiş. Gitmiş.

Günler, haftalar birbirini kovaladı. Kiraz ve arkadaşları gene eski yaşayışlarına dönmüşlerdi. Fakat Kiraz eski Kiraz değildi artık. Tüm yaşama gücünü, neşe ve canlılığını kaybetmiş, gülmeyi unutmuştu sanki. Onun hüzün ve kederi arkadaşlarına da sirayet etmişti. Gayret ediyorlardı, fakat çalışmak hiçbirinin içinden gelmiyordu.

0: Biraz ayrıldıktan sonra Aydın'ın dünyası yıkılmış, onsuz yaşamak da dayanılmaz hale gelmişti. Umutsuz bir çaba içinde kaybolan sevgilisini her tarafta arıyor, arıyordu. Günlerini Kiraz'ı aramakla geçiren Aydın, umutlarını yitirmişti artık. Umutsuz bir aşkın pençesinde kıvranarak kahroluyor, kendini içkiyle avutmaya çalışıyor fakat unutamıyor, unutamıyordu. Bu arada Hacı Bey de yaptığı hatayı anlamış ama iş işten geçmişti. Ameliyatı başarıyla sonuçlanıp tamamen iyileşen babasını dönüşünde Kiraz havaalanında büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı. Bu mutlu olay karanlık bir gecenin parlayıp sönen tek yıldızı gibi Kiraz'ın yüzünü bir an için güldürdü.
1: Küçük Bey, sizi tekrar burada görmek ne saadet! Bu ziyaretinizi neye borçluyuz beyefendi? Yoksa yeni sevgilin de mi seni terk etti?
2: Defol!
3: Çiçek var. Çiçeklerim, güzel çiçekler.

0: Güzel çiçekle. Bir demet almaz mısınız?
1: Kiraz. Sen... Sena...

0: Baba, buldum! Buldum babacığım!
1: Allah Allah, ne buldun oğlum?
0: Kirazı buldum babacığım!
1: Sahi mi oğlum? Sahi mi söylüyorsun? Nerede buldun?
0: Çiçek satıyordu.
1: Niye alıp getirmedin?
0: Gelmedi. Birden heyecanlandı, kaçtı benden. Ben de onu takip ettim, evini öğrendim. Yarın sabah erkenden mahallesindeyim.

0: Dur Kiraz.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Seni.
1: Ne yapacaksın beni?
0: Seni alıp eve götüreceğim.
1: Ama ben o bildiğin Kiraz değilim. Görüyorsun işte, işportacı berduşum biriyim.
0: Ne olursan ol, kim olursan ol seni seviyorum.
1: Lütfen, yalvarırım, git buradan, beni rahat bırak.
0: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
1: Beni ne yapacaksın ki?
0: Seninle evlenmek istiyorum.
1: Sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Koskoca Akay ailesine işportadan gelin götürülür mü?
0: İster işportada, ister çöplükte ol. Gene de seni, yalnız seni isterim.
1: Anlamıyorsun, imkansız bu.
0: Neden?
1: Sebep sorma bana.
0: Kiraz dur!
1: Ne olur bırak peşimi!
0: Hayır, artık benimsin, evleneceğim seninle.
1: Buna imkan yok.
0: Sebep?
1: Sevmiyorum seni. Evlenmek de istemiyorum, anladın mı?
0: Yalan söylüyorsun.
1: Sevsem bile evlenemem seninle.
0: Peki ama niçin Kiraz?
1: İzahat vermeye mecbur muyum?
0: Mecbursun.
1: Pekala, dinle öyleyse. Aldattım seni. Hiçbir zaman samimi olmadım sana karşı.
0: Bunu niçin yaptığını biliyorum. Kötü bir gidişten kurtarmak istedim beni. Kurtardın da.
1: Ama bunu para karşılığında yaptım. Bunu da biliyor musun?
0: Para karşılığında mı?
1: Baban sana kendisinden para aldığımı, o paranın hatırı için seninle flört ettiğimi anlatmadı mı?
0: Bunu anlatmadı.
1: Babandan aldığım para bana niçin lazımdı biliyor musun?
0: Bilmem mühim değil.
1: Bir hastam vardı. Onu tedavi ettirecektim. Benim için dünyada herkesten önemli biri.
0: Kimdi o?
1: Sevdiğim tek insan. Uğruna hayatımı hiç düşünmeden feda edebileceğim biri.
0: Kimdi o?
1: Evimin erkeği. Kocam.
0: Ne?
1: Görüyorsun ya, az sahtekarlardan değilim.
0: Sahtekarlık değil, alçaklık!

0: karına ayrıldığım bar kadını bile yapmazdı bana.
1: Affet beni ne olursun.
0: Seni affetmek mi?
2: Kiraz, sen daha gitmedin mi?
1: Kocam işte o. Yaşlı bir adamdır ama iyi bir insandır. Kusura bakma. Allah'a ısmarladık.

0: Niçin yaptın bunu be Kiraz? Çocuk kalkmış ayağına gelmiş.
1: Hem de bütün iyi niyetiyle.
2: Neye yarar? Babasına verdiğim sözü unuttunuz mu? Adam oğluna sosyeteden kız almak istiyor. İş portadan değil.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Demek istiyorum ki... senin kıza... vurmadı.
3: Lafı ağzında geveleme, açık konuş.
4: Peki öyleyse, darılmaca gücenmece yok. Ben seni bir kardeş gibi sayar... Kiraz'ı da kızım gibi severim ama... senin kızın hepimizi hayal kırıklığına uğrattı.
3: Benim kızım ne yaptı ki size?
4: Sen gittikten sonra da ortalıktan toz oldu. Bir de ne görelim, Kiraz hususi arabalarda, Kiraz deniz motorlarında. O gazino senin, bu gazino benim. Vur patlasın, çal oynasın. Erkeklerle sarmaş dolaş. Bana inanmıyorsan mahalleliye sor. Hepimiz gözlerimizde gördük.
3: Yalan söylüyorsun. Benim kızım öyle şey yapmaz, gebertirim seni!
5: Ayıptır, yapmayın, yakışmaz size!
4: Bana bozulacağına, git de kızına hesap sor! Gammazlık olsun diye söylemedik, seni uyandırmak istedik!
5: Ali Efendi'nin hakkı var. Kiraz'ı hepimiz kızımız gibi severiz ama, yaptığı işleri beğenmedik.

0: Bir şey mi oldu baba? Ne oldu baba? Konuşsana. Beni korkutuyorsun.
1: Bana doğru söyle. Sana para çıktı mı, çıkmadı mı? Çıktı mı, çıkmadı mı? Söyle diyorum, çıktı mı, çıkmadı mı?
0: Çıkmadı.
1: Öyleyse bana verdiğin parayı nereden buldun?
0: İnanın babacığım, fena bir şey yapmadım ben.
1: Kimlerle arabalarda gezdin, kimlerle gazinolarda eğlendin?
0: İyi bir adam verdi bu parayı bana. Seni düşünerek almıştım babacığım. Tek sen iyi olasın diye.
1: Yazıklar olsun sana. Keşke ölseydim de bu günleri görmez olsaydım.
0: Yanılıyorsun babacığım.
1: Sus! Sus! Konuşma! Alnıma kara leke sürdün, bu yaştan sonra rezil ettin beni.
0: Asla, asla!
1: Sus diyorum, bir daha gözüme gözükme.
0: Babacığım, dinle!
1: Hayır! Senin gibi bir kızım yok artık benim. Bir daha gözüme gözükme, defol bu evden!
0: Yalvarırım babacığım.
1: Sakın karşıma çıkayım deme, beni evlat katili edersin.
2: Özür dilerim bey amca, istemeyerek kulak misafiri olduk.
3: Kiraz'la konuştuklarınızı duyduk.
2: Ne? Mesele sizin sandığınız gibi değil. Kiraz'a ne hak yere kızdınız?
3: Kızın suçu, günahı yok.
1: Asıl yok. Yabancı erkeklerden para almış, yetmez mi bu?
2: Evet. Doğru.
3: Aldı.
1: Neyin karşılığında aldı bu parayı, söyler misiniz bana? Cevap versenize, ne diye susuyorsunuz? Kızım kimden aldı bu parayı?
2: Bizzat-ı muhteremden. Hem muhterem hem de hacı.
1: Siz tanıyor musun?
2: Evet. Elbette. Meşhur Hacı Hayrullah Akay.
3: Akay ticarethanesinin sahibi.
1: Ya. Ben ona gösteririm.
4: Ah, kabahat bende oldu. Ötekinden kurtarayım derken bu kızı sardım senin başına.
5: Artık bu bahsi hiç açmayalım, olmaz mı baba?
4: Peki oğlum, sen nasıl istersen.
6: Sizi bir adam görmek istiyor beyefendi.
4: Kimmiş?
6: İşte şu gelen efendim.
5: Kiraz'ın kocası.

0: Kocası mı? Ne ister bu adam bizden?
1: Bilmem.
2: Rahatsız ettim. Ben kiraza...
0: Evet, biliyoruz, biliyoruz. Ama buraya ne yüzle gelirsin ha efendi?
2: Ben mi?
0: Öyle ya, insan utanır mı birader?
2: Utanacak biri varsa o da sensin.
0: Ne? Bana hakaret mi ediyorsun?
2: Sana hakaret değil, ihtar ediyorum. Bir daha torunun yaşındaki kızlarla uğraşma, kart sampara. Hı?
0: Sen yanlış anlamışsın. Ben o kıza kötü gözle bakmadım. Onu oğlumla evlendirecektim.
2: Ne?
0: Ama ne bileyim seninle evli olduğunu.
2: Evli mi? Kızım mı evli?
1: Ne? Senin kızın mı o?
2: Tabii benim kızım.
1: Kızın mı?
2: Ne oluyorsunuz, çıldırdınız mı? Tabii kızım benim.
1: Demek Kiraz...

0: Babacığım, çok kırıldım, çok acı çekiyorum. Umutlarımı yitirdim, mutlu olacağımı hiç sanmıyorum. Siz artık iyi oldunuz, bana ihtiyacınız olmaz inşallah. Bugün saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyorum. Mektubum elinize geçtiği zaman ben çok uzaklarda olacağım. Sakın beni aramaya kalkmayın, bulamazsınız. Bir gün kendimde o gücü bulursam belki dönerim. Allah'a ısmarladık babacığım, Kiraz.
1: Zavallı sevgilim, Kirazcığım.
2: Ah bir tanem, şekerparem benim.
3: Bilmeden kırdım onu, gururuna dokundu kaçtı.
1: Hepimiz ayrı ayrı suçluyuz ona karşı.
2: Ha, ne diyordu mektupta? Saat 3'te İstanbul'dan ayrılıyormuş.
1: Saat 2:30.
2: Yetişiriz, kalkın çabuk!

0: benim için yaptıklarınızı hiçbir zaman unutamam. Hakkınızı helal edin.
1: Helal olsun.
2: Bin kere helal olsun.
1: Bu canımız sana feda olsun.
0: Allah'a ısmarladık.

0: Kiraz nerede?
1: Gitti.
2: Hepiniz bir oldunuz, kaçırdınız onu.
3: Ne zaman gitti?
4: 5 dakika oluyor.
0: Hemen atlayın arabaya, yetişiriz.

0: Abi kimle olur be?
1: Yaşa be. Çamurdan olsun. Olsun. Maşallah.

0: oğlum, şu otobüse yetişirsen sana 1000 lira vereceğim. Yetiş şu otobüse, 5000 lira! Dayan aslanım, 10.000'e yükseltiyorum, 10.000 be! Ne oldu?
1: Motor istop etti.
0: Ay Allah kahretsin! Otobüsü kaçıracağız gene.
2: Ben de keçileri kaçıracağım. Konuşma da işine devam et.
3: Şoför efendi, şuradan kestirme yoldan doğru otobüsün önüne gazla!

0: yapmışsın ya.
1: 20-30 seneliklere bile saydırmışsın kendini.
2: İyi günler babacığım.
1: Çıkınca İstanbul'a mutlaka bana gel.
0: Bir tabanca, bir de kiralık araba.
1: Fakat silah olmasa...
3: Kalın olduğunuz yerde!
4: Vuracaksınız onu!
5: Geri getirdiler.
2: Kimsin, ne istiyorsun benden?
0: Hipodromda öldürdüğün Ekrem'in oğlu.
2: Ne olursa olsun saldırmamalıydım sana.
0: Söyle, kaç para istiyorsun? Para değil, seni istiyorum.
2: Yalvarırım gitme, öldürme.
3: Ne bekliyorsun, vursana!
2: Benim için bağışla babamı. Ateş etme baba!
6: Şafak'ta buluşalım, yarın 18'de TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
9: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun, hep yatıyorsun. Ders çalışmıyoruz.
10: Muhabbet sarmadıysa Karamio'yla kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik, abaküs.
2: Kasa, marul. Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara!
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: İçindeki renkler...

0: Tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
2: Ya kalksana artık. Hep yatıyorsun. Ders çalışmıyorsun.
3: Muhabbet sarmadıysa Karamio ile kendini akışa bırak. Enfes çikolatası ve akışkan karameliyle Karamio.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: durduruyorsun arabayı be!
1: Kiraz! İn aşağı, in!
2: Ya ya ya!
3: Şaş aşağı! Kiraz, kiraz, çok şaşa!
2: Ya ya ya, şaş aşağı!
1: Sevgilim.
4: Sakin olun çocuklar, iştahınızı eve saklayın.

0: Altın Tapınak sonrası Cusco'da dar ara sokaklarda kayboluyoruz.
1: Cusco şehri dar ara sokaklarıyla meşhur. Bir İnka şehri ama İspanyollar bu şehri ele geçirdikten sonra kolonyal havayı da getirmişler. Yapılar, İspanyol yapıları gördüğümüz gibi İnkalara ait bir takım tapınakları da göreceğiz. Ama tabii İspanyollar birçoğunu tarumar etmiş ve ne yapmışlar? Üstlerine kiliselerini, katedrallerini kondurmuşlar.

UNESCO ile ilgili söylenebilecek en önemli şeylerden bir tanesi, burada dünyanın dört bir yanından turist var. Çünkü burası UNESCO Dünya Miras Kenti. Hem İnka eserleri hem İspanyol eserlerini görmek mümkün ve aynı zamanda elbette ki burada korunmuş harika evler, harika yapılar, muhteşem kiliseler, harika tapınaklar var. O yüzden Cusco mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi.

0: İşte bu duvarlarda alttakiler İnka duvarı iken üsttekiler İspanyol yapısıymış.
1: Dar ara sokaklar, işte görmüş olduğunuz gibi böyle ara sokaklardan oluşuyor Cusco. Alt taraflar İnka duvarları ve İnka duvarlarının üstüne İspanyolların inşa ettiği yapılar hakim. Kolonyal yapılar gözlemleniyor dar ara sokakların hemen sağ ve sol taraflarında. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Cusco ve dünyanın dört bir yanından turistleri buraya çekiyor diyoruz. Evet, satıcılar var dar ara sokaklarda. Orijinal şeyler satıyorlar. Fotoğraf çektirebileceğiniz birçok açı var ve bizler de öyle yapıyoruz. İşte Cusco'da dar ara sokaklarda kaybolma zamanı diyoruz. Buyurun.

0: Cusco'nun dar ara sokaklarında kaybolarak Plaza de Armas'a ulaşıyoruz. Burası kentin ana meydanlarından biri.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Cusco kentinde Plaza de Armas'tayız. En önemli meydanlarından bir tanesi. Burada İnkalardan kalma eserler ve aynı zamanda İspanyollardan kalma eserler de var. Aslında doğrusu şu, İnkalardan kalma eserlerin taşlarıyla yapılmış İspanyol eserleri söz konusu. Ve burada sadece altta zeminde bazı duvarlar İnka duvarları olarak görülüyor. Ama Cusco'ya gelenlerin buluşma noktası Plaza de Armas. Çünkü burada hem kafeler var, hem butik oteller var, hem restoranlar var. Yani Cusco'da bir şey yapacaksanız mutlaka Plaza de Armas'a uğramanız, gelmeniz gerekiyor. Çünkü hem kentin tarihi dokusunu daha iyi yaşayabiliyorsunuz, hem de burada kaynaşabiliyorsunuz. Güzel bir güneş de varsa güneşlenebiliyorsunuz diyoruz. Ve Cusco'yu gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Ve şimdi de Cusco'da mutlaka uğramanız gereken yerel alışveriş pazarı San Pedro Pazarı'na gidiyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, markette turumuzu sürdürüyoruz. Hediyelikler alıyoruz tabii ki, hem sevdiklerimize hem kendimize. Bakın burada ne güzel bir anne oğul var. Gülüyor. Değerli izleyenler, çok şeker. Ve biz pazarlığımızı yaptık. Bu şapkalardan alıyoruz. Cusco'ya has şapkalar. Bak takıyorum. Takıyorum. Ha? Is that okay? Ha? Oldu mu? Oldu. Is that okay?
2: Okay.
1: It's good. Okay. Efendim alıyoruz biz hediyelik eşyaları. Sevdiklerimize, annemize, babamıza, yeğenimize, değil mi? Komşulara gelmişken alacağız tabii ki. Bozuğu yok değerli izleyenler. Ne yapıyoruz? Bozduruyoruz. Ondan sonra alıyoruz bir şekilde, değil mi yani? Alacağız bunu, taktık kafaya bir kere.

5. günü de Cusco'da tamamlıyoruz. Yarın Peru'nun, hatta dünyanın en özel yerlerinden biri Machu Picchu'ya gideceğiz.

Ve 6. güne uyanıyoruz. Çok heyecanlıyız. Dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Machu Picchu yolculuğu başlıyor.

Gezimizdeki son günümüz. Dünyanın birçok köşesinden Peru'ya gelme sebebi olan yere gidiyoruz. Yani Machu Picchu'ya gidiyoruz. Machu Picchu'ya giden yol bir hayli meşakkatli. Cusco'daki otelimizden sabahın erken saatlerinde bizi aldılar. Ve şu anda Tambo denilen bir kasabaya geldik. İşte bu kasabadaki tren istasyonundayız. Tren istasyonunda trenimize bineceğiz. Ve 1 saat 20 dakikalık bir tren yolculuğu bizleri bekliyor Machu Picchu'ya kadar. Sonra trenden inip bir de shuttle'a bineceğiz. Ve hakikaten meşakkatli bir yolculuk. Ve bütün bunların sonunda dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Machu Picchu'ya ulaşmış olacağız değerli izleyenler. Hadi bakalım. Yolculuğun sonu Machu Picchu.

0: Nereye gidiyoruz?
1: Mokapuçu.
0: Size soruyoruz, nereye gidiyoruz? Size soruyoruz.
2: Maçapuçu.
3: Maçapuçu'ya adım adım gidiliyor. Bu adımlardan bir tanesi tren.

0: İşte trenimiz geldi. Yerimize doğru ulaşıyoruz.
1: Maçapuçu'ya bizi götürecek olan tren, arkamdaki tren. 1 saat 20 dakikalık bir yolculuk bizleri bekliyor. Ve tabii ki burası bir hayli karışık. Önümüzde duranlar, durmayanlar olsun, onlar işlerini yapıyorlar. Biz de işlerimizi yapıyoruz. E kompartımanına doğru gideceğiz ve yolculuğumuz başlayacak diyoruz. Hadi buyurun, tren bizi bekliyor.
0: Ve trene biniyoruz. Tren içinde eğlenceli bir yolculuk yapıyoruz.
1: Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. İstikamet Maçapuçu. Bravo.
2: Bravo.

0: Dünyanın dört bir yanından insanlar burada. Trende eğleniyor, danslar ediyor ve gülüyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi kaynaştık Brezilyalılarla. Onları bulduk, bayraklarını bizlere verdiler, sağ olsunlar. Dünya Kupası'nda hangi takımı destekliyoruz? Brazil!
2: Brazil!
1: Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Brazil! Ve tabii onlar da kimi destekliyorlar? Ver abi Türk bayrağını. Ver Türk bayrağını. Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
0: Trende Türk müzikleri çalıyor. Bu bize büyük bir sürpriz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Tarkan Kiskis çalıyor şu anda. Ve gördüğünüz gibi Brezilyalısı, Amerikalısı, Almanı, Türk'ü herkes eğleniyor değerli izleyenler burada.

0: Ve yolculardan Tacizer Hanım'a uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım yolculukla ilgili neler söyleyecek.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Peru trenindeyiz ama bir jest yaptı Perulular, sağ olsunlar. Türk müzikleriyle gidiyoruz maça.

0: karşıya doğru. Bak görüyorsunuz. Olsun, biz Türk müziği diyelim buna. Yani Balkanlardan geliyor, Osmanlı coğrafyası diyelim. Ve gerçekten çok keyifli bir yolculuktayız. Değil mi efendim?
1: Evet efendim, çok mutluyuz.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Ben de İstanbul'dan katılıyorum. Çok memnun
0: Adınız?
1: Oldum. Taciser Eren.
0: Peki Taciser Hanım, bu gezinin en sevdiğiniz yanı ne oldu?
1: Doğası çok güzel, insanların birbiriyle bütünleşmesi, kaynaşması hep mutlulukla geçti.
0: Ne kadar güzel. Eler Dezi çalıyor. Bak Balkanlardan bir müziktir ve ne güzel bir Bosna türküsüdür. Hep beraber Maça Püçü'ye doğru gidiyoruz değerli izleyenler.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün Bakırköy'deyiz. İstanbul Caddesi'ndeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı yarışmacıları kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben her an, her yerde sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın efendim.

0: Arkadaşlar merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk.
1: Evet.
0: Bulduk mu? Hoş.
1: Evet, bulduk.
0: Seni tanıyalım.
1: Hazal ben. Üniversitede okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim.
0: Ne okuyorsun Hazal?
1: İlk ve acil yardım.
0: İlk ve acil yardım okuyorsun. Evet. Rakibini tanıyor musun?
1: Tanıyorum.
0: Nereden tanıyorsun?
1: Sınıf arkadaşım kendisi.
0: Sınıf arkadaşısın. Kaç
1: sınıf? Evet, ikinci sınıftayım.
0: İkinci sınıftasın. Bitti o zaman.
1: Bitti. Bitiyor.
0: Bitiyor. Keyifli misin bunun için?
1: Keyifliyim.
0: Süper. Dersleri nasıl?
1: İyi.
0: İyi. Tek cevap alıyoruz sadece senden. Nerelisin?
1: Kahramanmaraş.
0: Neresinden?
1: Merkez.
0: Kaç yaşındasın?
1: 21.
0: Heyecanlı mısın?
1: Biraz.
0: Biraz mı?
1: Biraz.
0: Sence biraz mı?
1: Biraz.
0: Hemen rakibine geçiyorum. Sen o sırada biraz heyecanını yen. Hazal. Seni tanıyalım.
2: Ben İpek. Ben de üniversitede ilk ve acil yardım okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Giresunluyum. Bu kadar.
0: Kaç yaşındasın?
2: 20 yaşındayım ben de.
0: Sen de 20 yaşındasın. Evet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kurallarımızı biliyorsunuz. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Yani bu etapta birinizden biri kazanırken birinizden biri kaybetmiş olacak diyelim. Hazal.
1: Buyurun.
0: Sence kim kazanır Hazal?
1: Bilmem. İpek kazanabilir.
0: Ne diyorsun?
1: Ben kazanacağım diyorum.
0: Seni silah zoruyla falan
1: hayır, İpek kazanabilir dedim.
0: İpek kazanabilir.
1: İhtimal.
0: Sen de kazanabilirsin. Bu da bir ihtimal.
1: Yani.
0: Peki en büyük ihtimal kimde şu anda?
1: Ben de.
0: Hazal? Sen de.
1: Ben de.
0: Çok mu heyecanlısındır yoksa şu an bize özel bir heyecan mı bu?
1: Ya size özel heyecan.
0: Hayır, çok teşekkür ederim Hazal.
1: Rica ederim.
0: Evet, rakibine geçebilir miyim?
1: Geçebilirsiniz.
0: Teşekkür ederim Hazal. Efendim, sence kim kazanır İpek?
2: Bence ben kazanırım ama Hazal da kazansız bilmem ya. Problem değil. Ama ben kazanırım. İnşallah.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek sevgili arkadaşlar ilk sorumla başlamak istiyorum. Butonlara basmayı unutmayalım. Çünkü doğru bilmekten de öte hızlı olmanız gerekli. Efendim birinci etabımız başlıyor, ilk sorum geliyor. Büyükbaş hayvanların barındığı yere ne ad verilir?

0: Tek ses geldi İpek.
1: Ahır.
0: Ahır doğru cevap. Can alkışlarımızı İpek'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de İpek bu şekilde kazanmış oldu.
1: Efendim.
0: Aza,
1: efendim.
0: Biliyor muydun sen?
1: Biliyordum. İpek ne? Benden önce vazdı çünkü.
0: Hiç gittin mi köye?
1: Gittim.
0: Ahırlarınız var mı? Hayvanlar, ailede, hayvancılık?
1: Birazcık var.
0: Hangi birazcık? Kaç tane birazcık var?
1: İnek var, keçi var.
0: İnek var. İsmi var mı ineğin?
1: Narin.
0: Narin?
1: Evet.
0: İne,
1: sen... Ama öldü.
0: Hadi ya. Allah rahmet eylesin.
1: Yedi ki anam demiş.
0: Yani yemeseydin iyiydi. Çok mu sevmiyor musun demek ki?
1: Yok. Ya ben yerken daha çok zeki oluyorum da.
0: Peki Hasan. Efendim ikinci sorumuza geçiyoruz. 1-0'lık bir puan tablosu var. Gelelim ikinci sorumuza. Genellikle söylenen bir cümleye göre bir kahvenin kaç yıl hatırı vardır? Tek ses geldi İpek.
1: 40.
0: 40 doğru cevap. Zaman açtığımızı ülkeye göndermiş olduk. 2-0'lık puan tablomuz var. Hazal heyecandan ne yapacağını bilemiyor.
1: Basıyorum ama gelmiyor galiba.
0: Bir kere basar mısın?
1: Geliyormuş.
0: Ama demek...
2: Ben gelmek kötü hissettim Hasan.
0: Demek...
1: Tamam.
0: Anlaşıyorlar bir de. Ben böyle bir rekabet görmedim sevgili izleyenler. 2-0'lık puan tablomuz var. Eğer Hazal bir soruyu daha bilemezse ya da yanlış cevap verirse otomatik olarak İpek yani rakibi onu elemiş olacak. O yüzden bu soru sevgili izleyenler Hazal için çok önemli diyerek sorumu soruyorum. Göz çevresinde oluşan kırışıklıklara ne ad verilir? Çift ses geldi. Kaz ayakları doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Hazal'a göndermiş olduk. Siz, sende var mı kaz ayağı?
1: Var galiba.
0: Var mı?
1: Yani.
0: Var mı?
1: Biraz vardır herhalde.
0: Ya, her yerden birazcık var ama. Hiç tam yok. Peki İpek sende var mı kazaya?
3: Bende yok ya.
0: Yok emin misin?
3: Yok ben daha gencim.
0: Gir bakayım.
4: Ben yaşlıyım.
0: Evet ortalık biraz karışıyor gibi şu anda. Gerçekten rakibe dönüyor efendim. 2-1'lik bir puan tablomuz var. 4. sorumuza geliyoruz. Klakson ne demektir? Klakson. Butonlara basmadan cevap vermeyelim. Genelde şey... Tabelalarda görürüz klakson çalmayınız.
4: Korna.
0: Efendim?
1: Korna olabilir.
0: Korna. Doğru cevap. Cevap açıklarımızı Hazal'a göndermiş olduk. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu sevgili izleyenlerimiz. Efendim son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım. Ve maalesef bu soruyla itibaren bir yarışmacım bu yarışmaya veda etmiş olacak. Efendim sorum geliyor. Sarı leblebisiyle ünlü olan ilimiz hangisidir? Tek ses geldi İpek.
1: Çorum.
0: Çorum. Doğru cevap. Cevap açtığımızı İpek'e göndermiş olduk. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Hazal heyecanına yenik düştü mü diyelim?
1: Birazcık. Erken senin... davranan kazandı diyelim.
0: Evet peki senin hep böyle miktar belirtmen birazcık, azıcık, çok küçük.
1: Evet genelde böyle.
0: Hep
1: birazcık.
0: Birazcık. Evet. Ama işte o biraz olmamıştır.
1: Evet, hep ben birazcık
0: diyorum. Birazcığı bana biraz açar mısın Hazal?
1: Birazdan birazcığı, azıcığı. Birazdan biraz daha az olan birazcık.
0: Peki Hazal, çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin? Rakibine bir şeyler söylemek ister misin?
1: Kazandı diyorum, tebrik ediyorum.
0: Birazcık tebrik ediyorum.
1: Evet, sınıfta anlaşırız diye düşünüyorum. Hallederiz diyorum.
0: Hallederiz diyorum.
1: Evet.
0: Efendim bizler İpek'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler İpek'le birlikte artık ikinci etaptayız. İpek rakibini 3-2'lik galibiyetle yendin, mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
3: Yani üzgünüm onun adına ama bir yandan da sevinçliyim çünkü başarı kazandım.
0: Evet genelde aranızda iddiaya girer misiniz veya sen kazanacaksa ben kazanacağım.
3: Hayır,
0: öyle bir rekabet var mıdır aranızda?
3: Hayır yok hiç.
0: Bugün ilk oldu.
3: Evet,
0: ilk ve son mu olacak?
3: Evet,
0: bir de onu da sen kazanmış oldun.
3: Üzüldüm çünkü onun adına.
0: Peki, şimdi bu etapta seni neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak bu etapta. Nasıldır şarkı sözleriyle ara?
3: Yani ben her türden dinlerim yani ama...
0: Ama...
3: Çok da güvenmiyorum kendim o konuda.
0: Her sorumuzun,
3: bırakıyorum.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Evet, hazır mısın İpek?
3: Hazırım.
0: Ne kadar hazırsın?
3: Şu an çok hazırım. Hemen geçelim.
0: Hemen geçelim. Heyecanlısın.
3: Evet, biraz heyecanlıyım.
0: O zaman sorum geliyor.

0: Misafir misafiri sevmez, nokta nokta hiçbirini sevmez.
1: Süren başladı. Biliyor musun bunu?
2: Şu an kulak aşinalım ama şu an hiç hatırlamıyorum.
1: Süren geçiyor, hızlı bir şeyler söylemen lazım.
2: Doktor.
1: Doktor mu?
2: Ev sahibi.

0: basitti aslında. Ben kulak açtığımı hiç hatırlayamadım gerçekten. Yani.
1: Heyecanın neyi düşüyorsun?
0: Evet, biraz.
1: Olsun. İkinci soruma geçmeden önce biraz seninle sohbet edelim. Okul nasıl gidiyor? Öncelikle. Hayalin ne? Yani okulu bittikten sonra direkt işe başlayacak mısın? Hayat planı nedir? Bize kısaca bahset istersen.
0: Yani şu an okul son dönem ve son zamanlar olduğu için biraz sıkıcı. Yani çok fazla sıkıyorlar ama inşallah bunu da atlatacağız. Ondan sonra zaten direkt umarım ki işime başlayabilirim. Hı hı. Direkt bir hastanede zaten işe girmek istiyorum. Umarım olur. Onun için çabalıyoruz şu anda. O kadar şu anda.
1: Peki dersleri nasıl? İyi mi? Orta mı?
0: Derslerim iyi.
1: Ne kadar iyi?
0: Çalışıyorum yani.
1: Çalışıyorsun.
0: Evet.
1: Harıl harıl.
0: Evet, harıl harıl çalışıyorum yani.
1: Süper. Peki sen misafir seviyor musun?
0: Yani kişiye göre değişiyor. Akrabalarımı sevmiyorum ama.
1: Akrabalarını sevmiyorsun?
0: Evet, akrabalarımı sevmiyorum. Açık açık söylüyorum. Karşısına çıkarsa gerçekten sevmiyorum yani ama.
1: Mesela hangi akrabalarını sevmiyorsun?
0: O kadar ayrı.
1: Mesela anne tarafı mı, baba tarafı mı?
0: Baba,
1: en çok.
0: Baba tarafı.
1: En çok baba tarafını
0: evet,
1: sevmiyorum.
0: Evet, baba tarafını sevmiyorum.
1: Allah, amca, of.
0: Evet, amcam yok. Babam tek kardeş. Ama yine baba tarafı yani. Babam tek kardeş olsa da.
1: Tek kardeş olması daha uzak akrabalar mı?
0: Evet. Evet.
1: En çok sevmediğin
0: daha
1: kişi?
0: Daha ikinci derece yani çok yakın olmayanlar.
1: Peki
0: yani.
1: En çok sevmediğin yakın olan ikinci derece kimler var mesela?
0: Ya söylemem o kadarını ya. Ya şimdi karşı çıkarmak lazım.
1: Ama az önce her şeyi söyledi, şu an duydular
0: ama
1: bence.
0: Ama isim veremem yani, tam olarak veremem.
1: Sonra kıvıracağım diyorsun. Evet. Yok, sizi söylememiştim zaten.
0: Sevmiyorum işte, o kadar.
1: Neden genel sevmiyorsun? Özel mi?
0: Ya özel değil, ne bileyim, akrabaların genel uyudur ya böyle her şeye karışmak, yorum yapmak.
1: Sana çok mu karışıyorlar?
0: Yani karışıyorlardı ama artık tabii ben...
1: Mesafeni koydum.
0: Mesafemi korudum, evet.
1: Peki. Hazırsan artık ikinci sorumuza geçelim. Daha heyecanlı olabildiğimizi düşünüyorum.
0: Tamam.
1: İkinci sorum geliyor. Bir şarkı sözümüz geliyor efendim. Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşi? Hangi ateşle yanmayı dilerdin? Nokta nokta söyle, ne denirdi?
0: Aşkın ateşi yakarmış.
1: Biliyor musun şarkı? Sesli söyle.
0: Hangi ateşle yanmayı dilerdin? Düşmeyene söyle, ne denirdi?
1: Değiştir.
0: Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı bilirdin?
1: Nokta nokta söyle, ne denirdi? Düşme değil de ne o? Süreli bir durdurdu.
0: Ama şarkıyı biliyorum şu an.
1: Söz,
0: aşkın söylesene. Ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı bilirdin? Düşmeyene söyle, ne denir ki?
1: Sanki orayı uyduruyorsun gibi biraz.
0: Düşmeyene söyle.
1: Düşme yok. Düşme unut.
0: Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı bilir miydin, sever miydin?
1: Yok, dilerdin okey.
0: Piş.
1: Efendim?
0: Hangi ateşte yanmayı? Pişmeyene söyle, ne denildi?
1: Pişmeyene söyle, ne denildi? Doğru cevap.
0: Ben de bilmediğim.
1: İpek'e göndermiş olalım ve İpek'ten de bu şarkıyı duymuş olalım. Evet. Kocaman alkışlar. İpek'e gelsin efendim. Buyur İpek.
0: Ney?
1: Şarkıyı duyalım.
0: Ha, söyleyecek miyim? Söyledin ya.
1: Ama bir duyalım, daha da güzel duyabileceğimize inanıyorum bence.
0: Bu şarkı mı söylüyor?
1: Evet, bu şarkıyı. Aşkın ateşi yakarmış ateşi.
0: Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı bilirdin? Düşmeyene söyle, ne denir ki?
1: Yani hep sesin alçaklarda çıkıyor ama olsun, biz bunu yine sayıyoruz efendim. Kocaman alçaklarımızı tekrardan İpek'e göndermiş olalım. İki de iki yaptık. İki de iki yaptık. Bu sorumuzun ödülünü İpek pişmeyene diyerek kazanmış oldu. Artık bu etabımızın son sorusundayız efendim. Sorum geliyor. Cambaz ip de nokta nokta dipte gerek. Süren başladı. Var mı bir sesi düşünebilirsin? Süren gidiyor çünkü, sesi düşünebilirsin.
0: Balıklama mı?
1: Balıklama
0: balık.
1: Mı? Efendim? Cambaz ipte?
0: Balık.
1: Balık. Dipte gerek. Balık doğru cevap. Evet, o kadar emin değil ki ben bile... Cevaptan emin olamadım.
0: Balık mı cevap?
1: Balık.
0: Tamam, balık. Tamam, söyledim, balıklama balık. Söyleyerek söyledim.
1: Evet İpek, gerçekten bu yarışmada tarih yazacaksın bugün, ben buna inanıyorum. Şu anda cambaz ipte balık dipte gerek demişler ama İpek için balıklama dipte gerek demişler sanırım. Öyle mi İpek?
0: Evet, yani karıştırdım diyeyim.
1: Karıştırdım. Peki, yani,
0: heyecan, heyecan.
1: Heyecan, heyecanla veriyoruz. Evet, 3'le 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabın ödülünü İpek bu şekilde kazanmış oldu. Sevgili izleyenler, ben İpek'e ödülünü vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman
0: çok
1: dileğiyle.
0: Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Tamam mı, devam mı? Daha tamam. Fazla kazanabilirsin.
0: Tamam.
1: Tamam, geçmiyor musun?
0: Devam olsun, tamam, devam. Devam olsun.
1: Evet, İpek heyecanına atana kadar sevgili izleyenler, bizler 3. etaba geçmiş olalım. Evet sevgili izleyenler, İpek'le birlikte artık 3. etaptayız. İpek, yüzdün.

0: Yüzün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Heyecanlı mısın?
1: Evet, yani şu an bir tık daha arttı.
2: Bir tık daha arttı.
1: Evet.
0: İpek, seni bu etapta elimde 3 adet zarf bekliyor olacak. Bunların içerisinde sana soracağımız soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürle devam mı edelim?
1: Genel kültür olsun.
0: Genel kültür olsun.
1: Evet.
0: Peki o zaman. Genel kültür zarfını açıyorum. Bakalım İpek bu etapta neler bekliyor olacak sevgili izleyenler. İpek, bu etapta tek cevap hakkım var. Söyleyeceğin cevabın arkasından eminim demen bizler için yeterli olacaktır.
1: Tamam.
0: Bizden bir jokerak kazandın. İstersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin.
1: Tamam.
0: Heyecanlı mısın?
1: Evet. Başlayalım. Gelsin,
0: başlayalım.
1: Başlayalım.
0: Peki, İpek. O zaman efendim 3. etapımız başlıyor. İlk sorum geliyor diyelim. Çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına ne ad verilir?
1: Minyatür.
0: Minyatür cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Minyatür cevabından eminsin, evet. Çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına ne ad verilir diye sorduk. Minyatür cevabı geldi. Efendim, minyatür acaba doğru cevap mı?
2: İpek, doğru cevap mı?
1: Doğru, bence.
2: Doğru mu?
1: Evet,
2: sence?
1: Değil mi?
0: Efendim, doğru cevap, doğru cevap. İpek'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzu bu şekilde joker hakkımızı kullanmadan geçmiş oldu İpek. Gelelim ikinci sorumuza. Sefiller romanının yazarı kimdir?
2: Okudun mu Sefiller'i?
1: Okumadım. TikTok'ta sadece şeyi vardı onun. Akımı vardı. Victor Hugo. Victor Hugo.
0: Victor Hugo cevabından
1: Sefiller
0: eminim.
1: Sefiller yazan Victor
0: Hugo. Emin misin?
1: Eminim, evet.
0: Peki. Sefiller romanının yazarı kimdir diye sorduk. Victor Hugo cevabı geldi. Acaba Victor Hugo doğru cevap mı? Sosyal medyada gördüğün akım?
1: Evet.
0: Seni bugün işine yarayacak mı? Efendim, Victor Hugo doğru cevap. Cam harçlarımızı İpek'e göndermiş olduk. 2-2 gidiyoruz. Halen joker hakkını kullanmadın. Eve de götürmeyeceksin bu arada. Takıldığın sorularda kullanmanı tavsiye ederim.
1: Ben bu sefer kullanayım o zaman. Boşa gitmesin.
0: Evet, 3. etapımızın son sorusundayız ve 3. sorumuzdayız. Çok hızlı gidiyoruz İpek. Çok hızlı cevaplar ve emin cevaplar veriyor efendim. İpek, son sorudayız. Ne hissediyorsun?
1: Şu an İyi gidiyoruz. O yüzden heyecanım biraz geçti. İnşallah bunu da kazanırım. Başlayalım bence.
0: Başlayalım efendim. Son sorum geliyor. Çekilmiş bir filmi sonradan seslendirmeye ne denir?
1: Kullanmalı mıyım joker hakkımı?
0: Sen bilirsin. Var mı bir cevabı?
1: Var.
0: Ne?
1: Dublaj.
0: Emin misin peki?
1: Eminim.
0: Peki joker hakkını kullanmak istiyor musun?
1: Yani kullanayım. Boşa gitmesin yani.
0: Peki kime sormak istiyorsun?
1: İrem'e soracağım.
0: Peki arkadaşına soracaksın. Peki arkadaşını buraya alalım. Seni buraya alalım. Hoş geldin.
2: Var mı bir cevabı?
3: Zaten doğru cevap verdi. Dublaj cevabı.
2: Dublaj diyorsun. Peki seni tanıyalım.
3: İrem ben. Sınıftan arkadaşıyım. Aynı ilk ve acil yardım okuyoruz. O şekilde.
2: Peki, çok teşekkür ederiz İrem.
3: Rica ederim.
2: Hoşça kal.
0: Evet İpek. İrem'den bir cevap geldi. Senin cevabını doğruladı. Dublaj cevabını kullanmak istiyor musun?
1: Evet, istiyorum.
0: Efendim, çekilmiş bir filmi sonradan seslendirmeye ne denir diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık. Dublaj cevabı gelmişti zaten öncesinden de. Dublaj doğru cevap. Kocaman aşklarımızı İpek'e göndermiş olalım diyelim. Efendim, 3-3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik. Ve bu etabın, bu yarışmanın büyük ödülünü de İpek şu anda kazanmış oldu. Ben hızlıca ödülünü takdim etmek istiyorum. İpek, güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle. İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin. İstersen risk alarak bu ödülü ikiye katlayabilirsin. İkiye de katlayabilirsin. Vereceğin tek yanlış cevapla bu ödülü kaybedebilirsin. Alıyor musun risk?
1: Yok, almıyorum.
0: Almıyorsun.
1: Yok.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: O zaman şöyle takdim edelim. Güle güle güzel günlerde kullanman dileğiyle. Ben senin yerinde olsaydım risk alırdım. Çünkü bence kazandığım ödülün daha fazlasını kazanmak beni daha çok mutlu ederdi diye düşünüyorum.
1: Tabii ki de ama zaman kısıtlaması olduğu için şu an kusura bakmayın, yoksa çok isterdim.
0: O zaman kendine çok dikkat et, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: İlk defa kamera karşısına çıkıyorum, o yüzden çok heyecanlıyım.
0: Senin heyecanın bizleri de çok heyecanlandırdı.
1: İlki yaşamak güzel bir şeymiş, teşekkür ederim o yüzden size.
0: Güzel, teşekkür ederiz, hoşça kal.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Mehmet Yazıcıoğlu, Zeytinburnu'nda oturuyorum. İşte geliyordum, bir kendimi deneyimleyeyim dedim. Umarım güzel bir zaman geçiririm yarışmada.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Şu anda çalışmıyorum, hoştayım. Geziyordum, Bakırköy'e gelmiştim.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben hemen rakibinize dönmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Efendim, olsun, sizleri tanıyalım.
2: Merhaba, ismim Sadık Çınar. Ben de Üsküdar'da oturuyorum, İngilizce öğretmeniyim. Ben de şu an çalışmıyorum. Bakırköy'de bir işim vardı, o yüzden geldim.
0: Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi kurallarımızı zaten biliyorsunuz ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacıyla birlikte ben artık bir üst etaba geçmiş olacağım. Ve maalesef diğer yarışmacım da bu etapta yarışmaya veda etmiş olacak. Ben Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Mehmet Bey, sizce kim kazanır?
1: Vallahi hocamız biraz daha bilgili olabilir. Ama bilmiyorum. Bakacağız sorulara göre. Daha önceki bölümlerinizi izliyordum. Umarım burada da...
0: Kendiniz deniyor muydunuz ekran karşısında?
1: Evet, evet.
0: Peki nasıldınız? Kaçıncı etaba kadar gelebiliyordunuz?
1: Kimi zaman tabii takılıyordum. Belli olmuyor bu.
0: Yani biliyorsunuz.
1: Bu sırada.
0: Peki. Hemen Sadık Bey'e dönelim efendim. Rakibiniz bayağı iddialı duruyor. Evet. Ama sizden de biraz korktu gibi duruyor efendim.
2: Yok,
0: bilemeyeceğim.
2: Ya ben de çok iddialı değilim. Genel kültürüm o kadar iyi değil. Ben de başarılar diliyorum. Ama kazanmak da istiyorum.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek efendim, il bilebilirsenin ilk etabı başlıyor diyelim. Sorum geliyor efendim. Bir erkeğin eşinin kız kardeşi o erkeğin neyi olur? Çift ses geldi.
2: Baldızı.
0: Baldızı. Doğru cevap. Söz cevap alkışlarımızı Sadık Bey'e göndermiş olalım. Efendim sizler evli misiniz?
2: Evet, evliyim.
0: Baldızınız var mı?
2: Hayır, yok.
0: Yok.
2: Yok.
0: Peki. O zaman siz evli misiniz?
1: Hayır değilim.
0: Siz
1: ama
0: de evdeysiniz.
1: Son anda aklıma geldi. Geciktim.
0: Olsun, geciktim. Sağlık olsun diyelim efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Vefat eden bir kişiden yakınlarına kalan mal varlığını toplamına hukukta ne ad verilir?
1: Miras.
0: Tek ses geldi. Miras, miras. Doğru cevap. Doğru cevap arkadaşlarımızı Mehmet Bey'e göndermiş. Olalım. Birebirlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var. Kıyasi bir mücadele ile birlikte birinci etabımız devam ediyor sevgili izleyenler. Gelelim üçüncü sorumuza. Ofis ve şirketlerin resmi yazışmalarda kullandığı, üzerinde firmaya ait logo, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kağıt türüne ne ad verilir? Çift ses.
2: Antetli kağıt.
0: Antetli kağıt. Doğru cevap. Söz canan alkışlarımızı Sadık Bey'e göndermiş olduk. İki birlik bir puan tablomuz var. Sizler neden rakibinizi alkışlıyorsunuz? Rakip kazanıyor şu anda.
1: Kaybettim herhalde değil mi?
0: Herhalde. Yani şu an.
1: Şu an.
0: Bir sorumuz. İki sorumuz daha olacak. Ama rakibi alkışladınız. Destekliyor musunuz yoksa rakibi?
1: Hayır, hayır. Ben bitti
0: o anda heyecanıyla. Olsun, sağ olun.
1: O anda heyecanıyla 3-0 zannettim. 2-1 şu anda.
0: 2-1 evet. puan tablomuz var. Gelelim dördüncü sorumuza. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen genellikle dedim ve sorumu kestim.
2: Pişi.
0: Pişi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı göndermek istiyorum Sadık Bey'e ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedir olacaktı sorumuz. Cevabımız pişi. Doğru cevap efendim. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Mehmet Bey, pişi dedik. Pişiyi seviyor muydunuz?
1: Evet, severim de soru bitene kadar bekledim. Demek ki tam soru bitmeden de basılabiliyor.
0: Evet, yani birbirinize fark atlatmak için bazen böyle taktikler yarışmacıları deneyebiliyor. Mehmet Bey, rakibinize bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Tebrik ediyoruz. Güzel, teşekkür ederim size de yarışmak
0: için. Bizler de teşekkür ederiz. Efendim, bizler Sadık Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Sadık Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız diyelim. Sadık Bey, rakibiniz Mehmet Bey'i 3-1'lik puan tablosuyla mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Yani bir anda aklıma geldi pat diye. Normalde yani kızartma, yağlı yiyecek falan da çok da tüketmem. Pişiyi de çocukluğumdan beri bildiğim bir şeydi. O yüzden direkt aklıma geldi, risk aldım.
0: Doğru cevabı hızlıca
2: evet,
0: siz vermiş oldunuz.
2: Evet, doğru cevabı hızlıca verdim. Umarım yarışmanın kalan kısmında da başarılı olurum.
0: İnşallah diyelim. Şimdi ikinci etaptayız. Bu etabımız zaten sözlerimiz, deyimlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor. 3 adet sorumuz var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ilk soruma ben başlamak istiyorum.
2: Buyurun.
0: İlk sorum geliyor. lafla nokta nokta yürümez.
2: Peynir gemisi yürümez.
0: Peynir gemisi yürümez. Doğru cevap. Touchdown alkışlarımı ben Sadık Bey'e göndermek istiyorum ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Sadık Bey kazanmış oldu. Gelelim ikinci

0: sorumuza. Bekliyorum. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Tamam. Aranız nasıldır?
1: Şarkıları dinlerim, severim. Hı-hı. Üniversitedeyken
0: sizden de duyar mıyız bir şarkı?
1: Yok, hayır.
0: Duyarız bence. Bu şarkı, yani en azından bu şarkıyı duyarız.
1: Tamam, dinleyelim bakalım.
0: Efendim, sorum geliyor. Bursa'nın ufak tefek taşları nokta nokta olmuş o yârimin kaşları.
1: Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olur. O yârimin kaşları keman olur. O yârimin kaşları.
0: Kocaman alkışları da ben Sadık Şile'ye göndermek istiyorum sevgili izleyenler. İkinci sorumuzun cevabı doğru, cevabı da keman olacaktı. Ve ödülü de bu şekilde kazanmış olduk. Tekrardan ağzınıza sağlık diyelim efendim. Evet, artık ikinci etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Sen A, ben A, bu nokta nokta kim sağ?
1: Bu ineği kim sağ?
0: Bu ineği kim sağ? Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımı tekrardan Sadık Bey'e göndermiş olayım. 3-3 yaptık. İkinci etabımızın bütün ödüllerini de Sadık Bey bu şekilde kazanmış oldu. Ve ben hemen ödülünü uzatmak istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle efendim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz ve daha fazla kazanma şansımız var. Tamam mı? Devam mı?
1: Devam edelim. Tamam.
0: Devam edelim. Efendim, o zaman bizler artık 3. etaba geçiyoruz dedim. Evet sevgili izleyenler, Sadık Bey ile birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz. Yüzlük kuyruğuna geldik mi, evet, Sadık Bey?
1: Geldik. Ben de heyecanlandım. Umarım kalan soruları da bilirim.
0: Peki 3. etap sizi ne hissettiriyor size?
1: 3. etapta daha zor sorular gelecek gibi hissediyorum. Hı hı. Umarım doğru cevabı veririm yani.
0: Şimdi tabii bu etapta size soracağımız soruların konularını, evet, kendiniz belirliyorsunuz. Size bu etapta tarihten mi soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa gastronomiye mi geçelim? Hangi alanda daha iyisiniz? Daha iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz daha doğrusu.
1: Coğrafya olsun.
0: Evet. Efendim peki coğrafya zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta Sadık Bey'i neler bekliyor efendim. Şimdi bu etapta bizden bir joker hakkı kazandınız. İsterseniz takıldığınız tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Vereceğiniz cevaplarda eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır ve süreniz bulunmamakta. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Hadi başlayalım.
0: Başlayalım mı? Türkiye'de güneşin en son battığı yer neresidir? Neresi olabilir? Türkiye'de güneşin en son battığı yer.
1: Yok.
0: Mesela yani nerede güneş en son batabilir? Coğrafyayı böyle düşün, Türkiye haritasını düşünün.
1: Batıda da şehir olarak mı söylemem lazım? En denizin yani ada var, Gökçeada'da olabilir.
0: Gökçeada'da olabilir.
1: Evet.
0: Diyorsunuz. Evet. Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Bence de başka bir cevabınız vardı.
1: Yok.
0: Eminsiniz. Peki. Türkiye'de güneşin en son battığı yer neresidir diye sorduk. Gökçeada cevabı geldi. Efendim Gökçeada doğru cevapsa eğer ikinci sorumuza hızlıca geçiş sağlamış olacağız. Efendim Gökçeada doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sadık Bey'e göndermiş olduk. Evet, gelelim ikinci sorumuza sevgili izleyenler. İbiza Adası hangi ülkeye aittir?
1: Amerika.
0: Amerika cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: İbiza Adası hangi ülkeye aittir diye sorduk. Amerika cevabı geldi. Hızlı bir cevap oldu sizlerden efendim. Eğer Amerika doğru cevapsa 3. soruya hızlıca yine geçmiş olacağız. Çünkü çok iyi gidiyorduk. Efendim İbiza Adası hangi ülkeye aittir diye sormuştuk. Amerika cevabı geldi. Amerika
1: doğru cevap.
0: Amerika maalesef yanlış cevap.
1: Sağlık
0: doğru olsun. Cevap İspanya olacaktı.
1: İspanya.
0: Olsun. Sağlık olsun. Biz yine ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere geri iade edelim.
1: Çok
0: güle güle güzel günlerde harcamanızı dilerim. Bize şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzel, eğlenceli bir yarışmaydı. Teşekkür ederim bana burada bu hakkı tanıdığınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben her an, her yerde sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümlerde, bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranız iade eder miydin?
6: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
2: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
11: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
12: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
14: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
15: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
0: Sürdürülebilir Hayat her pazar 13'te TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranız iade eder miydin?
6: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Çok yaşa!
1: Efendiler, millet hürriyet istiyor. Sultan Abdülhamid'in tahtından indirileceği gün yaklaşmaktadır. Ordudan cemiyetimize gelen haberlerde yakın zamanda askeri bir harekat olabileceği anlaşılmaktadır. Bizler de sırası geldiğinde üstümüze düşecek görevlere hazırlıklı olmalıyız.
2: Ben 93 Harbi'nde Ruslara karşı savaştım. Vücudumun yarısını bu vatan için feda ettim. Ama bu milletin hürriyete kavuşması için şimdi canımı vermeye hazırım.
3: Hürriyet! Hürriyet!
4: Abdülhamid'i devireceğiz! Baskınlar, zaptiyeler geliyor!

0: Şeref. Ah, bilsen ne çok merak ettim. Her zaman bu kadar geç kalmazsınız.
1: Bu sefer yakayı güç sıyırdık.
0: Ne oldu?
1: Toplantıyı ihbar etmişler. Zaptiyelerin baskınına uğradık.
0: Amcama bir şey olmadı ya.
1: Köşke sağ salim döndük işte. Ama Feyyaz Bey yardım etmeseydi başımıza ne gelirdi bilmem.
0: Şu hep bahsettiğin gazeteci Feyyaz Bey mi?
1: Evet o.
0: Anlattıklarına bakılırsa çok hoş bir adam olmalı.
1: Ne kadar hoş olduğuna görünce karar verirsin.
0: Ben senin gibi erkekler dünyasına giremem ki. Onu nereden göreceğim?
1: Burada, bizim konakta. Perşembe günü geliyor.

0: Buyurun efendim.
1: Şeref, kim o gelen? Tanıyor musun?
2: Gazeteci Feyyaz Bey anneciğim.
1: Babanla mülakat yapmaya mı geldi?
2: Ben ne bileyim anneciğim. Babam her zaman Feyyaz Bey'in fikirlerini çok beğendiğini söyler.
1: Babanın kendinden bu kadar genç adamlarla sıkı fıkı oluşuna bir türlü akıl erdiremiyorum doğrusu. Allah vere de başımıza bir dert gelmesin.
2: Gel, müzik odasına gidelim.
0: Bakın Feyyaz Bey. Siz Jön Türklerin teşkilatlanma ve siyasi mücadele usullerinizi çok takdir ediyorum. Renklerden öğrendiğinizi iyi tatbik ediyorsunuz. Doğrusu sizin hürriyet diye tutturduğunuz şey nedir? Bu memlekete hürriyet gelirse ne olur pek bilmiyorum. Ama görüyorum ki Sultan Abdülhamid'i bu hürriyet lafı götürecek. Onun için sizleri bütün gücümle destekliyorum.
3: Abdülhamid'e neden karşısınız?
0: 93 Harbi'nde bir süvari zabitiydim. Levne'de bir taarruz sırasında yanı başımda bir şarapnel patladı. Atım öldü. Ben canımı zor kurtardım. Ama yarım adam olarak. Padişahım çok yaşa diyerek ateşe attık kendimizi. Mükafatım ne oldu? Vezirlik ya da sefirlik mi verdiler? Yo, bir kenara atıldık, unutulduk. Sanki bu memleketi idare edenlerin aklı bizden çokmuş gibi.
3: Davamıza ne şekilde yardımcı olabilirsiniz?
0: Eski silah arkadaşlarımın çoğu orduda önemli kumanda mevkiindeler. Onlarla irtibat sağlayabilirim size. Asker desteği olmadan bu memlekette iktidar değiştirilemez. Sizler de yazıp çizerek milleti bu davaya kazanacaksınız.
3: Sizinle irtibatı nasıl koruyacağız?
0: Burada, bizim konağımızda.
3: Sık sık buraya gelmem kuşku uyandırmaz mı?
0: Bunun için yeterli bir sebep bulunacak. Sizin musiki alanındaki şöhretiniz de biliniyor. Kızlarımın musiki öğretmeni olacaksınız.
2: Buraya geliyor.
0: Hanımlar, Feyyaz Bey, yeni musiki hocamız. Şeref'i tanıyorsunuz tabii. Davamızla ilgisi olduğu kadar musikiyle aşinalığı da vardır.
3: Nasılsınız Şeref Hanım?
2: Teşekkür ederim.
0: Müjgan, rahmetli biraderimin kızı. Ama elimizde büyümüştür. Şeref'in kardeşi sayılır.
3: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Feyyaz Bey haftada iki gün, salı ve cuma sabahları gelecek. Hazırlıklarınızı ona göre yaparsınız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun diyelim.
3: Şeref Hanım, babanız daha önce Madame Hasmik'ten ders aldığınızı söyledi.
2: Dersi 3 yıldır bırakmıştım. Ama evde hemen her gün 1 saat piyano çalışırım.
3: Müjgan Hanım'ın musikiyle ilgisi?
4: Ben İzmir'de biraz ut dersi almıştım. Çok bir şey bilmiyorum. Burada Şeref'i dinlemek bana yetiyor.
3: Öyleyse önce sizi piyanoya alıştıracağız. Gelin bakalım.
2: Gel Müjgan.

0: Musiki eğitiminde Batı'nın klasik metotlarını bilmek şarttır. Bunu okumak herhalde Şeref Hanım için bir mesele değildir.
1: Bilmem. Bir deneyelim. Bakalım siz beğenecek misiniz?
0: Şimdi siz de deneyin Müjgan Hanım.
2: Ne yapacağım yani?
0: Gelin buraya. Gelin. Bakın şimdi. Bu ses do. Re. Bu mi. Fa. Sol. La. Si.
3: Bu müzik işini de nereden çıkardınız Recai Bey? Kızları çalgıcı çengi mi yapacaksınız?
4: Sen gönlünü ferah tut hanım. Kadın kısmının her bir işe karışması gerekmez.
3: Madem öyle, Şeref'i neden her işinize karıştırmaktasınız?
4: O başka. Şeref'e ben erkek gözüyle bakıyorum. Hastanede yaralı yatarken hep bir oğlum olmasını beklemiştim. Davamı yürütsün diye. Adını bile daha doğmadan koymuştum. Şeref'in kaderi benim erkek çocuk ihtiyacımı karşılamak.
3: Ama bey, bu gidişle ona nasıl koca bulabiliriz?
4: Koca mı? Ne kocası? Bu yaşa kadar evlenmedi. Bu yaştan sonra da evlenmesine gerek yok. O benim elim, ayağım, silahım, her şeyim.

0: Vallahi Recai, maşallah şerefe.
1: Sana erkek evlat yokluğu hissettirmiyor.
2: Şeref benim hedeflerime ulaşacak. O benim hayrul halefim.
3: Evet, kalabalıktan epey uzaklaştık. Nedir bana söylemek istediğiniz? Babam için gizli haberleriniz mi var?
4: Bırak babanı şimdi. Seninle bir türlü yalnız kalamıyoruz ki. Konuşmak istediklerim başka.
3: Memleketi kurtarmaktan başka bir konumuz olabilir mi?
4: Rica ederim Şeref, kaçak oynama. Ben bir erkeğim ve seni sadece bir silah arkadaşı olarak görmüyorum. Hiçbir şey bana senin bir kadın olduğunu unutturmuyor. Beraberliğimiz her gün sana daha güçlü duygularla bağlanmama yol açıyor. Yani sana aşık oluyorum Şeref.
3: Ne yapıyorsunuz? Görürlerse rezil oluruz.

0: Baba, babamı bırakamam.
1: Ya baban seni bana vermeyi kabul ederse, o zaman da beni istemez misin?
0: Ne olur bırak Feyyaz.
1: Bak kollarında titriyorsun. Kadınlığını inkar etme.
0: Nasıl edebilirim ki? Ama kadınlığıma yenilirsem kendime saygım kalmaz. Bunu yapma bana.

0: Biz Feyyaz Bey'in gizli cemiyet çalışmalarını bir yana bırakıp Recai Bey'in kızlarıyla muski alemlerine dalmasını hoş karşılamıyoruz.
1: Bunun gerekçelerini açıklamıştım.
2: Siyasi mücadele piyano başında kazanılmaz Feyyaz Bey.
3: Abdülhamid'i de Topal Recai Bey'in hayali kumandanlarıyla deviremeyiz.
1: Sizin daha uygun bir teklifiniz var mı?
2: Var. Zaman kaybetmemek, kestirmeden gitmek. Yani Abdülhamid'i ortadan kaldırmak.
1: Nasıl?
2: Ermeniler bir suikast hazırlığı içindeler. Belçika'dan bir bomba uzmanı getirmişler. Onlara yardımcı olabiliriz.
1: Çılgınlık bu. Cinayet işleyerek hiçbir dava kazanılmaz. Merkez Komitesi'nin bundan haberi var mı?
0: Merkez Komitesi bildikten sonra padişah da bilir.
1: Siz kime hizmet ettiğinizin farkında mısınız? Ben bu işte yokum.
2: Feyyaz Bey! Davadan dönenin sonu ne olur unutma.

0: Dur, geçmek yasak.
1: Hünkar camiden çıktı mı?
0: Daha çıkmadı.
1: Hünkar yaveriyle konuşmak istiyorum.
0: Şimdi olmaz.
2: Çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa!
1: Çok mühim, konuşmalıyım. Sus, hünkar geliyor.

0: Beyaz Bey neden bugün gelmedi?
1: Bilmiyorum. Belki bir daha hiç gelmeyebilir.
0: Neden? Aranızda kötü bir şey mi geçti?
1: Bana evlenme teklif etti.
0: Tahmin ediyordum.
1: Kabul etmedi.
0: Neden? Ondan hoşlanmıyor musun?
2: Babanız sizleri istiyor efendim. Konuşacak bazı şeyleri varmış.
1: Bizi çağırtmışsınız.
3: Kötü haberlerim var. Bu sabah Sultan cuma namazından çıkarken Ermeniler bomba patlatmış.
1: Sultan ölmüş mü?
3: Hayır. O kurtulmuş. Askerden çok ölen olmuş. Feyyaz Bey yakalanan şüpheliler arasındaymış.
0: Ona bir şey yaparlar mı?
3: Suçsuzluğunu ispat edemezse ip de sallandırırlar.
1: Sakin ol Müşken.
3: Buna ne oluyor ya?
1: Çok heyecanlandı birden.
3: İçeri götür Teskin'i.
1: Hadi.
3: Sonra sen gel konuşalım.
0: Feyyaz ölmemeli. Onu kurtarmalısın Şeref.
1: Ben ne yapabilirim ki?
0: Sen güçlüsün. Sen her şeyi yapabilirsin.
1: Sakin ol Müşken. Önce düşünmemiz gerek.
0: Sana aşık. Seninle evlenmek isteyen bir adamın kaderi karşısında nasıl böyle sakin olabilirsin? Hiç için sızlamıyor mu? Ona bir şey olursa ben yaşayamam, anlamıyor musun?
1: Sus! Sus artık, yeter! Ağlamak, bağırmakla bir yere varılmaz. Merak etme, elden geleni yapacağız.

0: Yakalananlardan biri de bu efendim.
1: Benimle konuşmak isteyen mi?
0: Evet efendim.
1: Gazeteci Feyyaz Sabri. John Türk beyefendi.

0: Suikasta ilgim yok.
1: Beni neden görmek istedin?
0: Gazete için mülakat isteyecektim.
1: Halife Efendimizin canına kasteden devlet düşmanı, gizli cemiyet mensubu olarak mı?
0: Ben devlet düşmanı değilim.
1: Arkadaşlarım bu vatanı düşmana peşkeş çekenlere uşaklık ettiklerini gizlemedi. Sen de konuşursan ıstırabın daha az olur. Biraz daha zorlayın. Ağzından laf almaya bakın.
0: Başüstüne efendim.

0: Sustu mu Müjgan?
1: Evet, sakinleşti. Hı.
0: Karı kısmı değil mi, ilk gördüğü erkeğe tutulur. Neyse, sen Müjgan'ın patırtısını boş ver. Feyyaz bize lazım. Onu kurtarmalıyız Şeref.
1: Bildiğiniz bir çare var mı?
0: Bildiğimiz, soruşturmayı padişahın özel istihbarat sorumlusu Yaver Haşim Bey'in yürüttüğü. Her iş onun padişaha vereceği rapora bağlı.
1: Nasıl bir adammış bu Haşim Bey?
0: Zengin bir paşazade. Gençliği Avrupa'da geçmiş. Oradaki Jön Türkleri tespit için gönderildiği anlaşılıyor. Yani bizim can düşmanımız. Yalnız...
1: Evet, yalnız.
0: Kadınlara karşı pek kadir şinas olduğu söylenmekte.
1: Onunla konuşmamı uygun görür müsünüz?
0: Şu mendeburun pençesinden Feyyaz'ı kurtarabilirsen... bütün teşkilat sana minnettar olur Şeref.

0: Bu hanımefendiyi bekliyormuşsunuz efendim.
1: Efendim, ben Şeref Recai. Matmazel Canetti benden bahsetmiştir sanırım.
2: Matmazel Canetti. Ha, evet. İtalyan sefirinin yeğeni. Serki Dorian'dan tanışırız. Görüşmek istediğinizi bildiren mesajınızı aldım. Ama karşımda böyle genç birini bulacağımı ummuyordum doğrusu. Buyurun, otur.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Peki, sen çık. Bilmiyorum, sigara içer miydiniz? Buyurun.
1: Hayır efendim, teşekkür ederim.
2: Babanızın sefaretle bir ilgisi var mıdır?
1: Hayır efendim, babam emekli yüzbaşıdır. Plevne gazilerinden. Matmazel Canetti ile yakınlığımız, İtalyan sefaretinin düzenlediği konserlerde olmuştur.
2: Pek güzel. Ziyaret sebebiniz nedir?
1: Gazeteci Feyyaz Sabri hakkında görüşmek istiyorum.
2: Feyyaz Sabri. Evet. Halife Efendimiz'e suikasten tutuklu. Tehlikeli bir konu. Bu işe neden sizin gibi kibar bir hanımefendiyi bulaştırıyorlar?
1: Kimse bulaştırmıyor efendim. Ben kendim geldim.
2: Kendisiyle bir yakınlığınız mı var?
1: Kız kardeşimle evlenmek üzereydiler.
2: Bakın, Feyyaz Bey'in dosyası burada. Gördüğünüz gibi hayli kabarık.
1: Ben kendisini tanırım efendim. Suikast işine karışmış olması mümkün değildir.
2: Yakalanan arkadaşları kendisini ele vermiş durumda.
1: İftiradır.
2: Aksini ispat edemediği takdirde divan-ı harp idamına karar verecektir. Onun hayatı sizin için bu kadar önemli mi?
1: Kız kardeşimi kaybetmekten korkuyorum.
2: Feyyaz Bey'in kurtulması için çok az ihtimal var. Söz vermiyorum ama bir bakacağım. Ağlamayın.
1: Size minnettar olurum efendim.
2: Palas'ta özel bir dairem var. Yarın akşam saat 6'da oraya gelin. Meseleyi daha...

0: Daha iyi tetkik etmiş olurum. Görüşürüz.
1: Beni oteldeki odanıza mı davet ediyorsunuz?
0: Feyyaz Bey'in hayatını kurtarmak istemiyor muydunuz yoksa?
2: Ne oldu? Kurtulacak mı Feyyaz?
1: İnşallah.
3: Konuştun mu padişahım?
1: Evet babacığım.
3: Netice?
1: Evrakını yeniden inceleyecekler.

0: Yeterince konuşturdunuz mu?
1: Posasını çıkardık. Bildiği bir şeyler olsaydı söylerdi. Bombayı yapan Belçikalı anarşistle de yüzleştirdiniz mi? Bunu hiç görmemiş Frank Gavro. Ama suikasti tertipleyen Ermenileri kaçıranları hemen teşhis etti.
0: Yani bunun olayla bir ilgisi yok öyle mi?
2: Olmadığı anlaşılıyor. Serbest bırakalım mı?
0: Acelesi yok. Biraz daha içeride dursun. Aklı başına gelsin. John Türklük neymiş anlasın.
3: Işığı gördüm, uyumadığını tahmin ettim. Sen neden yatmadın? Beyaz zindandayken gözüme uyku girmiyor.
4: Demek o kadar çok seviyorsun onu.
3: Ya sen? Sen hiç sevmiyor musun?
4: Benim hayatımda böyle sevgilere yer yok.
3: Onu sırf benim için mi kurtarmaya çalışıyorsun? Ne olur doğrusunu söyle.
4: Onu ben de seviyorum. Ama birleşmemiz imkansız. Bana söz vermişken... Feyyaz'ı mutlu etmek için her şeyi yapacağına söz ver.
3: Söz veriyorum.
4: Saray yaveri Haşim Bey'i görecektim.
5: Odası 308 numaradır.

0: Buyurun. Burada her konuda daha rahat anlaşabiliriz.
1: Feyyaz Bey'in son durumu nedir?
0: Oturun, bir nefes alın. Konuşmak için çok vaktiniz var.
1: Sizinle bir işe girdik Haşim Bey. Odanıza gelmemi istediniz, geldim. Bana şimdi Feyyaz Bey'in nasıl kurtulabileceğini söyleyin.
0: Çok zor. Ama imkansız değil.
1: Biraz açıklar mısınız?
0: Feyyaz Bey'in siyasi durumunu biliyorsunuz. Padişah düşmanı, gizli cemiyetlerle ilgisini inkar etmesine rağmen... Ermeni suikastçılarla da bağlantısını tespit ettik. Yani yağlı ip boğazına dolanmış durumda.
1: Kurtuluş umudu?
0: Benim padişah efendimize vereceğim rapora bağlı. Şapkanızı çıkarmayacak mısınız?
1: Şapkamı çıkarmam yetecek mi?
0: Feyyaz Bey'in hayatının bu kadar ucuz olmadığını biliyorsunuz.

A third one.

0: Senin bu kadar saf ve temiz olduğunu tahmin etmemiştim Şeref.
1: Arzunuz yerine geldiğine göre Feyyaz Bey ne zaman serbest kalacak?
0: Hayatının bağışlanmasını hemen sağlayacağım ama... sürgünden kurtulmasını istiyorsan yeni bir anlaşma yapmamız gerek.
1: Bunun için daha kaç defa bu otel odasında sizi ziyarete gelmemi istiyorsunuz?
0: Bundan sonra otelde değil, evimde seninle beraber olmak istiyorum Şeref. Nikahlı karım olarak. Çünkü artık senden kolay kolay vazgeçemeyeceğimi hissediyorum.
1: Bu teklifinizi kabul etmezsem?
0: Feyyaz Bey sürgünden dönmeyebilir ve kız kardeşiniz ömür boyu mahzun kalır.
1: Peki benim duygularımı hiç düşünmüyor musun?
0: Kudretim ve servetim seni bana bağlayacaktır. Bundan hiç kuşkum yok.
1: Desenize, mutlu ve örnek bir çift olacağız.
0: Babandan ne şekilde isteyeyim seni?
1: Lütfen babamla bir şey konuşmayın. Ben kendisine durumu usulünce açıklarım.
0: Düğünümüz için isteklerini düşün ve bana bildir.
1: Düğüne ne gerek var? Nikahtan önce gerdeğe girmedik mi?
2: Babacığım, bu mektubu aldığın zaman ben Haşim Bey'in zevcesi olarak onun konağında yerleşmiş olacağım. Bu izdivacın sizi memnun etmeyeceğini biliyorum. Ama bazı olaylar beni bu evliliğe itti. Kader böyleymiş, beni affedin.
3: Benim Şeref diye bir kızım yok artık. Evlatlıktan reddediyorum! Hanım! Şeref bundan sonra bu eve girmeyecek!

0: Şöyle buyurun Feyyaz Bey. Sen çıkabilirsin.
1: Dar ağacına gitmeyi beklerken kendimi sarayda buldum. Sebebini anlayabilir miyim?
0: Yıllarca düşmanı olduğunuz, arkasından bunca gizli tertiplere girdiğiniz Ulu Hakanımız Halife Efendimiz Sultan Abdülhamit Hazretleri büyüklüğünü bir kere daha gösterdi. Kanlı bir teşebbüse bulaşmış olmanıza rağmen canınızı bağışladı.
1: Neden? Neyin karşılığı olarak?
0: Bugüne kadar kendilerine hürmette kusur etmeyişimin, sadakatimin karşılığı olarak.
1: Ya siz? Neden dolayı böyle bir tavassutta bulundunuz?
0: Haremim, sevgili eşim Şeref Recai hanımefendinin huzur ve saadeti için.
1: Hareminiz Şeref hanımefendi mi? Levne gazisi Recai Bey'in kızı.
0: Evet. Kendilerinin musiki hocasıymışsınız. Olaylara karıştığınız sırada kız kardeşi Müjgan Hanım'la evlenmek üzereymişsiniz. Eşim kız kardeşini bildiğiniz gibi çok sever. Onun saadetini ister.
1: Eşiniz Şeref hanımefendi.
0: Evet, eşim. Sebebi saadetim Şeref hanımefendi. Başınıza gelenlerden ders alıp bundan böyle mazbut bir aile babası olacağınız umudunda. Buyurun. Şimdi serbestçe sözlüğünüze gidebilirsiniz. Müjgan hanımefendi ile nikahınızdan sonra sizi ziyaretimize bekleyeceğiz.

0: Babacığım, Feyyaz Bey geliyor.
1: Onu hemen yukarı alın. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Feyyaz Bey. Geçmişler olsun. Bilseniz başınıza gelenlere ne çok üzüldük.
2: Sahi mi söylüyorsun? İşte bunu duyduğuma çok memnun oldum. Ben de derslerden kurtulduğun için sevineceğini sanıyorum.
0: Ne fena şeyler düşünmüşsünüz. Halbuki ben... Buyurun, amcam sizi yukarıda bekliyor. Sizi öyle merak ettik ki.
3: Şükür kavuşturan Allah'a. Sizi kucaklayayım Feyyaz Bey.
2: Sağ olun, ilginize çok teşekkür ederim.
3: Kahveniz nasıldı?
2: Az şekerli olsun lütfen.
3: Hadi Müjgan, kahveleri kendi eline yap bakayım.
0: Baş üstüne amcacığım.
3: Buyurun Feyyaz Bey.
2: Sağ olun.

0: Ne arayabiliyorsunuz belki?
1: Her şeyi değil. Şeref Hanım'ı görmüyorum. Kendisini merak ettim.
0: Şeref artık burada değil. Evlendi, duymadınız mı?
1: Yaver Haşim Bey'le mi?
0: Evet, bana ihanet etti. Beni bu halimde bırakıp can düşmanıma gitti. Şeref diye bir evladım yok benim artık.
1: Evlenmek genç bir kadının hakkı değil midir efendim?
0: Ne hakkı? Benim babalık hakkım ne olacak? Beni yarı yolda bıraksın diye mi ona bunca emek verdim?
1: Müjgan var. O da sizin bir kızınız.
0: Müjgan başka. Benim erkek evlada ihtiyacım var.
1: Şeref Hanım affedin efendim. Gerekirse beni bir erkek evladınız sayın.
2: Buyurun Feyyaz Bey. İnşallah istediğiniz gibi olmuştur.
1: Ona hiç şüphem yok. Sen yaptığına göre. Bütün dilekleri yerine geldiği için sevgili eşimin mutlu olduğunu umarım.
3: Yoksa gene Paris'ten giymeyeceğim bir gece elbisesi mi getirdiniz?
1: Hayır, bu seferki bir düğün haberi. Feyyaz Bey'le Müjgan Hanım. Önümüzdeki cuma günü evleniyorlarmış.
3: Ya, ne kadar memnun oldum.
1: Ama babanız Recai Bey bana düşmanlıktan vazgeçmediği için... herhalde düğüne davet edilmeyeceğimiz anlaşılıyor.
3: Dilerim çok mesut olurlar.

0: Ah Recai Bey, kendi kızımızı, şerefimizi böyle telli duvaklı göremedik.
1: Ne şerefi? Beş paralık etti bizi. Onun adını alma bana. Oğlum benim, seninle çok işler başaracağız.
2: İnşallah.
1: Hadi, kap götür artık kızı.
0: Allah daim etsin. Allah mesul etsin. Allah hayır etsin. Ne kadar güzel olmuş. Çok çok iyi.

0: Herkes yalnız onu konuşuyordu. Fısıltılarda, seslerde yalnız onu duydum.
1: Neler söylüyorsun Müşken?
0: Şeref, onu söylüyorum. Aramızdaydı o. Gözlerini sanki benden hiç ayırmıyordu.
1: Onu artık unutmalısın Müşken.
0: Siz unutabilecek misiniz?
1: Sen yardım edeceksin bana.

0: Bir istediğiniz var mı hanımefendi?
1: Yok, teşekkür ederim Melina. Sofrayı kaldırabilirsin.
0: Beyefendinin eve dönmediği gecelerde daha alışamadınız.
1: Kocamın çok meşgul bir adam olduğunu biliyorum.

0: Nedir haberler? Bir gelişme var mı?
1: Vaziyet pek parlak değil. Cemiyetin toplantı yerleri sıkı göz altında. Her yer jurnalci dolmuş. Kıpırdasan padişaha bildiriliyor.
0: Benim de bağlantılarım koptu. Ne yapsak acaba? Hiçbir şey yapmadan duramayız.
1: Ben Yaver Haşim Bey'le görüşmek niyetindeyim.
0: O iblisle ne alışverişiniz olabilir ki?
1: Haberin kaynağı orası. Zaten Müjgan'la beni bir aile ziyaretine bekliyorlar.
2: Aman Allah'ım, neler işitiyorum.

0: Şeref'le buluşacağız.
1: Evet, kocası Yaver Haşim Bey bizi davet etti. Büyükada'daki evlerinde bekliyorlar.
0: Ne çok sevindim. Şeref'i öylesine özlemiştim ki. Görüşmeyeli neredeyse bir yıl oluyor.

0: Baksanıza, Şeref saray gibi bir yerde oturuyor.
1: Padişah yaverinin karısına da böyle yerde oturmak yaraşır.
2: Buyurun efendim.
3: Hoş geldiniz.
1: Eşim Müjgan.
3: Memnun oldum. Doğrusu eşimin bu kadar sevdiği Müjgan Hanım'ı çok merak etmekteydim.
0: Şeref yok mu?
3: İşte geliyor.
0: Şeref! Ah, Müjgan! Ah, seni yeniden gördüğüm için öyle sevindim ki! Ben de çok özledim seni. Görmeyeli daha da güzelleşmişsin. Öyle değil mi Feyyaz?
1: Şeref Hanım her zaman güzeldi.
2: Teşekkür ederim Feyyaz Bey. Güç zamanlar geçirmiş olduğunuzu biliyorum. Ama eminim Müjgan size bütün acılarınızı unutturacaktır.
3: Buna şüphe yok. Bizim taş misafirhaneyi bilirim. Allah kimseyi düşürmesin. Sanırım hanımlar biraz baş başa olmak isterler. Size bahçeyi gezdireyim.
0: Şeref, seni nasıl arıyorum? Yokluğuna bir türlü alışamadım.
2: Artık sevdiğin bir kocan var. Beni ne yapacaksın?
0: Evet, kocamı çok seviyorum. Çok mutlu olmam gerek. Ama senin boşluğunu hiçbir şeyin dolduramayacağını sanıyorum.
2: Ne kadar iyisin Müjgan.
0: Sen de mesut musun?
2: Ne diyebilirim? Saadet nasıl bir şeydir bilmiyorum ki.
0: Evlenip bizden ayrılman öyle birdenbire oldu ki.
2: Herkes çok şaşırdı değil?
0: Başlangıçta öyle. Ama bu duruma hala alışamayan bir amcam kaldı.
2: O da zamanla alışacaktır. Sizler ona benim yokluğumu unutturacaksınız.
0: Ama biz birbirimizi yine herkesten çok seveceğiz değil mi?
2: Her zamankinden de çok.
3: Siz bu işlere bulaşmanın acı sonuçlarını bizzat yaşadınız. Şeref olmasaydı haliniz dumandı.
1: Bakın Haşim Bey, benim size ve eşinize bir can borcumun olması asıl hakikati değiştirmez.
3: Hangi hakikati?
1: Müstebit bir idarenin eninde sonunda yıkılmaya mahkum olduğunu.
3: Bu idare yıkılırsa enkazı altında siz ezilirsiniz. İyisi mi Recai Bey'in varidatını saçma sapan emeller peşinde çarçur etmesini önleyerek ona yardımcı olun. Unutmayın ki başınız bir daha derde girerse Şeref Hanım'ın da sizi kurtaracak gücü kalmamıştır.
1: Tanıdığım kadarıyla Şeref Hanım'ın gücünün sınırlarını tayin etmek zordur.
3: Beni bu konuda uyarıyor musunuz?
1: Öyle kabul edin isterseniz. Demek kısmette seni başka birinin karısı olarak görmek de varmış.
2: Evet, takdir böyleymiş.
1: Bir tek şeyi merak ediyorum. Bu izdivacı gerçekten kendi isteğinle mi yaptın?
2: Ne değişir?
1: Bilmek ihtiyacın.
2: Lütfen Müjgan'ı mutlu et.
3: Bize düşmanlıklarımızı unutturan, aynı masaya oturmamızı sağlayan bu güzel hanımların şerefine içelim.

0: Feyyaz Bey'in son aylardaki faaliyeti nedir? Recai Bey'in evi devamlı göz altında. He. Giren çıkan arasında esnaftan gayri kimse yok.
1: Ya gazete?
0: İçeride casuslarımız var. Aralarında anlaşmazlık çıkmış.
1: Yılanın başını ezmek lazım. Hemen Feyyaz'ı tekip edip ilk vapurla Yemen'e, sürgüne gönderin.
2: Baş üstüne.
1: Yalnız bu sürgün emrinden benim haberim olmamış olsun.

0: Feyyaz Bey.
1: Buyurun, benim.
0: Zaptiye nezaretine kadar gitmek zorundayız.
1: Suçum ne? Neden?
0: Önemli değil. Ufak bir soruşturma Feyyaz Bey.
1: Bir dakika giyinip geleyim.

0: Merak etme, hemen dönerim.
1: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek, devletin, milletin felaketine yol açacak faaliyetlerde bulunmaktan dolayı hünkâr fermanıyla Yemen'e sürgüne gönderileceksiniz.
2: Değerli bacanağım, Feyyaz Bey Yemen'e sürgün edilmiş.
3: Neden? Niçin?
2: Padişah efendimizin aleyhinde toplantılar tertip etmek.
3: Ne olur Haşim Bey, buna mani olunuz.
2: Neden bu kadar heyecanlandın?
3: Müşken çok üzülür.
2: Hiçbir şey yapamam. Ferman padişah efendimizden çıktı.
3: Memnun olmuş bir haliniz var.
2: Senin de çok üzülmüş bir halin var. Geçmişte Feyyaz Bey'le aranızda bir ilişki olmuş muydu?
3: Hayır. Lütfen beni yalnız bırakın.

0: Ne zamandan beri beyefendi gecelerini senin odanda geçiriyor? Sana soruyorum, cevap ver!
1: Beyefendi ne zaman canı çekti, gelir odama.
0: Ahlaksızlık bu, utanmıyor musun?
1: Siz kocanıza hakim olamıyorsanız, ben ne yapayım?
0: Kendini gibi kullandırma!

0: küçük hanım!
1: Babam duymasın. Mülkem nerede?
0: Burada küçük hanım. Başımıza neler geldi neler.
1: Biliyorum. Babama hissettirmeden annemle Müjgan'a haber ver.
0: Peki küçük hanım, peki.

0: Küçük hanım geldi, Şeref hanım geldi.
1: Nerede?
0: Taşlıkta. Ah Şeref!
2: Feyyaz'dan haber var mı?
0: Bir hafta evvel gemiyle sürgüne gönderildi.
2: Üzülme, hepsi geçecek.
0: Amcam bu işte Haşim'in parmağı olduğunu söylüyor.
2: Ne yapmak lazım bilemiyorum.
3: Şeref kızım!
0: Annem!
2: Ah anneciğim!
3: Kızım burada ne duruyorsun, hadi yukarı çıkalım.
2: Babama görünmek istemiyorum. Kırıcı olabilir.
1: O odasında çıkmaz kızım.
2: Çıkmayacağım anne. Sizleri görmek için geldim. Çok özlemiştim.
3: Yavrum benim. Nasıl? Mesut musun?
2: Hiçbir şey sorma anne. Kaderin çizdiği yolda yürümeye çalışıyorum.
3: Yavrum benim. Babanın yüzünden kendi evine hırsız gibi geliyorsun. Deli babanın bir gün aklı başına gelecek ama iş işten geçmese bari.
2: Hep seni düşünüyorum Müjgan. Kendine iyi bak.
0: Bir gün bunların hepsi geçecek Şeref. Yine mutlu olacağız.
2: İnşallah.
4: Bu saate kadar neredeydin?
2: Annemi görmeye gittim.
4: Evli bir kadının bu saate kadar sokaklarda dolaşması doğru mudur?
2: Evli bir erkeğin de evin hizmetçisinin koyununa girmesi doğru mudur?
4: Neler saçmalıyorsun sen? Melina nerede?
2: Melina yok artık.
4: Ne demek yok?
2: Kovdum onu.
4: Sebep?
2: Evin hanımına ortak olmaya kalkışmak.
4: Saçmalamaktasın Şeref, münasebetsizlik etmektesin. Bu evin düzenini ben tayin ederim. Sana da yaşayışıma karışma hakkı verilmemiştir.
2: Gözünüzdeki değerim bu kadar demek.
4: Herkes haddini bilmeli. Bir süre senden ayrı yaşayacağım. Ben yokken ihtiyaçlarını eve bakan bahçıvan ailesi karşılar. Umarım bu zaman içinde aklını başına toplarsın.

0: Müjgancığım, bir tanem. Neredeyse bir yıldır bu evde yalnız yaşıyorum. Haşim Bey bana kızdı gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ayrıca eve dönmesini de arzulamıyorum. Hep seni düşünüyorum. Senin de benim gibi yalnız olman ne garip bir tecelli. Yalnız kalmak bizim bahtımıza mı yazılmış yoksa? Eski günlerimizi hatırlıyorum da... ...o sevgi dolu günler gibi gene birlikte olsaydık... ...yalnızlıklarımıza acaba daha rahat göğüs geremez miydik diyorum. Seni çok özlüyorum. Senden başka kimseyi de görmek istemiyorum.
1: Müjgan! Mektubunu alınca hemen geldim.
0: Babam bir şey demedi mi?
1: Ona Feyyaz'ın akrabalarının yanına gittiğimi söyledim.
0: Feyyaz'dan haber alabiliyor musun?
1: Dolaylı olarak. Sağlığı iyiymiş.
0: İdare değişmeden İstanbul'a dönemez herhalde.
1: Öyle. Senin Haşim Bey'le derdin nedir?
0: Sevgisizlik. Geçimsizlik.
1: Bu adamın evinde yaşamaya mecbur musun?
0: Baba evine dönemem. Başka nereye gidebilirim ki?

0: Siz misiniz Haşim Bey?
1: Oo, maşallah! İkiniz de burada! Feyyaz Bey'i mi bekliyordunuz yoksa?
0: Gene neler saçmalıyorsunuz? Feyyaz Bey'in burada ne işi var?
1: Duymadınız mı? Feyyaz Bey'in istediği oldu nihayet. Meşrutiyet ilan edildi. Memlekete hürriyet geldi. Sevgili bacanağım şimdi kestirmeden malıma el koymaya kalkışabilir artık.
0: Korkmayın, kimsenin malınızda gözü yok.

0: konuşuyorsunuz anlamıyorum vallahi.
1: Anlaşılmayacak bir şey yok. Padişah efendimiz kan dökülmesin diye pes etti. Kocanız bir kahraman olarak İstanbul'a dönecek. Siz de Mebus Hanım olacaksınız.

0: Yaşasın hürriyet kahramanı! Zaferi kazandık Feyyaz. Göreceksin seninle ne işler başaracağız bundan sonra.
1: İnşallah efendim.
2: Hoş geldin oğlum. Allah kazanı mübarek etsin.
1: Sağ olun efendim.
2: Allah'ım çok şükürsün.

Aklım hep sendeydi. Hep seni bekledim. Canım Şerefciğim, seninle bir araya gelmeyeli ne kadar uzun zaman geçti. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Yakında bir bebeğimiz dünyaya gelecek. Teyze olacaksın. Şeref teyze. Beyaz sürgünden döndükten sonra mebus olup meclise girdin. Mecliste öylesine meşgul ki, evde birbirimizi görecek pek zamanımız olmuyor. Ama onun hedeflerine ulaşması ne büyük bir mutluluk. Allah'a çok şükür, bütün isteklerim gerçekleşti. Huzur içindeyim. Tek üzüntüm senden uzakta olmak.

0: Tanıştırayım. Matmazel Lilian. Kendisi meşhur bir sahne sanatkarıdır. Eşim Şeref. Anlatmıştım sana. Geç şöyle otur. Rahat rahat konuşalım.
1: Matmazel Lilian'ı misafir mi getirdiniz?
0: Hayır, misafir değil. Kendisini nikahladım. İkinci karım olarak.
1: Neler söylüyorsunuz? Çıldırdınız mı siz?
0: Hayır, ne yaptığımı gayet iyi biliyorum.
1: Ne rezil bir vaziyet! İki kadınla beraber nasıl yaşarsınız?
0: Tanrı'nın bana tanıdığı hakkı kullanarak... ...karım olarak bütün görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini iddia edemezsin.

0: Burası yatak odamız olacak. Kendi zevkine göre hazırla.
1: Yatak keçimizi alacak gibi değil.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ben je ne sais pas, iki kareli Türk erkeklerde yaşamak nasıl?
0: Öğrenirsin.
2: Oh, Madame Chef, bonjour.
3: Bonjour, beyefendi yoklar mı?
2: Söylemedi size, erkenden indi İstanbul'da iş için.
3: Öyle mi?
2: Peut-être kolay anlaşabiliriz diye bizi yalnız bıraktı.
3: Sizinle anlaşmamıza ne gerek var?
2: Ah, je ne sais pas, birlikte yaşayacaksak...
3: Hayır, birlikte yaşamayacağız efendim. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ama asıl hayret ettiğim, Avrupalı bir kadın olarak... ...böyle bir düzeni siz nasıl kabullendiniz?
2: Her kadın gibi bana bakacak bir erkek, pourquoi pas?
3: Öyleyse kocanızın ve yeni evinizin size mutluluk getirmesini dilerim. Ben aranızdan çekiliyorum.
2: Dommage, yazık. Sizinle iyi anlaşabilmek bekliyordum. Yalnız başıma çok canım sıkılacak bu evde.

0: Küçük hanım, buyurun, hoş geldiniz.
1: Babam evde mi?
0: Evet, odasında.
1: Sen nasılsın?
0: İyiyim çok şükür. Hep sizi düşünüyoruz, sağlığınız için dua ediyoruz.
1: Geldiğimi anneme de haber ver. Ben babamla konuşmaya gidiyorum.
0: Peki küçük hanım.
2: Ne işin var burada?
1: Elinizi öpmeye geldim.
2: Neden bunca zaman sonra?
1: Hatamı anladım. Evime dönmek istiyorum.
2: Kocan iktidardan düşünce gözünden de mi düştü?
1: Hayır, sebep o değil.
2: Ya neymiş?
1: Üstüme başka bir kadın getirdi.
2: Gülü seven dikenine katlanır. Kendin ettin, kendin buldun.
1: Beni ona siz gönderdiniz.
2: Evlen diye mi? Feyyaz'ı kurtar diye. Sen gittin, kendini sattın.
1: Baba!
2: Unuttun mu? Gitme dedim sana.
1: Mecburdum.
2: Öyleyse şimdi de yerin orası.
3: Şeref, kızım!
1: Seni ne kadar göreceğim geldi.
3: Anneciğim!
1: Kalmaya geldin değil mi?
3: Hayır anneciğim. Kalmak için gelmedim. Hatırınızı sormak için uğradım. Ama görüyorum ki babamla aramızda hiçbir hatır kalmamış.
2: Çekil karşımdan! Seni görmek istemiyorum! Sen pislendin benim için.
1: Çıldırdın mı bey?
2: Sen sus hanım! Defol! Defol bu evden! Beni evlat katili etme!
3: Anneciğim!
4: Yarın yine erkenden meclise mi gideceksin?
5: Evet, toplantı var.
4: Öyleyse niye yatmıyorsun? Bütün gün çalıştın, dinlen biraz.
5: Yarına kadar yetiştirmem gereken bir yazı var.
4: Sana çay yapayım mı?
5: Hayır, teşekkür ederim. Sen yat, beni bekleme. Farkında mısın?
4: Ne oldu?
5: Köpekler nasıl havlıyor?
4: Evet, deminden beri böyle havlıyorlar. Ne var?
5: Yağmurda bir şey göremiyorum. Ama bu havlamalar sebepsiz değil. Bahçede biri olabilir. Bir bakayım.

0: Şeref. Şeref.
1: Kim o Feyyaz?
0: Şeref, baygın halde.
1: Aman Allah'ım. Hemen yukarıki odaya yatıralım. Sırılsıklam. Önce üstünü değiştirelim, sonra yatağa yatırırız.
0: Ben hemen havluları getireyim.
1: Kimseyi uyandırma lütfen. Bu halde görmesinler. Canım, ne oldu sana?
2: Müjgan, evi bulabildim demek.
1: Neden bu yağmurda çıktın? Haber verseydin biz gelir alırdık seni.
2: Üstüme başka kadın getirdi. Duramadım o evde.
0: Havluları getirdim.
1: Dur gelme, ben alırım.

0: Nefes alınız, nefes veriniz. Tekrar nefes alınız, veriniz. Peki, şimdi sıkıca öksürün.
1: Nesi var doktor bey?
0: Zannımca ağır bir zatürreye geçirmekte. Yüksek ateşi var. Kendini kaybediyor. İnşallah başka komplikasyonlar çıkmaz. Evet. Şimdi size bir reçete yazacağım. Fenasetinli ve piramidonlu bir toz. Keten tohumu lapası da kullansanız iyi olur.
1: Ben gerekeni yaparım.
2: Ben de sizinle çıkayım doktor bey. İlaçları da eve yollarım.
0: Unutmayın, bu işin en iyi tedavisi bir süre yataktan hiç çıkmamaktır.
1: Sizin başınızı da derde soktum.
2: Merak etme, iyileşeceksin Şeref.
1: Allah yardımcımız olsun. Bu dünyada senden başka kimsem kalmadığı için buraya geldim. İyi yaptın tabii. Burası da senin elin. Sen şimdi dinle. Sonra her meselenin hakkından birlikte geleceğiz. Bir misafirim var.
3: Kim?
1: Haşim bey.
3: Haşim mi? Onu görmek istemiyorum.
1: Rahatsız olduğunu söyledim. Fakat mutlaka konuşmak için ısrar etti. Çok önemliymiş.
3: Peki. İlle benim kovmamı istiyorsa gelsin.

0: Geçmiş olsun Şerif. Olanlara çok üzüldüm.
1: Niçin buraya geldiniz?
0: Seni evine götürmek için.
1: Bir... Aynı çatı altında yaşayayım diye mi?
0: Hatamı anladın mı? Onu kovdum evden.
1: Hayatımın bütün düzeni sizin yüzünüzden yıkıldı. Çıkın gidin odamdan. Bir daha da beni aramayın.
0: Şeref, rica ediyorum.
2: Haşim Bey, Şeref hasta. İstirahate ihtiyacı var.
0: Peki. Gidiyorum. Ama unutmayın, Şeref benim nikahlı karımdır. Onu mutlaka geri alacağım.

0: Hoş geldin. Yine geç kaldın.
1: Yavrumuz nasıl?
0: İçeride oynuyor.
1: Yoruyor mu seni?
0: Bugün epey hareketli bir gün geçirdik.
1: Öyle mi?
0: Biliyor musun, bugün Haşim Bey geldi. Şeref'i götürmek istedi.
1: Bak utanmaza. Defedeydim ben de bunu.
0: Ben de öyle yaptım zaten. Ne oldu?
1: Ben bir bakayım. Şeref. Şeref. Şeref ne oldu?
2: Başım döndü. Bir an kendimi kaybettim.
1: Daha yatman lazım.

0: Neymiş?
1: Şeref salonda düşmüş, yatmasına yardım ettim.
0: Ne olacak bu Şeref'in hali? Ortalıkta kaldı. Amcam seni sever. Konuşup onları barıştıramaz mısın?
1: Sanmam. Son zamanlarda Recai Bey'le aramız iyi değil. Beklediği mevkiyi ona yeni hükümette sağlayamadı. Bunun için bana düşman kesildi.
0: Ya Rabbi! Amcamın bu ihtirası başımıza ne dertler getirdi.

0: Bey, niçin kızımı görmeme izin vermiyorsunuz?
1: O Feyyaz denilen herifin evine göndermem seni.
0: Ne oldu? Ne kötülük yaptı size?
1: Abdülhamid'i benim sayemde devirdiler. Hani karşılığı?
0: Hala sefirlik mi bekliyorsunuz?
1: Olanlar benden iyi mi? Bana yarım adam gözüyle bakıyorlar, ha? Hepsini cebimden çıkarırım.
2: Misafiriniz geldi efendim, selamlıkta bekliyor.

0: Rahatsız olmayın rica ederim. Nedir son gelişmeler?
1: Sizden aldığımız bilgileri değerlendiriyoruz. Yeni iktidarı içinden çökertmek imkanları var. Tabii yardımlarınızla.
0: Üstüme düşeni yapmaya hazırım. Daha ki bunlar başımızdan gitsinler. Tasarladığınız bir şey var mı?
1: Var. Aralarından birinin suikaste uğraması ve bunu içlerinden bilmeleri.
0: Belli bir hedef tespit edildi mi?
1: Evet.
0: Kim?
1: Hürriyet diye bağırıp nikahlı karıma el koyan alacak.
0: Beyaz yani.
1: Bir itirazınız var mı?
2: Nasılsın bugün?
3: Bulantılar bende hiç hal bırakmadı.
2: Sık dişini, yakında kurtulacaksın inşallah. Şeref nerede?
3: Mutfakta herhalde. İyileşeli beri evdeki işleri hiç kimseciklere bırakmıyor.
2: Gidip bakayım, belki bir yardıma ihtiyacı vardır.

0: Kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı?
1: Biz Fatma Hanım'la her şeyi toparladık. Bir zeytinyağlı kaldı.
0: Şeref, nice zamandır senden öğrenmek istediğim bir şey var. Bunu sormak fırsatını bugüne kadar bir türlü bulamadım. Haşim'le neden evlendin? Aşık olduğum için ya da serveti gözlerimi kamaştırdığı için diyemezsin.
1: O halde bildiğim bir şeyi tekrarlamamı istiyorsun.
0: Evet, bunu senden duymak ihtiyacındayım.
1: Hayatının kurtulması için başka çare olmadığına inanıyordum.
0: Şeref, kendini benim için feda ettin.
1: İyi yapma Feyyaz. Müşken'i unutma.

0: Eline sağlık Şeref. Yemekler pek lezzetli olmuş.
1: Afiyet olsun, beğendiğin için çok sevindim.
2: Şeref'in aramıza katılması hayatımızı renklendirdi, değil mi Müşkan?
0: Tabii.
1: Ben de sizlere şükran borçluyum. Büyük bir buhranı atlatmamda bana yardımcı oldunuz. Ama bir şey söylersem şaşmayın.
0: Nedir?
1: Bu doyum olmaz misafirliğe son vermek zorunda kalacağım.
2: Neden?
1: Evime dönmek ihtiyacını hissediyorum.
0: Hangi evine?
1: Kocamın evine. Haşim Bey'in yanına.
2: Hayır! Olmaz, ona dönemezsin. Sevmediğin bir adamla yaşayamazsın.
1: O benim kocam.
2: Tam çocuğu doğacağı sırada Müjgan'ı böyle bırakabilir misin?

0: Sen yatmayacak mısın?
1: Hayır. Salonda biraz çalışmak istiyorum.
0: Benim kusuruma bakma. Gözümden uyku akıyor.
1: Uyu güzelim, istirahat etsin.

0: Seninle konuşmamız lazım.
1: Bu saatte burada olmaz.
0: Haşim'e dönmeni istemiyorum. Aynı hatayı tekrarlayamazsın.
1: Başka çare yok. En doğrusu bu.
0: Seni seviyorum Şeref. O adamın yatağına gönderemem seni.
1: Ne olur Feyyaz, bir çılgınlık yapmayalım.
0: Dayanamıyorum Şeref.

0: Bilmiyorum. Bu ara bir şey düşünemiyorum. Ama aşkımızın bir felakete sebep olmasından korkuyorum.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
2: Gördüklerim hiçbir açıklamaya ihtiyaç bırakmıyor. Ben kendi odama gidiyorum. Sen geceyi geçirmek için istediğin tercihi yap.
0: Ne olursun. Beni kahretme Müşken.
2: Çocukluğumda sen annenle babanı benimle paylaştın. Şimdi borç ödeme sıram geldi herhalde. Üstelik senin bana hediye ettiğin bir kocayla.
0: Biz ne çılgınlık yaptık Feyyaz.
1: İş olacağına vardı.
0: Perişan haldeyim. Ne olur bırak beni. Yalnız kalmak istiyorum.

0: Seni çok seviyorum Feyyaz. Üzülmeni de hiç istemiyorum.
1: İnan bana Müşkem, ben de seni kaybetmek istemiyorum.
0: Ama Şeref'i de seviyorsun değil mi?
1: Evet, ikinizden de ayrılmak istemiyorum.
0: Ben de bütün gece düşündüm. Şeref'ten de, senden de kopmama imkan yok. Onunla konuşmalıyım.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
2: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... ...beş bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
10: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
11: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
12: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
13: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
14: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
15: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
16: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
18: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
19: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
20: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
19: Hiç gerek yok, piril var.
21: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
22: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
21: Yeni Piril Ultra Güç.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hala nasıl yaşıyorum, nasıl yüzüne bakıyorum bilmem. Sen benim her zaman biricik şerefimsin. Size fırtınadan başka bir şey getirmedim. Hayatınızdan çıkıp gideceğim. Sen de olanları unut lütfen. Ne olanları unutmak mümkün, ne de senin gitmen bir şeyi halleder. Feyyaz'ın nasıl sevdiğini biliyorum. Onun ikinci hanımı ol. Seni ortak olarak kabule hazırım.
1: Neler söylüyorsun Müşken?
0: Tek çıkar yolu söylüyorum. Ben Feyyaz'a iyi bir eş, çocuğuna iyi bir anne olabilirim. Belki, ama onun ruhundaki heyecanlara karşılık veremem. Ben sana nasıl hayransam, onun da sana aşık olmasına şaşmam. Ne seni, ne de onu kaybetmek istemiyorum. Kocamı seninle paylaşmaya razıyım. Burada kal ve birlikte yaşayalım.

0: Bu ne düşünce Feyyaz Bey?
1: Olabilir, yorgunluktandır.
0: Eski dostumuz Recai Bey hakkımızda her yerde atıp tutuyormuş. Kulağınıza geldi mi?
1: Biliyorum.
0: Hele sizi bir bulsa bir kaşık suda boğacakmış.
1: O kadar kolay değil.
2: Bir adam Feyyaz Bey'e mektup getirdi.
3: Peki, gelince ben kendisine veririm. Ne var Şerif? Haşim'den Feyyaz'a mektup geldi.
4: Nereden anladın?
3: El yazısından, hayra alamet değil.
4: Açıp bakalım mektuba. Feyyaz Bey, Şerif hakkında sizinle erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Bu akşam 10'da, Gülhane Bahçesi'nde, saray yolunda buluşalım. Haşim.
3: Haşim gene bir şeyler çeviriyor. Oraya ben gideceğim Müjgan. Ama Feyyaz olarak.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Ancak benim halledeceğim bir işe benziyor bu.

0: Şeref Haşim'le konuşmaya gitti.
1: Neden?
0: Sana mektup geldi. Zarfın üstündeki yazıyı tanıyınca merak ettik, açtık.
1: Anlat, devam et.
0: Madem pazarlık benim üstüme, Haşim'le ben konuşurum dedi, gitti.
1: Giderken tabancamı da almış.

0: Ah, Fatma Hanım yetiş!
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Sancılanıyorum! Fatma Hanım!

0: Kendimi affedemiyorum Feyyaz. Böyle olacağını bilmiyordum. Yoksa Şeref'in gitmesini önlerdim.
1: Haşim'in niyeti beni öldürtüp suçu Recai Bey'in üstüne yıkmaktı.
0: Şeref bizler için kendini feda etti.

0: Her şeye ben sebep oldum. Hep bir oğlum olmasını istediğim için.
1: Oğlumuzu görmediniz değil mi?
0: Allah bahtını açık etsin.
2: Adını Şeref koyduk.
0: O bizim şerefimiz olacak.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendini hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında Kaz'ın, Tuz'un ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ağıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Kara Papakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkurt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Koorsa, Strabon Koorzen eder. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen Karis Kaleki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Anadolu'nun kuzeydoğu sınırındaki bu ören yeri Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 16. sırada yerini almıştır. Aşıklar diyarıdır Kars. Serhat şehrin kışı çetin, İnsanı mert, eğlenceleri aşık atışmalı olur. Vurdu mu aşıklar sazın teline, hüzün de, neşe de, sevda da dile gelir tek nefeste. Şehrin yücelerinden eteklerine doğru uzanıp ziyaret edenleri tüm ihtişamıyla karşılar Kars Kalesi. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin ve onun veziri Firuz Akay'ın emriyle inşa edildikten sonra 1386'da Timur tarafından yıkılmış ve 1579 senesinde 3. Murad'ın emriyle tekrar inşa edilmiştir kale. Sarayları, konakları, camileri, katedralleri, kervansarayları, kiliseleri, türbeleri, müzeleri, köprüleri, hamamları, tarihe açılan mağaraları, yaylaları ve doğa harikası Çıldır Gölü ile beyaz elbise giymiş bir açık hava müzesidir Kars. Yılın dört mevsimi bağrında sakladığı alabalıkları, pullu sazanları, tatlı su kefallerini, aynalı balıkları cömertçe sunarken kışın buzun üstünde atlı kızak safarisiyle görsel bir şölen yaşatır Çıldır Gölü. Ve şehrin imzası, Baltık mimari örnekleriyle dört mevsim ziyaretçilerini bekler. Kuzeydoğu'nun Serhat şehri.

Göz alabildiğine yeşil, göz alabildiğine mavi. Hırçın dalgasında boğuşan balıklar. Huzur veren yaylalarından yükselen kuş sesleri. Burası eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir. Burası Karadeniz'in incisi Giresun. Giresun, kartpostallardaki manzara resimlerini aratmayacak bir güzellikle kucaklıyor sizi. Mavi ile yeşilin her tonunun tek karede buluştuğu eşsiz bir fotoğraf karesi gibi sizi büyülüyor ve içine çekiyor. Doğal güzellikleri, tarihi ve havasıyla kendine hayran bırakıyor. Giresun isminin kökeni hakkında 3 rivayet var. Rivayetlerden birincisi Keresus kelimesinden gelmekte. Birinci rivayete göre bu isim Keresus'ta bol miktarda yetişen kirazdan gelmiş. İkinci rivayete göre ise Giresun denize doğru uzanan bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Bu yarımadanın şekli de boynuza benzemektedir. İşte bu sebepten Yunanca'da boynuz anlamına gelen kerastan türemiştir. Üçüncü rivayetse Spartaküs isyanını bastıran ünlü Romalı general Keresus'a atfen verilmiş olmasıdır. Anadolu'da gezerken karşınıza çıkan her dağın, her taşın, ovanın, kuşun, ağacın, köyün, kasabanın, şehrin bir efsanesi vardır. Ülkemizin şirin illerinden biri olan Giresun'da da bu durum farklı değil. Giresun ve çevresinde gezerken gördüğümüz her ulu ağacın, her taşın, her yerleşim yerinin, her evliya türbesinin, her kalenin, her dağın ve suyun neredeyse bir hikayesi var. Giresun fındığın başkenti olarak bilinse de kirazın da tüm dünyaya buradan yayıldığı kabul ediliyor. Şehre ayrı bir değer katan başka bir özelliği ise Doğu Karadeniz'de bulunan tek adaya sahip olması. İpek yolunun en değerli şehirlerinden biri olan Giresun, gezip görmek, konaklamak, zaman geçirmek ve fotoğraflamak için Karadeniz'in göz bebeği kentlerinden biri.

Metrekare'de bu bölüm Ömerli'de. İç mimar Eda Kamış ve Tuğba Demirboğa'nın tasarımını gerçekleştirdiği, modern country tarzın hakim olduğu 500 metrekare büyüklüğündeki villadayız. Doğal tonlarda malzemelerin kullanıldığı, yaşanmışlık hissi ve zamansız parçaların ön planda tutulduğu bu tasarım harikası evi iç mimarlarımızdan dinleyelim.

0: Merhabalar, İç Mimar Tuğba Demirboğa ben. İstanbul Ticaret Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunuyum. 15 yıldır sektördeyim. Mesleki tecrübelerimizi birleştirerek Eda ile birlikte birlikten kuvvet doğar diyerek kendi firmamızı kurduk. Yaptığımız projelerde, o günden bugüne yaptığımız projelerde müşterilerimizin beklentileriyle kendi tasarım anlayışımızı harmanlayarak yaşanmışlık hissi olan, konforlu ve zamansızlık akımını takip eden mekanlar yaratıyoruz.
1: Merhaba, ben İç Mimar Eda Kamış. İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Tuğba'nın da bahsettiği gibi belli inşaat firmalarında çalıştıktan sonra beraber güç birliği yaparak Artrendroga firmasını kurduk. Bugün son yaptığımız projelerden biri olan Ömerli'deki konut projemizdeyiz. Biz şu an sitenin 4. etabında bulunuyoruz. Ve bu etabın en büyük evinin bahçesinde sizi ağırlıyoruz. Evimiz yaklaşık 500 metrekare, 3 kattan oluşuyor. Bahçemiz 700 metrekare civarı. Projeyi teslim aldığımızda inşaat firmasından talep ettiğimiz şekilde kabası bitmiş şekilde teslim aldıktan sonra içerideki bütün mekanik, sıhhi tesisat, elektrik uygulamaları tarafımızdan yapılıp tasarımımıza göre organize edildi. Ve sonrasında dekorasyon ve imalatlarla, uygulamalarla projeyi tamamladık. Bugün beraber burayı gezeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Umarım siz de bizim yaptığımız zamanki kadar keyif alırsınız. Bahçemiz yaklaşık 700 metrekare bahsetmişti. Biz konum olarak sitedeki en güzel konumlardan birine sahibiz. Direkt ormanlık bir alana bakıyoruz. O yüzden bu manzarayı hem evin içinde devam ettirmek istedik hem de bu alanda belirli oturma alanlarıyla odak noktaları oluşturmak istedik. Çeşitli ağaçlar ve bitkilerle bunu yaşatmaya çalıştık. Örneğin bu bölgedeki bu tik uygulaması zaten inşaat firması tarafından yapılmıştı ama bu alan komple sadece çimdi. Biz ufak bir kış bahçesi ekledik bahçeye. Bu kış bahçesinin etrafında onunla uyumlu bir kompozisyon yarattık ve taşlarla bir organizasyon yaptık ve onu da içine alan, tek başına bir kütle olarak durmaması için elimizden geleni bitkilerle oluşturmaya çalıştık. Buna ek olarak bahçenin bu üç köşesinde güzel bir oturma alanımız var, aileyi bir arada toplayacak bir uygulama.
0: Burası ev sahiplerimizin keyif alanı olarak adlandırdığımız bölümü. Zeminde kayrak taşı kullandık. Bir bahçe şöminesi yer almakta oturma alanlarının ortasında. Doğal malzemelerden gittik. Binanın cephesiyle, bahçenin uyumuyla olabildiğince doğal malzemeler seçmeye çalıştık.
1: Bu bölüm oldukça kullandıkları bir bölüm. Hatta biz de onları ziyarete geldiğimizde çok keyif alarak vakit geçirdiğimiz bir bölüm. Şimdi dilerseniz biraz da içeriği gezelim.

0: Şu an evin salonundayız. Biz bu projeyi ev sahipleriyle proje için anlaştığımızdan sonraki süreç tam 9 ay sürdü. 9 ay sonra inşaat firması bize teslim etti evi. Fakat biz o sırada bütün çizimleri, tasarımları, firma tespitlerini tamamını hazırlamış olduk. Ev bize teslim edildikten sonra da 3. ayın sonunda da ev sahiplerimiz evlerine yerleşmiş oldular.
1: Evimiz konumu itibariyle Ömerli'de olduğu için ve ormanlık bir alanda olduğu için evin tarzını belirlerken müşteriyle yaptığımız toplantılarda kendileri de bize olan güvenlerini bize sonuna kadar yansıttılar. Ve biz bu evi country modern diyebileceğimiz bir tarzda tasarlamaya karar verdik. Modern country tarzındaki bu evde, bu salonda da gördüğünüz gibi çok yüksek tavanlarımız var. Bu bazen avantaj, bazen dezavantaj olabiliyor. Isınma gibi konularda dezavantaj olurken ferahlık gibi konularda bir avantaja dönüşebiliyor. Salon ve yemek bölümünü ayıran bir şömine sistemimiz var. Biz projeyi teslim aldığımızda burada çok kütlesel ve çok modern dikdörtgen formlarında bir şömine vardı. Ancak biz projeyi oluştururken bu modern country tarzını devam ettireceğiz ve renk tonları beyjler, siyahlar üzerinde gidecek dediğimiz noktada bazı kıvrımlı formlar kullanmaya karar vermiştik. Burada çok etkili bir şekilde onu daha kıvrımlı bir forma dönüştürdük ve bu salonun en önemli parçalarından biri haline geldi. Yemek bölümü yine country tarzı takip eden meşe ağaçlardan oluşan bir büfe ile başlıyor aslında. Bu büfe yemek bölümüne hem biraz ışık hem biraz hareket katıyor. Hem de bazen müşterilerimiz ürünlerini sunmak istediklerinde bu tarz büfeler bizim için çok avantajlı oluyor. Yine yemek bölümünde sanatçı eserlerimiz var yemek bölümünün arkasında. Yine masif meşe bir masamız ve bununla uyumlu country tarzı sandalyelerimiz bulunuyor. Ufak bir konsolumuz var çünkü bu misafir ağırlandığında istenen bir şey. Servis ve benzeri ihtiyaçlar için kullanılması açısından.

0: Oturma bölümüne gelirsek, bizim form olarak ve model olarak genelde ürün tercihimiz zamansız ürünler oluyor. Yani çok moda ya da çok trend olduğu için bir kanepeyi ya da sandalyeyi kullanmayı tercih etmiyoruz. Uzun vadede uzun süre kullanılabilecek ürünleri tercih ediyoruz. Burada göreceğiniz kanepeler, koltuklar, sehpa ve TV bölümü ortalama her eve uyabilecek, her dekorasyonla bütünleşebilecek parçalar. Ve bir diğer önemli etken de burada tabii ki ışık, her projede olduğu gibi. Biz genelde ikimiz de ticari alanlarda uzmanlaştığımız için çok fazla otel ve restoran yaptık ve ışığın modu belirleme konusunda biraz iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Bir evde sadece tek bir aydınlatma değil, birkaç alternatifle aydınlatma sistemi oluşturup müşterimizin evinde vakit geçirirken bazen dinlenme modunda, bazen misafir ağırlama modunda, bazen eğlence modunda ışıkla oynayıp bu keyfi yaşamasını ümit ediyoruz.
1: Yemek bölümünde konsolun üzerinde sanatçı Mithat Şen'in keten bir çalışmasına yer verdik. Normalde deri üzeri çalışmalar yapan bir sanatçımız. Fakat bu eve keten çalışmasını yakıştırdığımız için bu eserini kullanmak istedik. TV bölümünde TV dolabının üzerinde Dinçer Güngör'ün eseri yer almakta. Kanepenin arkasında Erman Özbaşar'ın bizim bir galerinin açılışına gittiğimizde vurulduğumuz bir eserini evde tercih ettik. Ev sahibimiz de bizimle aynı şeyi düşündüğü için eve bir şekilde
0: bunu getirmiş olduk. Aslında bitirdiğimiz projelerde bu sanat eseri temini biraz sıkıntılı olabiliyor. Çünkü bu tamamen kişisel bir zevk. Ama yapılan dekorasyonla bunun da bir yerde uyumlu olması gerekiyor. O noktada biz de bu sürece dahil oluyoruz. Tuba'nın bahsettiği gibi Erman Özbaşar'ın bu işini biz bir sergide gördük ve serginin bitmesini bekledik eseri eve getirebilmek için. Hatta sizi buraya davet edemedik. Evet. Çünkü bu eser daha sergide sergileniyordu. O da gelince aslında ev tamamlanmış oldu. Bir de koridorda bazı eserlerimiz, evet. Onlardan da bahsedersen.
1: Koridorda da girişte sol kısımda Ahmet Çerkez'in bir eseri, diğer koridorun diğer kısmında da dörtlü bir eseri, kompozisyonu yer almakta.
0: Projeyi teslim aldığımızda bu alanın oturma bölümü olacağına zaten karar vermiştik. Ama bu düz ve kütle ve üçgen tavan formundan bir şekilde kurtulmak istedik demeliyim. Belki daha doğrusu bu olacak. Ve burayı görür görmez dedik ki bu tavanı bu şekilde teslim etmemeliyiz. Burayı ahşap kaplamaya karar verdik. Salonda gördüğünüz aslında bu açık tonlar, bejler evin genelinde de devam edecek zaten. Ahşap tonları, kremler, evet. Biraz siyah, biraz farklı malzemeler, yani beton efektleri. Bu tarz doğal dokunuşlar var. Aksesuar kısmına gelince bu da aslında bizim müşteriyle beraber alışveriş yaparak tamamladığımız bir alan. Çünkü bunlar tamamlanmadan aslında proje tamamlanmış olmuyor. Yanlış mıyım?
1: Evet, kesinlikle öyle. Belli aralıklarla bazen 3 gün üst üste, bazen ara verip tekrar bir aksesuar alışverişine çıkmamız gerekti. Çünkü evin metrajından kaynaklı bir seferde aksesuar almak gibi bir durum söz konusu olmadı. Çukurcuma'dan, çeşitli dekorasyon mağazalarından, birçok yerden yurt içi yurt dışı
0: ürün temini
1: sağladık.
0: Burada göreceğiniz büfenin içi, bu sehpanın üzeri, konsolların üzeri, giriş konsolunun üzeri, çocuk odalarındaki aksesuarlara kadar aslında hepsini beraber karar verip satın alma yaptık.
1: Evet.
0: İşte aslında iyi proje böyle çıkıyor.
1: Evin genelinde Eda'nın da az önce bahsettiği gibi kremler, bejler, yer yer siyahlar ve gold renkler hakim. Doğal malzemeden yana olduğumuz için kanepe önlerindeki kahve sehpalarını pirinç ayaklı ve mermer tablolu kullanmaya özen gösterdik. Onun dışında orta sehpamızda siyah olarak gördüğümüz meşe üzeri kumlama siyah ahşap orta büyük hacimli bir sehpa görüyoruz. Kanepe arkasında hem dekorasyonu devam etmek için hem de ışıklandırmayı, yer yer ışıklandırmayı sevdiğimiz için mekanlarda konsol üzerine abajurlarla destekledik.
0: Bazen çünkü bu önemli bir detay evet. olabiliyor. Yani aslında biz genelde projede hep bir fotoğrafa bakar gibi bakıyoruz. Tabii ki artık teknoloji geliştiği için 3D renderlar hazırlanıyor ama burada ne görmek istiyoruz? Burada bir fotoğraf karesi olduğunda bu kanepenin arkasında ne göreceğiz gibi aksesuarı, dekorasyonu aslında o fotoğraf karesinin hayali gerçekleştiriyor. Evet, mesela için... perdeler. Tavandan dolayı üst kısımdaki doğramayı nasıl yaparız? Burada otomatik bir sistem mi yaparız? Ulaşılabilir bir alan değil, nasıl temizleriz gibi düşünüyorduk. Sonra buraya gelip burada vakit geçirince baktık ki burada çok güzel bir orman manzarası var üst kısımda. Dedi ki bu kısma perde yapmayalım ve gün içinde buradaki ışık eve yerleşmiyor.
1: Salonda ayrıca ev sahiplerimizin iki kızı var. Onlar piyano çaldıkları için özel bir piyano köşemiz mevcut.
0: Hatta zaman zaman geldiğimizde bize de evet. Ufak resitaller veriyorlar.
1: Yemek bölümünde de hazelen sandalyeler, meşe ağacından masa ve sandalyeler.
0: Orada da konsolda bir traverten tablomuz var. Evet. O da çok güzel bir traverten.
1: Evet, konsolda meşe üzerine traverten bir tablo kullandık. Patlatma yaptırdık üstüne. Şu an evimizin giriş kısmındayız. Bu kısımda giriş misafir vereceğimiz çalışma odamız, misafir yatak odamız, onun banyosu, mutfak ve kış bahçesi bulunmakta. Giriş kısmında evin genel modern country tarzını da unutmamak adına lambriler kullandık. Duvarla aynı renkte, 5 tonunda devam ettik. Girişte daha önceden de bahsettiğim gibi Ahmet Çerkez'in bir eseri yer almakta. Çalışma odamıza geçtiğimiz zaman çalışma odamızı genellikle evin beyefendisinde kullanacağını düşünerek aslında bir tasarım yaptık. İş yerinde olmadığı zamanlarını buradaki çalışma odasında geçiriyor. Masamızı gene meşe üzeri ceviz boyalı gold ayaklı bir masa tercih ettik. Biraz daha modernleştirmek istedik o klasikliklerin arasında. Üzerinde gold bir masa lambası kullandık. Evin çalışma odasında masanın hemen karşısında camların önünde keten dokulu bir kanepe duvardan duvara görüyoruz. Perdelerimizi burada kanepenin üzerinde kaldığından kaynaklı gene keten dokulu olan katlanır perde sistemi kullandık. Bizim için her zamanki gibi bahsettiğimiz aydınlatma çok önemli olduğu için kütüphanede muhakkak mikrospotlarla kütüphanemizin aydınlattık. Tavanda siyahlı goldlu şapkalı aydınlatma, tavan aydınlatması kullandık. Koridorda, L koridorumuzda zeminde kokos sisal halılar kullandık. Boylu boyunca koridorda bordürlü bir şekilde bunları tasarladık. Koridorda boylu boyunca devam ediyor. Tavanda aynı zamanda mekana da şıklık katması açısından boylu boyunca tavan aydınlatmaları kullandık. Extra clear camlı metal çerçeveli aydınlatmalarımız. Evin merdiveninde özel imalat, özel üretim küpeş de kullandık. El işçiliğiyle yapılmış bir malzeme. Bayağı günlerce yerinde ölçüleri, kalıpları çıkarılarak yapılmış bir imalat oldu bizim. Çok kıymet verdiğimiz, yaşta biraz büyükçe olan bir ustamız tarafından yapıldı. Eve girdiğimizden itibaren aslında ilk dikkatimizi çeken şey salonun arkalı kapısı oluyor. Meşe malzemeden, meşe üzeri siyah kumlama malzeme kullandık. Evin genel bütününde de çok fazla göreceğiniz bir malzeme bu bizim için. Hem salonun salonla koridor arasında bölmesi açısından hem de dekoratif olarak yoğun bir etkide kalması açısından bu kapıyı kullanmak istedik. Evin koridorunun diğer tarafında gene Ahmet Çerkez'in dörtlü bir kompozisyonunu göreceksiniz.

Şu anda evin üst katında ebeveyn yatak odasındayız. Biz evi teslim aldığımızda burası tek bir kütle halinde oldukça büyük bir yatak odasıydı. Ancak artık tüm konut projelerinde yatak odalarına ek olarak bir giyim odası ve ebeveyn banyosu da düşünülüyor. Yatak başında güzel bir dekoratif duvar kağıdı kullandık. Yine yatak başımızda keten kumaş kullanarak İngiliz formunda klasik bir yatak başı kullandık. Bunun dışında okuma lambaları ekledik. Bu çok önemli çünkü gene uyku modu, okuma modu, farklı modlarda burada da ışık alternatiflerimiz mevcut. Yatak başı komodinlerimizde yine meşe üzeri siyah ahşap kumlama uygulaması yaptık. Kumlama dediğimiz aslında burada bu dokuyu belli eden, mobilyanın detaylarını ortaya çıkaran bir son katman işlemi. Biz bunu kullanmayı seviyoruz. Siz de eminim pek çok projede görüyorsunuzdur. Buraya bakarsak, burada uzun bir sedirimiz var. Yine bir keyif köşesi olarak kullanılabilir. Özenle seçtiğimiz bir tablo kompozisyonumuz var. Ve dekoratif olarak kullandığımız bir niş mevcut. Yine bizim tasarımımız olan bir aydınlatma ürünüyle köşe sehpa ve yine bu oturmanın altında bulunan depolama alanıyla aslında güzel bir çözüm üretmiş oluyoruz. Evin genelinde kullandığımız elektrik anahtarları genelde çok ilgi görüyor. Müşterimizle bu satın almayı yaparken kendilerine bunu önerdiğimizde aslında fiyat ve bütçe açısından ilk başta bizi zorlayacağını düşünmüştük. Ama onlar da bunu çok beğendi ve şimdi uygulamadan sonra gelen herkese ilk olarak elektrik anahtarlarını soruyorlar. Ebeveyn banyoya geçersek zeminde özel bir mermer uygulaması var. Carrara ve Toros Black mermerin birleşimi olan. Gene beyaz, gri ve siyah tonlarında. Buna ek olarak banyo lavabomuz ve tezgahlarımız, gene duş içi ve banyonun belli bir yüksekliğine kadar Carrara mermer kullandık. Burada kullandığımız bataryalar, evin tüm genelinde kullandığımız bataryalar yine İtalyan bir markanın ürünü. Bunları da olabildiğince klasik formlarda seçmeye çalıştık. Lavabolarımız da klasik formlarda, vintage formlarda diyebileceğimiz ürünler.

giyim odası aslında en keyifli yerlerden biri. Çünkü müşterilerimiz için genelde evlerinde ürün depolamak ya da giysilerini yerleştirmek biraz zor olabiliyor. Giyim odasını o yüzden hep beraber çiziyoruz. Yani onların taleplerine, ürün adetlerine, ihtiyaçları olan çekmecelere, askılara göre beraber bir çizim yapıyoruz ve beraber sonuçlandırıyoruz.

Evin genelinde göreceğiniz karton piyerler ve tavandaki karoloj uygulamaları bizim işlemlerimiz. Mevcutta bunlar yoktu. Burada da aydınlatmanın etrafında devam ediyor. Aynı zamanda bu üç alanı birleştiren giyim odası, ebeveyn banyo ve yatak odasını birleştiren alanın holünde de spot uygulamaları vardı. Bu inşaat firmasının uygulamasında bunlar farklı noktalarda. Biz bunları azalttık. Yaklaşık 10 taneydi. 4'e indirdik. Ve sonra evin genelinde uyguladığımız karton, piyer ve detay uygulamaları onların da etrafında uygulamaya karar verdik. Dilerseniz şimdi giyim odasına geçebiliriz. Şu anda ebeveyn yatak odasının giyim bölümündeyiz. Burada yine beş tonlarında lake, ahşap dolaplar kullandık. Bunları gene klasik formdaki dolap kutularıyla birleştirdik. Ortada bir ada bölümümüz var. Bu ada bölümü daha çok aksesuar ve günlük ürünlerimizi depoladığımız bir alan olarak kullanılıyor. Aynı zamanda giyinirken ya da bir şey denemek istediğinizde sizin için bir tezgah alanı da oluşturmuş oluyor. Bu alanda aydınlatmalı dolap kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü panikle ya da aceleyle evden çıkarken istediğiniz bir şeyi bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Dolapların içi ne kadar aydınlatılırsa o kadar korkunç.

konforlu olduğunu düşünüyorum. Adanın üzerinde dekoratif bir aydınlatma kullanma gereği duyduk. Çünkü o zaman buradaki hacim tek bir kütle halinde duruyordu. Yukarıdan gelen bir kütleyle onu birleştirmek istedik. Bunun dışında tabii ki giyim odasında en önemli detaylardan biri ayna. O yüzden dekoratif, yine tarzımıza uygun, klasik formda bir ayna kullandık. Yine burada da evin genelinde devam eden keten tüllerimiz var. Tabii ki burada arkasında izole edebilmek amacıyla store perde kullandık.

0: Ev sahibimizin iki kızı var, Derin ve Beren. Derin büyük kızımız, Beren de küçük kızımız. Derin'in odası yaşı itibariyle metrekare olarak biraz daha büyük. Yani ablaya biraz inisiyatif kullandık diyebiliriz. Bu sebeple Derin'in odası, arkadaşların da gelip burada kalabileceğini düşünerek 1,5 kişilik olarak düşünüldü. Yine onun zevkine uygun bir yatak başı uygulaması yaptık ve onun sevdiği renk tonlarından ilerledik diyebilirim. Derin'in de Beren'in de yatak odalarında kendilerine ait banyoları var. Aslında evin genelinde bütün yatak odalarının kendi banyosu mevcut. Bu da bence çocuklar için ekstra bir konfor oluşturuyor ve onların kendi alanlarıyla uyumlu devam eden renk tonlarında birer banyoları olmuş oluyor. Beren'in odasına geçersek, Beren'in sevdiği renk tonları pembe tonları olduğu için orada biraz pembeler, somonlar devreye giriyor. Ve yaşı itibariyle orada biraz daha eğlenceli aksesuarlar mevcut. Aydınlatmalar yine bizim için en önemli noktalardan biriydi. Daha eğlenceli formlar, gene yuvarlak formlar, doğal malzemeler kullanmaya çalıştık. Gene yatak başındaki abajurlarda da daha eğlenceli ürünler seçmeye çalıştık. Bu süreçte bu alanların renderları oluştuğunda zaten Derin ve Beren'le bir araya gelip onlara da bunları sunup ve onların yorumlarıyla revizelerimizi yapıp aslında bu iki yatak odasını ve banyolarını son haline kavuşturduk diyebiliriz. Sanıyorum şimdi ikisi de bu keyifli odanın keyfini çıkarıyorlardır.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: O, çocukluk hayalini meslek edindi.
4: Çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk.
3: Ailesi en büyük destekçisi oldu.
4: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki.
3: Benim hikayem Gül'in Kayhan'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Mutfağa geldiğimizde ise inşaat firmasının tasarladığı mutfak bizim evin genel tasarımına uygun değildi. Bize sundukları mutfak çok modern, yarım tavana kadar olmayan dolap sisteminden oluşuyordu. Biz mutfağı tamamen tesisat yerlerini koruyarak kendimize göre tekrar tasarladık. Parlak gri vizon tonlar kullandık. Dolapları hem depolama sisteminin artması açısından hem de tavan üzerlerinin mutfak dolabının tavanla arasındaki boşluktan hiç hoşlanmadığımız için dolapları tavana kadar uzattık. Tavanla dolap arasında klasik bir çıta kullandık. Orta adamız buranın en çok vakit geçirilen kısımlarından biri. Burada orta adamımızın üzerine dekoratif iki tane çok şık bulduğumuz goldlu camlı dekoratif aydınlatma kullandık. Tezgah malzememiz mermer görünümlü neolit oldu. Çünkü gönül isterdi mermerin kendisini kullanmak fakat leke tutuculuğundan kaynaklı ıslak hacimlerde ve özellikle mutfak tezgahında kullanmayı tercih etmiyoruz. Zemindeki seramiklerimiz mermer görünümlü karara seramik kullandık. Buradan mutfaktan kış bahçesi alanına geçtiğimizde aslında bir kış bahçesi alanımız yoktu. Bu kısım evin en kuytu noktası aslında, en ışık almayan alanı. O yüzden kış bahçesini olabildiğince clear tutmaya çalıştık. O yüzden de kapalı bir sistemden ziyade açık bir kırma çatılı bir cam sistemi tasarladık. Hem doğal malzeme olan ahşap dikmeler, latalarla hem de clear camla desteklediğimiz bir kış bahçesi.

bahçesi alanı oluştu. Burada da evin genelinde kullandığımız kumlama üzeri siyah ahşaplar hakim. Kış bahçesindeki sürme sistem. Buranın zemini de mutfakla aynı malzeme olan mermer görünümlü Carrara seramik. Kış bahçesinde aynı zamanda dış mekana da uygun olması açısından, hem dış mekan hem iç mekan ilişkisini de kaybetmemek açısından dekoratif siyah metalden clear camlı çatı sistemine de uyan tavan aydınlatması kullandık. Onun dışında mobilyalarımız güneşe maruz kalmasın diye katlanır perde sistemleri kullandık. Tamamı doğal ketenden, keten malzemeden oluşuyor. Aynı zamanda bu katta misafir yatak odası ve banyosu yer almakta. Misafir yatak odasına girdiğimizde dikkatimizi ilk çeken şey yatak arkasındaki ağaç formunda yer alan duvar kağıdı. Çok şık bir duvar kağıdı kullandık. Bunu aynı zamanda misafir yatak odasının banyosuna da yansıttık. Şimdi bodrum kattan bahsetmek istiyorum. Bodrum katları tamamen mekanik alandan oluşuyordu. Biz bodrum katlarını kiler, çamaşır odası, aktivite odası, fitness odası ve otopark kısmı olarak değerlendirdik. Aslında bu şekilde ev 11+1 ev haline geldi. Tamamen yaşayan bir bodrum katı oldu aslında.

0: Bugün modern country tarzı tasarladığımız evimizi gezdik.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız faydalı bilgiler vermişizdir. Başka projelerde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümü Tepebaşı'ndan başlayacak ve Galatasaray'da son bulacak. Yolculuğumuz boyunca iki ikonik yapı bizlere eşlik edecek. Bunların ilki Pera Palace Oteli, ardından da Mısır Apartmanı'na gideceğiz. Ve her ikisini de hikayeler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

1888 yılında Paris-İstanbul arasında Orient Express seferlerine başlar. 80 saat süren bu yolculuğun sonunda nihai nokta olan İstanbul'da işte bu trende yolculuk edenlerin standardını karşılayacak bir otel yoktur. Çünkü bizim deyimimizle Shark Express'inin yolcuları daha üst gelir grubundan oluşan yazarlar, bürokratlar ve iş dünyasından insanlardır. İşte onların bu ihtiyacını karşılayabilmek için 1895 yılında Wagon Lits adlı bir firmanın, tren yolları, demir yolları ve bunları işleten bir firmanın buradaki ortaklarından biri, Belçikalı bir iş adamı otelin inşasına başlar. Ve 1895 yılında otel açılır. Ve tanıtımında tamamen yalıtılmış olduğu ve onun üst düzey bir otel olduğu da vurgulanır. Ve böylece Pera Palas İstanbul'un hayatındaki günlerine başlar. İşte olanlar bundan sonra olur. Çünkü otelde pek çok sıra dışı hikaye yaşanmıştır. Ancak otelin yapım hikayesinin yanında onu yapan mimar da çok önemlidir. Bu kişi Levanten mimar Alexander Valery'dir.

Opera Palace Oteli yapıldığı dönemin bütün özelliklerini bünyesinde toplar. Tabii bu söylediğim mimari ve dekorasyon anlamındadır. Özellikle 19. yüzyıl biraz kafası karışık bir yüzyıldır mimari anlamda. Çünkü geçmişte ne varsa ya da o günlerde ne yaşanıyorsa mimari anlamda hepsi binalarda karışık olarak karşılığını bulur. Buna da eklektik mimari yani seçmeci mimari adı verilir. İşte Opera Palace Oteli de bundan azade değildir. Burada da dönemdeki kullanılan oryantalist, arnavu, neoklasik bütün detaylar burada da kullanılmıştır. İçinde bulunduğumuz merkez yapı olarak kabul edebileceğimiz kubbeli salonda işte böylesi bir yerdir. Ancak bu salonda sıra dışı bir takım özellikler vardır. Onlara geçmeden önce dilerseniz biraz da bu binayı yapan Alexander Valeur'den bahsedeyim. Kendisi 1850 yılında İstanbul'da doğar. Babası Fransız elçisiyle birlikte İstanbul'a gelen bir pastacıdır ve burada pastacılık yapar. İşte 1850 yılında İstanbul'da doğan bir Levanten ailenin üyesi olan Alexander Valeur Paris'te Güzel Sanatlar Akademisi'nde okur ve mimar olur. Ve geldiğinde de İkbal Kapıları önünde Osman Hamdi Bey sayesinde açılır. Çünkü arkeoloji müzesini o yapmıştır. Onun haricinde pek çok bina İstanbul'da yine onun eseridir ve bu nedenle şehri mimar olarak anılır. Yani şehrin mimarı. İşte burayı yapan da Alexander Valeur'dir. Onun bütün o mimari tarzını burada görmek mümkündür. Dilerseniz kubbeli salonun şu sıra dışı detaylarına yakından bakalım.

Bliss Salon, Pera Palace Oteli'nin tam merkezinde, tam ortasında ve bu anlamıyla zaten bize ben binanın kalbiyim diyor. Ve gerçekten de öyle. Burası bir toplanma salonu. Otelde kalanların bir şekilde oturup belki kahve içtiği bir yer, bir buluşma noktası. İlk yapıldığı dönemlerde daha çok erkekler burada boy gösteriyor. Eşleri ise üst kattaki kafeslerin arkasından buraya bakıyorlar ve eğer eşleri aşağıdaysa onlara katılıyorlar. Bunun haricinde kubbeli salonda çok ilginç bazı detaylar var. Onlardan bir tanesi kubbe olarak betimlenen tavandaki o küçük kubbeler. Ama bunların bir özelliği var. Üstündeki mercekler ışığın daha çok içeriye girmesini sağlıyor. Ayrıca açılır kapanır özelliği var. Aynı zamanda yaz aylarında bir havalandırma sistemi olarak da kullanılıyor. Ama kubbeli salonun en göze çarpıcı detayı avizelerinde. Avizelerdeki metallere ise Esmaül Hüsna, yani Allah'ın 99 güzel adı nakşedilmiş. Bu özelliğiyle zaten burayı özel kılan işte bu avizeler. Burada pek çok kişi konaklamış. Bunlardan kimler yok ki? Şah Rıza Pehlevi'den tutun da Joseph Broz Tito'ya kadar pek çok devlet adamı burada kalmış. Ama kalanlar arasında özellikle iki kişi öne çıkıyor. Bunların tabii ki başında Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Ama burada yine polisiye romanların unutulmaz yazarı Agatha Christie de kalanlar arasında. Dilerseniz onun bu otelle ilgili çok ilginç hikayesine yakından bir bakalım.

1926 yılı Londra'sındayız. Agatha Christie, ünlü polisiye roman yazarı ve eserleri pek çok dile çevrilmiş. İşte bu yazar 11 gün boyunca ortadan kaybolur. Kendisinden haber alınamaz ve aracı bir göl kenarında terk edilmiş vaziyette bulunur. Kendisinden umut kesilmek üzeredir ancak o sırada Agatha ortaya çıkar. Ve bu 11 günden hiç kimseye bahsetmez. Aradan yıllar geçer. Onun hakkında bir film yapmak için bir film, Amerikan film şirketi devreye girer. Ve işte o 11 günü araştırmak için bir kâinle anlaşır. O kâin bakın neler anlatır. Film şirketinin görevlendirdiği medyum ya da kâin, ne derseniz deyin, Tamara Rand adlı biridir. Ve bir ruh çağırma seansından sonra ortaya şöyle bir şey çıkarır. Der ki, o kayıp 11 günün sırrı Pera Palace Oteli'ndeki 411 no'lu odada saklı olan bir anahtardadır. Bu anahtar bir zamanlar otelin sahibi olan Misbah Muayyeş'in Yeniköy'deki yalısındaki bir odayı açmaktadır. İşte o odada olan bir defter 11 günün kayıtlı olduğu defterdir. Medyumun söyledikleri bunlardır. Şirket devreye girer ve işte bu anahtara ulaşmaya çalışır. Ve bundan sonrası biraz karanlıkta kalır. Anahtar bulundu mu, bulunduysa alınabildi mi, çok da ortaya çıkmış bir şey değildir. Ama her ne olursa olsun Agatha Christie'nin Pera Palace'la olan ilişkisi birkaç kez buraya gelip kalmakla sınırlı olmamıştır. Çünkü burada ünlü romanı Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Onu da o yazmıştır ve burada yazmıştır. İşte bu anlamda da Pera Palace Oteli edebiyat için çok önemli bir mekandır ve pek çok edebiyat eserinde de yerini bulmuştur. Ve otelin önemli özelliklerinden biri de az önce söylediğim gibi devlet adamlarının yanında Alfred Hitchcock'tan Greta Garbo'ya kadar sanat dünyasından da pek çok kişiyi ağırlamış olmasıdır. Aynı zamanda Pera Palace Oteli İstanbul'da pek çok ilke imza atmıştır. O ilklerden biri de buradaki asansördür. Ona yakından bakalım dilerseniz.

Karapalas Oteli'nin en önemli özelliklerinden biri İstanbul'da pek çok ilke imza atmış olması. Örneğin ilk asansör burada kullanılmış 1892 yılı. Eyfel Kulesi'nden 3 yıl sonra. Ve bunun yanında yine ilk sıcak su, akar sıcak su bu otelde kullanılmış. Ayrıca ilk yılbaşı balosu 1925 yılında yine Perapalas'ta organize edilmiş. Bunun haricinde bir otelde açılan ilk Türk resim sergisi Şekerahmet Paşa'nın sergisi olmuş. Bütün bu ilklere ev sahipliği yapan Perapalas Oteli'nin koridorlarında, merdivenlerinde pek çok güzel tablo var. İşte o tablolar içinde bir tanesi çok ilginç detaylar içeriyor. Ben de madem Perapalas Oteli'ndeyiz bir ilke imza atıp bu tabloyu bambaşka bir şekilde yorumlamak istiyorum.

Pera Palas Oteli'nde bulunan pek çok tablo içinde biri var ki üstünde çok fazla spekülasyon yapılmış. Hemen arkamda gördüğünüz bu devasa tablo. Kime ait olduğu üstünde zaten tartışmalar sürüyor. Rubens'e mi ait değil mi bilinmiyor. Kaç yılında yapıldığı bilinmiyor. Ve uzun süre ne anlattığı da yine bilinmeyenler arasındaydı. Geçtiğimiz yıllarda burada bir dizi film çekildi. Ve bu dizi sırasında bu diziyi çeken şirket bir araştırma yaptı. Ve ne anlattığını ortaya çıkardı. Burada anlatılan hikaye aslında Tevrat'ta geçen bir hikayeydi. Tabii ki bu onların söylediği bir şey değil. Onların söylediği bu hikayede iki kadın var, bir bebek var ve bir yargıcın karşısına çıkıyorlar. Belki de bir kralın. Her ikisi de bebeğin kendisine ait olduğunu söylüyor. Ve buna karar veremeyen yargıç ya da kral şöyle bir yola başvuruyor. Bebeği ortadan ikiye böleceğim, yarısını birine,

yarısını da diğer kadına vereceğim. İşte bu sırada kadınlardan biri hayır hayır ben vazgeçtim bebeği kesmeyin diyor. Ve oradan anlıyor ki kral bebeğin gerçek sahibi işte bu fedakarlık eden kadındır. Ve bebeğin gerçek annesi odur diyerek bebeği ona veriyor. Demin de söyledim.

Keşişin evi olarak bilinir ve içinde pek çok Tevrat'tan sahne vardır. Onlardan biri de Kral Salomon'un bebeği seçme sahnesidir. İşte yüzyıllar sonra belki de bu resim karşımıza Pera Palace Oteli'nde çıkıyor. Şimdi dilerseniz Atatürk'ün odasına bir yakından bakalım.

Terapalas Oteli'nin kuşkusuz en önemli misafirlerinin başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. 1917 tarihinden itibaren pek çok kez otelde konaklıyor. Ama bu konaklamaları farklı odalarda yapıyor. Ancak son dönemde özellikle işgal günlerinde daha kolay kaçıp kurtulabilmesi için birinci katı tercih ediyor. Ve işte içinde bulunduğum 101 no'lu oda onunla özdeşleşiyor. 1981 yılında Atatürk'ün doğumunun 100. yılında burası bir müze olarak düzenleniyor ve ona ait pek çok eşya burada toplanıyor ve sergileniyor. Bugün de burayı ziyaret etme şansınız var. Birinci katı tercih etmesinin bir başka sebebi ise o dönemde sıcak suyun verilebildiği ilk kat olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki bütün bunların dışında Atatürk'ün burayla ilişkisi bu odayla sınırlı değil. Burada ayrıca İngilizlerle işgal günlerinde yaşadığı bir olay vardır. Dilerseniz onu anlatayım size. İstanbul işgal altındadır. İşgal yıllarını yaşamaktadır. İşte o yıllarda Perapalas Oteli'ne bir ziyaret için gelir Mustafa Kemal Atatürk. Ve burada İngilizlerle karşılaşır. Onlar da bir başka masada oturmaktadır. Ve İngiliz komutanlar Mustafa Kemal Atatürk'ü masalarına davet ederler. İşte bu davet karşısında Mustafa Kemal Atatürk o unutulmaz cümleyi kurmuştur. Ve onlara cevabı şöyle olmuştur. Her ne kadar şu anda İstanbul'un sahibi onlar gibi görünse de yakında gidecekler. Bu nedenle kendileri burada misafirdir. Bizde de misafirler ağırlanır. Eğer arzu ederlerse onlar benim masama buyurabilirler der Mustafa Kemal Atatürk. İşte bu olayın geçtiği otel Perapalas'tır. Ancak onun 101 no'lu odasında öyle bir hediye var ki Atatürk'e hediye edilen, işte o sizi çok şaşırtacak. Çünkü üstündeki detaylar bize bir hikaye anlatıyor.

1929 yılında bir Hindistan miracesi çok sevdiği Atatürk'ü ziyaret etmeye karar verir. Bunun için de kâhininden bir şey rica eder. Atatürk'e hediye edeceği halının üstündeki motiflerin nasıl olması gerektiğini kendisine söylemesini ister. Kâhin gerekli işleri yaptıktan sonra üstünde neler olması gerektiğini mihracıya söyler ve buna göre de iki tane halı dokutur mihracı. İşte onları yanında getirir ve Atatürk'e hediye eder. İşte ne olursa bundan sonra olur. İşte bu iki halı belki de Pera Palas Oteli'nin ve belki de 101 No'lu Oda'nın en ilginç parçası olarak karşımızda durur. Çünkü üstündeki detaylar birer semboldür ve her biri bize bir hikaye anlatır. İşin ilginç yanı anlattığı hikaye gerçeğe çok yakındır. Örneğin bir halının üstünde bir saat vardır. Saat 9'u 7 geçmektedir. Her ne kadar Atatürk 9'u 5 geçe vefat etmiş olsa da tıpta beyin ölümünün 2 dakika sonra gerçekleştiği gibi bir söylence vardır. Ve saat 9'u 07 geçmektedir. Bunun haricinde üstünde bolca kasımpatı çiçeğinin motifleri işlenmiştir. Kasımpatı Kasım ayında açar ve cenaze çiçeği olarak bilinir. Ölüm çiçeği olarak bilinir. Yine üstünde pek çok motiften biri de kanatları kapalı kuşlar ve hortumları eğilmiş, kapanmış fillerdir. Her biri suskunluğu, ölümü anlatan sembollerdir. Ama bunun yanında bir de 10 tane sönmüş mum olan bir şamdan vardır. 10 mumun olduğu bu şamdan belki de Kasım ayının 10'lu kasımpatılarda Kasım ayını anlatmaktadır. Ama bütün bunların yanında bir başka halı daha vardır ki o bize daha çok umut vermektedir. O halıda ise bu mumlar yanmaktadır. Yine kuşlar vardır ama bu sefer o kuşlar kanat çırpmaktadır. Her ne

kadar Atatürk vefat etmiş olsa da bu halıya baktığımızda onun hala yaşadığını, en azından içimizde, zihnimizde yaşadığını bu halı sayesinde anlıyoruz. "101 No'lu Oda'da sergilenen eşyaların en ilginçlerinden biri de Atatürk'ün giydiği kıyafetler. Atatürk Orman Çiftliği'nde giymek için rahat kıyafetler diktirmek ister. Bunun için de bir terzi kız bulunur ve ona işte burada sergilenen kıyafetler diktirilir. O kadar beğenir ki Atatürk, daha sonra ordumun giyim kuşamını da sana yaptıracağım der. İşte o terzi kız Coco Chanel'dir."

Ferapalans Oteli'ni burada sonlandırdık. Buradan sonra artık Mısır Apartmanı'na geçiyoruz. Mısır Apartmanı tıpkı burası gibi bize yine bolca hikaye anlatacak.

Perapalas Oteli'nden ayrıldık. Şimdiki durağımız Mısır Apartmanı. Orası da tıpkı Perapalas gibi hikayesi bol bir mekan. Tarih, efsane, söylence, insana dair ne varsa hepsi yapılarla, binalarla yakından ilişkilidir. İşte Mısır Apartmanı da onlardan biri. Şimdi onun için ona doğru yolculuğumuza devam ediyoruz.

Şu anda Mısır Apartmanı'nın önündeyim. 1905 yılında inşaatı başlar ve 5 yıl sürer. Yaptıran ise Mısır İdivi Abbas Halim Paşa'dır. Ermeni bir mimara burayı inşa ettirir. Ve o günden bugüne 100 yıl boyunca pek çok ünlü misafiri olur. İşte onlardan biri de 1930 yılında 10 yıl kaldığı Mısır'dan dönüp burada bir daireye yerleşen ve burada hayatı gözlerini yuman Mehmet Akif Ersoy'dur.

Mısır Apartmanı'nın en ünlü konuklarının başında Mehmet Akif Ersoy'un geldiğini söylemiştim. Ama ondan önce biri daha vardır. O da Mithat Cemal Kuntay'dır. Kendisi şair, hukukçu ve yazardır. Özellikle bir romanı vardır. Üç İstanbul. Son dönem İstanbul'u üç ayrı yönetim üzerinden anlatır. Ama önemli eserlerinin başında da biyografiler, monografiler gelir ki bunlardan 3-4 tanesi Mehmet Akif Ersoy içindir. Kendisini çok sever, yakın dostlardır. İşte bu binada Mehmet Akif Ersoy yerleşmeden çok önce bir yemek daveti verir. O yemek davetinin fotoğrafını biraz sonra göstereceğim. Mithat Cemal Kuntay'ı şu dizelerden tanıyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Daha çok vatanseverlik şiirleri, hamaset şiirleriyle tanınan Mithat Cemal Kuntay özellikle bir şiiriyle dikkatleri üzerine çeker. O şiir 30 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde Atatürk tarafından son iki mısrası okunan Yurt Hisleri, Yurt Duyguları adlı şiirdir. Ve o şiirde bakın o iki mısra neler söylüyor. Ölmez bu vatan, varsayalım ölse bile çekmez dünyanın bedeni bu kocaman tabutu. İşte bu şiirle daha da tanınır hale gelmiştir. Ve buraya yerleştikten sonra 1924 yılında bir yemek daveti verir. O da Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı Safahat'ın 6. bölümü, Asım'ın adına verilen bir yemek davetidir. Ve o yemek davetinde kimler yoktur ki? Gelin o yemek davetinin fotoğrafına yakından bakalım ve hikayesini onun üzerinden anlatayım size.

İşte o sözünü ettiğim yemekten kalan yegane hatıra. 1924 yılında Safahat'ın 6. kitabı Asım için verilen yemek daveti. Yemek davetini veren burada yaşayan Mithat Cemal Kuntay'dır. Ancak bu resimde dönemin çok önemli edebiyatçıları vardır. Cenab-ı Şahabettin masanın en başında oturmaktadır. Hemen onun yanında Abdülhak Hamit Tarhan, namı diğer Şair-i Azam. Öbür tarafa geçtiğimizde ise baş köşede Mehmet Akif Ersoy'u görürüz. İşte bu yemek davetinden kalan bu resim aslında bize pek çok hikaye anlatmaktadır. Ama önce adına yemek daveti verilen, yemek verilen Asım'dan bahsetmek istiyorum. Asım, Fatih'te bir evde geçen dört kişi arasındaki konuşmaları anlatır. Ama bu konuşmalar bize Doğu-Batı sentezini ve biraz da ara bir dönemi anlatması bakımından ve verdiği önermeler açısından oldukça önemli bir kitaptır. Önemli bir bölümdür. Safahat'ın önemli bölümlerinden biridir. Bu dört kişi Köse İmam, Hocazade ve Asım'dır başrolde olanlar. Asım çocuklarından biridir ve işte Asım'a Berlin'de bilim okumasını önerir. Ve öneri zaten bize çok şey anlatır. Anlattığı şey, bilimi öğrenelim, İslam'a dayanalım ve İslam'la birlikte yaşayalım. İşte Mehmet Akif Ersoy'un da yapmak istediği tam da buydu. Doğu Batı arasında bir yerde duruyordu. Ve bunu yaşamından da anlıyoruz. Bir tarafta Neyzen Tevfik gibi bir adamla arkadaştı. Yine bir tarafta Abdülhak Hamit Tarhan gibi bir monşer sayılabilecek Batı dünyasını temsil eden bir kişiyle yine yakın dostu. Ama öbür taraftan da yine bir takım tarikat ehliyle de yakın arkadaşlıkları vardı. İstiklal Marşı'nı yazarken bakın başına neler geldi. Artık bu ülkenin bir İstiklal Marşı'na ihtiyacı vardır. Bunun için meclis tarafından bir yarışma açılır. Öncesinde edipler yani şairler Çanakkale Şehitliği'ne ziyaret ettirilir ve ardından şiirler tek tek gelmeye başlar. Ancak içlerinde dişe dokunur bir şey yoktur. Abdullah Supi Bey bu şairin aslında Mehmet Akif Ersoy olmasını çok önceden dilemiştir, istemiştir. Ancak gelen şiirler arasında maalesef onun imzası olan bir şiir yoktur. Bir gün Balıkesir mevzusu Asan Basri Bey ile karşılaşırlar, Abdullah Supi Bey. Asan Basri, Mehmet Akif Ersoy'un yakın dostudur ve ona durumu anlatır. Der ki Asan Basri, yarışmadan rahatsızlık duymaktadır Mehmet Akif. Sebebi de verilen para ödülüdür. Böyle milli bir vazife için para ödülünün verilmesi ona ters gelmiştir. Bu nedenle bir şiir yazıp göndermemiştir. Daha sonra Abdullah Supi Bey devreye girer ve bu işin halledilebilecek bir mesele olduğunu söyler. Mehmet Akif'le iletişime geçerler ve beklenen şiir gelir. İşte o şiir İstiklal Marşı'dır. Ve ardından meclis kürsüsünde şiir okunur ve kabul edilir. Alınan 500 liralık ödül Mehmet Akif Ersoy tarafından bugünün Kızılay'ı olarak bildiğimiz o gün adı İlahi Amer olan cemiyete bağışlanır. Bu binanın sahibinin Abbas Halim Paşa olduğunu söylemiştim. Kendisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelmektedir. Ve Mısır'da inanılmaz bir mal varlığı vardır. Aynı şekilde İstanbul'da da pek çok yerde mülklere sahiptir. Kısacası çok zengin bir kişidir. Mehmet Akif Ersoy ise fakir bir şairdir aslında. Ama ikisi yakın dostlardır. Ve o kadar yakınlardır ki Mehmet Akif Ersoy kızlarına edebiyat dersi vermektedir paşanın. Ayrıca oca Halil Rıza da kızlarına resim dersi vermektedir. Kızlarını edebiyatla, sanatla iç içe yetiştirmek niyetindedir. Bu kadar yakınlıklarından sonra 1920'lerin ikinci yarısında Mehmet Akif Ersoy İstanbul'daki bir takım olaylardan rahatsızlık duyar ve Mısır'a gider. Onun davetlisi olarak.

Mısır'da daha önce de birkaç kere gitmiştir ama bu sefer 10 yıl kalır. Ve 1936 yılına geldiğinde Mısır'da uzun süre yaşayan yabancılarda görünen siroz hastalığına yakalanır. Bu hastalığın sebebi belki de çöl kumlarıdır, bilmiyoruz. Ama Mehmet Akif Ersoy bu hastalıktan sonra 1936 yılında Haziran ayında İstanbul'a döner. Ve Abbas Halim Paşa onu bu daireye yerleştirir. Ve Aralık ayına kadar burada yaşar. Aralık ayı geldiğinde ise artık bu dünyaya veda etme zamanı gelmiştir Mehmet Akif Ersoy için. Benitekim burada hayata gözlerini yumar. Ardından onun daha tabutu buradan çıkarılmadan Mithat Cemal Kuntay apar topar gelir. Yerde tabut durmaktadır ve başında insanlar ağlamaktadır. Bakın o sahneyi Mithat Cemal Kuntay nasıl anlatıyor. Akif, benim doğduğum aynı ayın aynı gününde bir zamanlar oturduğum Mısır apartmanında benim yatak odamda, benim yattığım yerde ölüyordu. Sadece bunlarla değil, ardından bir de şiir yazar. O da vefatına tarih ismini taşımaktadır. Bakın o şiirde bu ölümü nasıl anlatmış. Toprak, onu sen kol kanat ol, öyle kucakla. Bilmezsin o gökten de adından da temizdi. Ey yeryüzü, mabet kesilip Tanrı'ya yüksel. Koynunda yatan gölge bizim Akif'imizdi. Mısır apartmanındaki Mehmet Akif Ersoy ana evinden ayrılmadan önce 1924'teki o yemek masasında bulunan iki kişi arasında geçen biraz da gülümseten bir hikayeyle buradan ayrılalım dilerseniz. Yemek masasındaki diğer iki kişiden biri Makber şiirinin yazarı Şair Azam Abdülhamit Tahran'dır. Diğeri ise Sami Paşazade Sezai'dir. İşte her ikisinin arasında geçen bir hikaye belki de bir söylence bugüne kadar gelmiştir. Abdülhamit Tarhan eşini kaybettikten sonra Paris'e gider. Ve onu ziyaret için başka bir şehirde görev yapan Sami Paşazade yanına gider ve gördüğü manzara onu şaşırtır. Çünkü gördüğü kişi karısını, eşini yeni kaybetmiş gibi biri değildir. Her zaman gibi çok şıktır ve kolunda da siyahi bir hatun vardır. Onun bu halini görünce yanaşır ve sorar bu hal nedir diye. Abdülhamit Tarhan'ın verdiği cevap çok ilginçtir. Biliyorsun Sezai'cim, eşimi yeni kaybettim ve yastayım. Bu yas durumunu gösterebilmek için yanıma siyahi bir hatun aldım der.

Pera Palace Oteli'nden başlayan yolculuğumuz Mısır Apartmanı'na kadar sürdü. Yolculuğumuz boyunca yine rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka gezide tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kuzguncuk'tayız. Kuzguncuk sokaklarını rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Bütün bunlara ayrıca edebiyat ve şiir de eşlik edecek.